bekle diyor ah kalbim. Sen de bir gün elbet seversin. İki damlacık gözyaşın, birisi sen, biri odur. Şafak vakti veya bir gece gelecek o sana gizlice. Söyleyecek yanan gözlerle, inan sevmek

şarkıyı söyleyeceksin. O pınardan hep içeceksin. Bir kuş gibi yuva düşünüp bulut bulut uçacaksın. Güzel bir şey sevdalı olmak, bu heyecanlarla yaşamak.

sevmeyi bil, kederi sil. Korkma sakın, sakın yaşamaktan, anla kaçılmaz bu aşktan.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
1: Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mustafa Özdemir ve Müzeyyen Aksu'ya teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.
6: Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Bet Bentley.
1: Günaydın. Bu sabah sabahla Moody Waters'tan Manish Boy dinleyerek başladık. Bugün biraz blues sularında yüzeceğiz ve şimdi Lucky Peterson'a kulak vereceğiz. Purple Rain dinleyeceğiz onun yorumuyla. Ardından Samantha Fish radyonuzda olacak. No Angels.

0: Back away from your instruments.
1: I like leaving it.
2: Sabahlık Coco Taylor'la devam ediyor. Voodoo Woman dinleyerek. Ardından Mary Lane'e kulak vereceğiz. Leave That Wine Alone.

İlk bölümü kapatırken Coco Montoya sırada. I Need Your Love in My Life dinleyerek ilk bölümü kapatıyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. Biraz blues sularında geziyoruz bugün. Biraz Chicago blues sularında geziyoruz. Atomic Road Kings ile başladık. Easy Baby dinleyerek. Şimdi Lindsay Beaver radyonuzda olacak. You Are Evil diyecek. Ardından Jimmy Nick ve Don't Tell Mama'ya kulak vereceğiz. Pick Your Poison radyonuzda.

Sabahlık enteresan bir kayıtla devam ediyor. Eric Clapton'a J.J. Cale eşlik edecek ve bu bir canlı kayıt, San Diego'dan 2007 yılından bir canlı kayıt. Little Wing.

0: to go.
1: Sabahlıkta sırada Albert King ve Stevie Ray Vaughan var ve Pride and Joy dinliyoruz.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mustafa Özdemir ve Müzeyyen Aksu'ya teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Hakikatin hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: 15 günde bir pazartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba kainat. Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Yıl 2026, ay 8, gün 215, Hızır 90.
1: 1448 Hicri, Sefer 20. 1442 Rumi, Temmuz 21.
0: Fırtına.
1: Günün sözü. Bildiklerini saatin gibi kullan. Kendine sakla. Herkesin ortasında sık sık çıkarıp caka satma. Eğer biri sana saati sorarsa söylersin. Lord Chesterfield.
0: Günün ikinci sözü. Çok hazin ve değişik bir çağda yaşıyoruz. Herhangi bir ön yargıyı ortadan kaldırmak günümüzde atomu parçalamaktan daha güç. Albert Einstein.
1: Günün malumatı. Ağustos. Ağustos adı Latinceden alınmıştır. Roma İmparatoru Augustus'un adına izafe edilerek Ağustos denilmiştir. Yaz mevsiminin son ayıdır. Bu nedenle Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış diyenler çok kez aldanmazlar. 13'ünden 17'sine kadar Ege'de sürekli meltemler olur. 21'inden sonra da Akdeniz kıyılarında hava fırtınalı ve dalgalı geçer.
0: Dün Eyyam-ı Bahur en sıcak 8 gün başlamıştı. Eyyam-ı Bahur yılın en sıcak günleridir. Bu günlerde sağlığın bozulmamasına dikkat edilir. Eyyam-ı Bahur içinde şarapların sirkeleştiği, hayvanların kuvvetten düştüğü görülmüştür. Eskiler Eyyam-ı Bahur'a çok önem verirlerdi.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete, Apaçık Radyo'nun Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılış parçamızı Glenn Hansard ve Marketa Iglova'nın birlikte söyledikleri şarkıyla, Falling Slowly, Yavaş Yavaş Düşerken adlı şarkıyla, hüzünlü bir şarkıyla başladık. Bunu çalmamızın sebeplerinden biri, daha doğrusu en önemli sebebi, Oscar ödüllü İrlandalı müzisyen Glenn Hansard'ın Dublin'de, İrlanda'da geçirdiği bir motosiklet kazasında 56 yaşında hayatını yitirmesiydi. Sanatçının ölümünün ardından Bruce Springsteen, Ed Sheeran ve Bono başta olmak üzere pek çok müzisyenin de taziye mesajları yayınladıklarını söyleyelim. Once filmiyle de o filmin soundtrack dedikleri müzik alanında yer alan Falling Slowly adlı şarkıyı çaldık size. En iyi özgün şarkı dalında da Oscar ödülüne layık görülmüştü. Uzun yıllarda rock grubu The Frames'in solisti olarak müzik yapmıştı kendisi. Yani son derece hüzünlü de bir şarkı bu, çaldığımız Falling Slowly, Yavaş Yavaş Düşerken. Bu batan gemiyi de al ve evimize doğru yönlendir. Hala zamanımız var. Umutlu sesini yükselt. Bir seçme hakkımız var. Şu anda kullandın onu. Ve yavaş yavaş batıyoruz. Melodini çal. Ben de sesli bir şekilde, yüksek sesle söyleyeceğim. Ancak sevgi bu düşüşü önleyebilir diye giden sözleri yaklaşık azıcık çevirecek olursak böyleydi. Glenn Hansard'a bir günaydın diyelim. Bruce Springsteen, Hansard'ı harika bir müzisyen, iyi bir dost ve cömert bir insan sözleriyle anarak büyük üzüntü duyduğunu ifade etmişti. T24'te de vardı bu haber ve evsizlere yönelik ve başka aktivist çalışmalarıyla da çok öne çıkmış birisi. 3 çocuk babası Hansard, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da çok iyi tanınan birisi. 2010'da Dublin'de her Noel arifesinde düzenlenen geleneksel sokak konserlerini de başlatmıştı. Ve evsizlere yıllar içinde destek sağlayan önemli bir yardım organizasyonuna dönüşmüştü. Britanya, İngiltere'de ve İrlanda'da evsizlere destek veren bir Simon Community diye Simon Topluluğu adlı kuruluşta yayımladığı açıklamada Hansard'ın yalnızca müziğiyle değil sosyal adalet mücadelesiyle de hatırlanacağını belirtmişti. Eşi benzeri olmayan son derece nazik, sadık ve sıcak bir insandı. Ona dostum diyebilmekten gurur duyuyorum diyor yakın dostu Colin Davidson da aynı şekilde söylemiş. Ona da biz de günaydın demiş olalım bu şekilde. Evet, yani bir de çok kısa özet verecek olursak, tamamen bir kaosun hakim olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Dünyada her yerde rekor sıcak dalgaları kurulmuş durumda. Kore'de kırılmış durumda. Kore'de sokağa çıkma, hiç sokağa çıkma, ya, hiçbir zaman yani sokağa çıkma yasağı Güney Kore'de var. İnanması güç. Ondan sonra da bütün rekorların peş peşe kırıldı. Özellikle de Orta Doğu'da ve Latin Amerika'da.
1: Yani bu zamana kadar hiç sokağa çıkma yasağı uygulanmamışken ilk kez böyle bir karar.
0: Evet. Çok
1: aşırı sıcaklardan dolayı.
0: Evet, kaos durumuna çok uygun düşüyor yani. Her yerden normal rakamlar geliyor, gösterir, söyleriz yani. Bu arada tabii göçlere de sebep olduğu sık sık söyleniyordu. Şimdi Septe Boğazı'ndan büyük bir kaos yaşanıyor orada da. İspanya'ya karşı Avrupa Birliği arasında bir çatışma ve şey var. Onlara da geçeceğiz. Anlaşmazlık var. Ayrıca da savaşta İran'da tekrar savaş başlayacak mı başlamayacak mı belli değil. Büyük bir belirsizlik hüküm sürüyor. Gazze'de, Batı Şeria'da gene çatışmalar ve şeyler, çatışma değil de cinayetler devam ediyor, öldürmeler. Bu arada Türkiye'den de muazzam sayıda tutuklamalar devam ediyor. Ondan da özellikle bahsetmemiz lazım. Son dakika haberi olarak Etimesgut Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Bir son dakika haberinde bu. Ayrıca daha önce de Üsküdar Belediyesi'nde de tutuklamalar vardı, ondan da ve gösteriler de devam ediyor. Bunlara ayrıntılı olarak yer vermeye vakit bulduğumuz ölçüde çalışacağız. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1988 yılında bugün Moskova'daki Kızıl Meydan'a uçağı ile Sovyet Hava Kuvvetleri'ne fark edilmeden inen Alman sivil pilot Matthias Drust serbest bırakılıyor. Dünyayı şaşkına çeviren olay 28 Mayıs'ta 1987'de, yani serbest bırakılmaktan bir yıl kadar önce gerçekleşmiş. Rust Cessna 172B tipi bir uçakla, U-Tersen herhalde bu, buradan kalkıyor.
0: Cessna uçağının
1: Ha,
0: tipi.
1: Cessna, evet.
0: Evet.
1: Onunla U-Tersen'den kalkıyor ve İzlanda'ya geçiyor. Sonra da Norveç ve Finlandiya üzerinden Moskova'ya, Kremlin'in dibindeki Vasilevski Spuska inivermiş bu uçakla. Bu olay üzerine Savunma Bakanı görevden alınmış Sovyetler Birliği'nde ve sürgüne yollanmış. Bunu dünyaya, dünya barışını destek olarak değerlendirmiş pilot Rust. Çalışma kampına, fakat yani ben dünya barışına destek olacağım dese de, çalışma kampına 4 yıla mahkum edilmiş Sovyetler tarafından. Ancak 437 gün sadece hapis yatmış. 2 ay sonra Ronald Reagan ve Gorbaçov Avrupa'da orta menzilli nükleer silahların ortadan kaldırılması için bir anlaşma yapmayı kabul edince, Yüksek Sovyet Mahkemesi de Batı'ya iyi niyet, yani gene barış konusunda iyi niyet jesti olarak Matthias Rust'u serbest bırakmış 437 gün sonra.
0: Evet, 2014'te bugünse Irak'ta IŞİD tarafından Ezidilere yönelik kitle katliamları gerçekleşiyor. Irak'ta kurulan IŞİD, kurulur kurulmaz nasıl bir katliam örgütü olacağını ortaya koyan korkunç saldırılara başlıyor 2014'te bugün. Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetimindeki bölgelere saldırıyor IŞİD, Irak Şam İslam Devleti diye adlandırılıyor. Yakaladığı Ezidi kadınları ve küçük yaştaki kızları cinsel köleliğe zorlamaya girişiyor. Erkeklerse sürgün ediliyor ve binlercesi toplu infaz görüyor. Yani idam ediliyorlar, infaz ediliyorlar. Birçoğu Sincar'da olmak üzere toplamda yaklaşık 5.000 kişinin öldürüldüğü, 10.000'e yakın kişinin ise esir düştüğü ifade ediliyor. 500.000 kişi yaklaşık katliamdan kaçarak topraklarını terk etmek zorunda kalıyor. IŞİD bölgeden Peşmerge ve YPG'nin müdahalesiyle çıkarılabiliyor ve Birleşmiş Milletler 3 Ağustos'u Ezidi soykırımı günü olarak kabul ediyor. 2014'te bugün de dehşet verici bir günden bahsediyoruz. Evet, şimdi haberlerimize geçebiliriz. Öncelikle bu dünyadaki hakim olan feci yüksek sıcaklık ve yüksek, onun da Bill McKibben'ın da yazdığı gibi, son yazısında yazdığı gibi, yüksek sıcaklık ve yüksek dram. Bütün iklim mücadelesi evreler halinde devam ediyor diyor Bill McKibben, yazar, aktivist. Önce taahhütler zamanıydı. Hükümetler Paris anlaşmalarını imzaladı. Sonra da Greta Thunberg'in hareketinin baskısı altında bankalar ve şirketler de aynı şekilde taahhütler vermeye başladılar. Vaatler, fakat ondan sonra zaten en vaat vermek en kolayıdır. Zor tarafı birkaç yıl sonrasına aittir. ve ondan sonra da bu böyle bir vaatte, taahhütte bulunursa sıfır indirim, yani şuna şu kadar indirim yapacağız deyince, o zaman baskı da azalır. Fakat ondan sonra Covid geldi, Ukrayna'nın işgali, istilası geldi, AI meseleleri geldi, yapay zeka sorunları, yüksek fiyatlar, bütün bunların yarattığı ve faşistler her yerde bu yüksek fiyatların üzerinde kayak yaparak yeniden seçildiler. Sonra dolayısıyla politikacılar ve şirketler de iklim vaatlerini, taahhütlerini, bütün bir tezata düşerek vazgeçtiler önceliklerden. Ama bildiğin, şimdi görüyoruz ki muazzam bir giga sıcaklar çıkmaya başladı artık ve o zaman onunla birlikte de bütün felaketler beklediğimiz geliyor. Yani mesele bu, yeterince basınç yapabilecek miyiz iklim eylemlerini yeniden yoluna sokmak için? Büyük bir tahminde bulunayım diyor Bill McKibben yazısının bir yerinde. Bunu gelecek yıl içinde kesin göreceğiz ne tarafa doğru evrileceği ve sanıyorum bunu Atlantik Okyanusu'nun öbür tarafında bulacağız ilk önce olarak diyor. Çünkü orada Avrupa'da ve Britanya'da muazzam bir sıcak dalgası, aynı zamanda jet stream olayları var. İnanılmaz rekorlar kırılıyor her tarafta. Evet, şeye de bakacak olursak yani bayağı ciddi bir durum var. Yani extreme temperatures around the world bakmayı deneyelim mi?
1: Bakalım, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı yakasında 49 derece var. Kaliforniya'da 49 derece gösteriyor Profesör Herrera. Japonya'da yüksek sıcaklıklar vermiş. En sıcak akşam rekorları gene birçok yerde kırılıyor diye, 30 derecenin üzerinde birçok yerde sıcaklık demiş. Tarihi Arktik sıcaklıktan söz ediyor. Yine Rusya'nın Arktik bölgesinde 35 derece ölçümler var. Çeşitli noktalara teker teker saymış. Kimisi 33,9, kimisi 34 ve vesaire gidiyor. Endonezya'da yine yüksek sıcaklıklardan.
0: Yani Kaliforniya'da da 49 derece inanılır gibi değil, değil mi böyle? Ve daha yazında ortasındayız. Daha da çok daha artacak gibi gözüküyor. Her tarafta öyle aslında.
1: Kore'de çok yüksek sıcaklıklar var. Arka arkaya 3 gündür rekorlar kırılıyormuş. 40 derecenin üzerinde zaten sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede ilk kez bu tarz gelişmelerden sonra sokaklarda
0: da yapmayın diyor. Dünyada da değil mi? Bütün gün sokağa çıkmıyorsun. Acil ihtiyaçlar için sadece.
1: Yani aslında sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi tabii. Sokağa çıkmayın denmiş ama
0: uyarısı var. Evet.
1: Evet. 1904 yılından bu yana yapılan ölçümlerdeki en yüksek sıcaklıklar ölçülmüş. 42,5 dereceye kadar çıkmış hafta sonu, pazar günü örneğin sıcaklıklar. Üstelik de 40 derecenin üzerindeki arka arkaya 5. gün olmuş bu.
0: Evet. Yani Yangsan diye bir bölgede mesela inanılmaz yani. 5. gün devam ediyor. Dün de devam, bugün de devam edeceği belirtiliyor. Hı. Yani Guardian'ın haberinde. Bütün dış sokaktaki bütün faaliyetleri durdurun diyorlar, değil mi?
1: Evet, şimdi bütün dünyada böyle sıcaklık rekorları kırılıyor. Bir yandan orman yangınlarına devam ederiz. Kuraklık var İngiltere'de ve işte Macaristan'da ve daha birçok yerde. Ancak Guterres önemli bir uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bildiğiniz üzere. Kritik izleme bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 3 derece üzerinde seyrettiğini söylüyor ve El Niño'ya hazırlanın diyor. Ağustos-Ekim döneminde zaten güçleneceği söylenmişti El Niño'nun. Artık bunun etkilerini görmeye başladık. Bunun üzerine çeşitli uyarılarda işte bulunmuş. Zaten alevler içindeki gezegene daha da yakıt olacak diyor mesela bu El Niño için. Ve şu ana kadar dünyayı işte bilmediğimiz bir noktaya taşıyacak diyor. Bu kadar sıcağını daha önce yaşamamıştı.
0: Evet,
1: Bunu
0: son derece
1: göreceğiz
0: önemli bir
1: Ağustos'tan
0: uyarıları var
1: itibaren.
0: zaten. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler'in iklimle ilgili kuruluşları son derece hassas bir şekilde bunu takip ediyorlar. Gayret ama Birleşmiş Milletler'i dinleyen var mı? O da ayrı bir tartışma konusu ama en büyük tehlikelerden birisi de Hindistan'da bütün bir kıta aslında. Kıta büyüklüğünde bir ülkeden bahsediyoruz Hindistan'da. Muson yağmurlarının tehlikeye düşmüş olduğu, yağmayabileceği diye de uyarılar var. Bu tabii Hindistan'da muazzam bir kıtlığa ve felaketi açlık kıtlığa yol açabilecek bir olaydan bahsediyoruz demektir.
1: Evet.
0: Yani yangına körükle gitmek buna derler yani ve musonlar yok. Yani ve bütün çeşitli araştırmalar Avrupa'nın da en büyük tehlikelerden birisi ve iklim krizinin sebebi dolayısıyla kuraklık ve orman yangınlarının devam etmesi mi diye de konuşuluyor, değil mi? Çok.
1: Evet, orman yangınlarının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan İspanya'da ise sağın ve aşırı sağın Sanchez hükümetine karşı bayrak kaldırması söz konusu. Hem bu göçmenlerin geldiği adanın şimdi ismini
0: Septa.
1: şey,
0: Septa. Evet.
1: Septe adası meselesinden ama hem de iklim konusundan dolayı. Çünkü Başbakan Sanchez ki bir sol koalisyon var İspanya'da. Sanchez'in partisine destek veren Komünist Parti ve Podemos, eski Podemos partisi de var. Solun diğer unsuru, onun, yani Sanchez'in daha solunda olan partiler de var. Bunlara karşı sağ ve aşırı sağ bayrak kaldırmış. Sanchez uzun zamandan beri sürekli olarak iklim değişimine vurgu yapıyor ve İspanya'daki orman yangınlarının bu kadar büyük çaplı olmasından dolayı iklim değişikliğine, iklim krizine dikkat çekiyor. 180 bin hektar şu ana kadar yanmış 2026'da İspanya'da. O yüzden iklim acil durumuna bir kez daha değiniyor Sanchez. Aslında son 4 yıldan beri Guardian'da çeşitli açıklamalarına yer vermişler. Son 4 yıldır bunları yapıyor diye. Ama Sanchez aşırı sağın sadece tabii bundan dolayı değil, hem iklim değişimi diyor olmasından dolayı, hem göçmen dostu uygulamaları var. Vatandaşlık haklarını binlerce göçmenin vermişti. Donald Trump'ın İran Savaşı'na karşı açıklamaları vardı ve Filistin yanlısı İsrail'e karşı açıklamalar yapıyordu. Şimdi biraz sonra bu Septe Adası'ndaki olaylara geliriz ama orada da işte bunun biraz bedelini ödediği söyleniyor. Fakat ilginç olan Halk Partisi, yani Muhafazakar Parti İspanya'da hükümeti doğal afetler konusundaki kötü yönetimini örtbas etmek için iklim krizini kullanmakla suçlamış. Yani iklim krizi öyle çok da büyük bir olay değil. Sanchez buna sığınıyor diyor.
0: Evet, yani hakikaten artık gerçekliğin peşinde koşmak yorucu olmaya başladı. Gerçeği bulup çıkarmak yani.
1: Şöyle demiş Halk Partisi'nin sözcüsü Esther Muñoz. İklimin değişmesi insanlık ve dünya tarihi boyunca meydana gelen sıradan bir şeydir. Bu açıktır diyor. Peki bu insanlar değişen olaylar karşısında nasıl davranacak diye bu hükümete sormuş. Yine Halk Partisi'nin eski Madrid Belediye Başkanı vardı işte Ayuso. Hatırlarsınız Isabel Diaz Ayuso da kuvvetli bir muhafazakar. Diyor ki iklim acil durumunun bilimsel dayanağı yok. Bu tarz Sanchez'in bu tarz söylemlerin bu lobi gruplarının ve komünistlerin öne attığı bir gündem, onların dayattığı gündem demiş. Bu çok Trumpvari biliyorsunuz sol lobi grupları diye ilginç kavramlar kullanıyordu. Aşırı sağcı Vox Partisi, ırkçı İspanya'nın ırkçı partisi, göçmen düşmanı partisi de zaten bu göç meselesinden dolayı bir Sanchez hükümetine yükleniyor ama iklim krizini de inkar eden açıklamalarda bulunmuş. Orman yangınlarının iklim acil durumuyla hiçbir ilgisi olmadığını, bunun tamamen kırsal alanlardaki fazla bitki örtüsünün bu da çok Trumpvari. Aşırı çok bitki sıkmış yani bitki örtüsü. Bunların temizlenmemesi ve itfaiye hizmetlerine yatırım yapılmaması ki bunun biraz haklılık payı olabilir. Bundan dolayı olduğunu söylemiş. Ayrıca Vox Partisi'ne mensup Avrupa Parlamentosu üyesi Jorge Buxa da demesi ve itfaiye hizmetlerine yatırım yapılmaması ki bunun biraz haklılık payı olabilir. bundan dolayı olduğunu söylemiş. Ayrıca Vox Partisi'ne mensup Avrupa Parlamentosu üyesi Jorge Buxa da

0: parlamentosu üyesinin Vox Partisi'nden belgelerine baktık. Çoğu doğru değil mi demek durumunda kalmışlar. Verileri inceledik ve bir istasyon hariç tüm diğer istasyonların verileri yanlış 1950'lerden demiş. Ama hemen de önemli bir vurgu da yapmış meteoroloji. Eğer bu veriler doğru olsa bile bu iklim değişikliği gerçeğini inkar eden bir durum olmazdı. Çünkü daha önce de evet yüksek sıcaklıklar oluyordu ancak artık bunlar çok daha sık ve çok daha şiddetli oluyor diye de uyarmış. Yani 40 derece ilk değil ama çok daha fazla, çok daha fazla yerde çok daha fazla gün oluyor diye belirtmiş.
1: Evet, yani bütün rakamlara da bir kez daha göz attığımız zaman daha önce de İspanya'da mesela söylediğimiz daha önce de bir şey 150 bin hektar yandı.
0: 180 bine çıkmıştı o.
1: 180 bine çıktı evet ve Isabel Díaz Ayuso da yani belki de İspanya tarihinin en feci doğal faciası demiş. İşte şeyleri de biliyoruz yani bu piro kümülonimbus bulutları ilk defa Fransa'da da ortaya çıktı bu. Kanada'da ve Avustralya'da oluyordu ama Fransa'da ve İspanya'da görülmesi çok acayip bir şey. 100 metrelik bir yüksekliğe ulaşıyor. Onu da günün sözü olarak da aktarmaya çalışmıştık. Yani hiçbir kaçışı olmayan ve su bombalarıyla da kurtulamayacağınız çünkü havada buharlaştığını da açıkça ortaya koymuşlardı. Yani climate hashing diyorlar bunu Amerikalı politikacılar da. İklim susturma böyle şey yok. Üzerinden bahsedilmeyerek geçilmesi isteniyor. Hatta yani dünyanın yüzeyinde şu anda yaklaşık olarak bir McKibben'ın belirttiğine göre 35 binin üzerinde orman yangını oluyormuş. Ve yani bütün bunlar olurken hükümetler ve senin de ayrıntılarıyla söylediğin inkarcılar ve ticaret kuruluşları, ticari kuruluşlar resmen başlarını çevirip başka tarafa bakıyorlar. Ve bu son derece önemli bir gelişmenin neşinde olduğumuz yani Avrupa'nın rekor sıcak dalgaları ve feci yangınlar iklim krizinin sonucuyken yani açıkçası Avrupa'nın artık bir ulusal güvenlik tehlikesi içinde bulunduğunu ve hayat tarzımızı şey yapmaya büyük bir tehlikeye attığını da söyleyen İngiltere'de ilk defa olmuş. Britanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Ed Miliband eskiden de şeydi iklimle ilgili bakandı. O da ve şeyde bir başka bakan da ikisi birden bu hayatımızı her iki parti de tehdit ediyor demişler ve bütün ülkeler için öncelik vardır. Ne hayat pahalılığını, ne sağlığı korumak mümkün olur, ne hayat pahalılığını düşürmek, ne de sağlıklı bir varlık sürdürmek, yaşam sürdürmek ve sadece bu iki bakanın ayrı ayrı söyledikleri şu, iklim eylemi derhal şimdi yapılmalıdır. Yani bunu şey partisinden Britanya'nın İşçi Partisi'nden yeni Dışişleri Bakanı da söylüyor işte. Bir de gene İşçi Partisi'nin Norwich South bölgesinin şeyi bakanı Clive Lewis bu şeylerin yapılmasından vazgeçilmesi gerekiyor. Yeni tesislerin, nükleer tesislerin diye. Nükleer ve diğer bütün şeylerin. Çünkü çok büyük bir tehlike içinde olduğumuzu söylüyorlar ve bütün ülkeler için bu öncelik buradadır. Ve yalnız şimdiki nesiller için değil, çocuklarımız ve torunlarımız için de diye bir uyarıda bulunmuşlar ama ne kadar geçerli olacak bilmiyorum yani bunu.
0: Evet, şimdi ilk yarının sonuna geldik ama ben hızlıca dünyadaki orman yangınları meselesine dair bir kısa özet geçeyim.

0: Yunanistan'da hafta sonu 70'in üzerinde orman yangını vardı. Bunların büyükçe bir kısmı devam ediyor, özellikle Girit Adası'ndaki ve Paros Adası'ndaki. İspanya'da önemli, ya, orman yangınlarını söndürmede önemli yollar kat edildi denmekte Euronews'un haberinde, ama hala devam ediyor. Fransa'da söndürülmüş büyük oranda yangınlar. Kanada'da önemli bir başarı var. Orman yangınlarının sayısı 843'e kadar gerilemiş. 870'lerdeydi, hatırlıyorsunuz. Hafta
1: Bir
0: sonu
1: ara
0: biraz
1: 900'den evet inmişti.
0: evet, böyle yavaş yavaş iniyor. Ama bir an, işte 800 küsür yangın devam ediyor. Tuna Nehri kuraklıktan dolayı, sizin bahsettiğiniz 44 yıl sonra ilk kez Pax nükleer güç santrali yeteri kadar su olmaması sebebiyle Macaristan'da devre dışı kalacakmış. Ve günün herhalde en ilginç haberi ise Irak'tan geldi. Aşırı sıcaklar sebebiyle Bağdat'taki bir askeri üste mühimmat deposu patlamış. Aşırı sıcaklardan
1: Evet.
0: dolayı böyle patlayıcı maddeler havaya uçmuş, böyle bir durum söz konusu.
1: Evet, bir de Macaristan'da da bir nükleer santral,
0: Söyledim az evvel. Evet, Pax nükleer santrali.
1: Pax değil mi adı? Evet, tamamen kapatılmış yani çünkü sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin imkansız olduğu söyleniyor. Profesör Doktor Murat Türkeş'in de aşırı sıcakların artık ölümcül bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylemişti. Bunu da daha önce sizinle paylaşmaya çalışmıştık. Yani Boğaziçi Üniversitesi Profesör Doktor Murat Türkeş artık bu iklime ilişkin bir meteoroloji olayı olmanın çok ötesinde doğrudan insan sağlığını, ekonomiyi ve bütün kent yaşamını tehdit eden çok boyutlu bir krize dönüştüğünü de vurgulamış durumda. Avrupa'da yaşanan son sıcak hava dalgasında yüksek sıcaklıklara bağlı ek ölümlerin de 10 bini aştığı belirtiliyor. 10 binden fazla Avrupa kıtasında ölüm olmuş. Yani Yunanistan'da da iki helikopter, itfaiye helikopteri çarpıştı ve iki ölü olduğu da belirtiliyordu son haberlerde. Evet, bunları takip etmeye çalışacağız tabii, devam edeceğiz. Şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
4: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
4: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 5 dakika geçerken tekrar beraberiz. Evet, bu iklim meseleleri çok vahim bir hal almış. İnkarcılık meselesi de çok vahim bir hal almışken bazı önemli detaylar var değil mi? Neyle devam edelim?
5: Sadece Türkiye'den bir orman yangınları ile ilgili önemli bir açıklama vardı. Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından yapılan 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde 44 orman yangını yaşandı. Bunlara dair yapılan soruşturmalarda 29 kişi tespit edildi diyor. 9'u hakkında 6'sı tutuklanmış, 9'u hakkında adli kontrol kararı verilmiş. 6'sı da gözaltında şu anda demiş. Ancak ondan sonra kurduğu cümle çok acayip. Diyor ki faili meçhul olayların aydınlatılmasına gösterilen hassasiyetin ormanlar ve doğal varlıklar için de geçerli olduğunu demiş. Doğal faili meçhuller kadar bunların da üzerine gideceğiz demiş. Yani gerçi faili meçhullerin ne kadar üzerine gidildiği tabii şu anda bir tartışma konusu yani, ama böyle bir benzetme.
4: Evet, Akın Gürlek bakan, ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik ve ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır demiş. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak, sorunlar adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır diyor. Ne kadar bu şu ana kadar? 29 şüpheli tespiti, evet. 6 şüpheli tutuklanması, 9'u hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmış.
5: Evet, buradan isterseniz dünyaya geçelim. Bu hafta sonu İran'a yönelik bir bombardıman haberi yok. Çünkü Trump İran'a yönelik saldırıyı bir anlaşma olması umudundan dolayı iptal ettiğini açıkladı. Bu sık sık böyle gitgelleri var Donald Trump'ın, biliyorsunuz. Zaten daha savaşın 10. gününde biz kazandık, bütün ordularını yerle bir ettik demişti. Ama daha sonra taş devrine çevireceğim İran'ı da demişti. Bir anlaşma yapmak istiyorlar diyordu 2 ay önce. Şimdi hala yeniden anlaşma yapmak için saldırıları durdurdum yoksa dümdüz edecektim demişti. Bugün resmi görüşmeler ama yapılacakmış. Bu sebeple de durdurulmuş. Dün Trump açıklamada bulundu. Amerika-İran görüşmeleri 3 Ağustos pazartesi yeniden başlayacak diye bir açıklama yaptı. Bunun nereye varacağını tabii göreceğiz. Gün içerisinde, yarın ona göre duyururuz.
4: Evet, yani nasıl ilerleyeceğimize bile karar vermek kolay olmuyor yani.
5: Evet.
4: Bu şeye de geçelim değil mi? Yani bu SEP'te.
5: SEP'te'ye geçelim, oradan bir Filistin'e bakalım.
4: Bakalım, evet. SEP'te ve Melilla diye aslında adlandırılan ve Avrupa Birliği'nin muhtemelen en kuvvetli tahkim edilmiş sınır bölgeleri buraları. Ama burada bir Guardia Civil diye adlandırılan Guardia Civil İspanya'da kapıları SEP'te'de açmış. Çünkü binlerce kişi, on binlerce kişi aslında oradan geçmek istiyorlarmış ve sonra da müdahale edilince.
5: Şimdi aslında şöyle, yani bir Fas'ın çok yakınlarında iki tane adadan söz ediyoruz. İspanyol kolonyalizminin bir sonucu olarak İspanyol devletine ait bir sınır, Avrupa'nın en güneydeki sınırı diye geçiyor bu. İki küçük ada ve sık sık daha önce de gündeme gelmişti.
4: Evet,
5: göçmenler buraya gidiyorlar, ancak bu sefer geçtiğimiz günlerde radikal bir şekilde birkaç gün içerisinde 60 binden fazla kişi yüzerek bu küçük adalara geçmişti. Oradan İspanya'ya varmaya çalışıyorlar. Fakat hem Avrupa Birliği yetkilileri, hem Avrupa'nın aşırı sağı, hem Donald Trump, hem İsrail muazzam bir propagandaya başladılar. İspanya ve Avrupa işgal altında diye, göçmenler geliyorlar diye. Halbuki yüzerek yani
4: ya
5: oraya
4: da
5: çıkmaya
4: küçük
5: çalışan
4: botlarla da, evet.
5: Çok yok. Bu sefer ilginç bir şekilde yüzerek geliyorlar. Ancak 67 kişi şu ana kadar yüzmeye çalışırken, geçmeye çalışırken adaya boğularak hayatını kaybetmiş. Hemen işte İtalya Schengen uygulamalarını 50 günlüğüne durdurduğunu açıkladı. Yani ne ilgisi var zaten oradaki adayla Schengen'in falan belli değil, ama bir fırsata çevirmiş durumdalar. Şu anda zaten bu işin bir organizasyon olup olmadığı da tartışılıyor. Çünkü yani şunu biliyoruz, hem Afrika'dan hem hatta Türkiye'den görece kıyıya yakın olan adalara her zaman için bir göçmen geçişi olur, insanlar ulaşmaya çalışır. Ancak bu sefer böyle on binlerce kişinin birkaç saat içerisinde toplu olarak hareket etmesi, işin içerisinde bir organizasyon mu var deniyor. İspanya'daki ve işte Middle East Eye'da da bazı makaleler var. İsrail'in bu işin içerisinde olduğu, zaten kendisi de tetikleyenler, daha sonra bu açıklamaları yapan kişilerden biri Netanyahu. İşte Avrupa işgal altında falan diye hemen açıklama yapmış. Buna yönelik Sanchez ise hem iklim değişiminde aşırı sağın inkarcılarla uğraştığı gibi, bir de Avrupa Birliği'nin muhafazakarları, aşırı sağcılarıyla uğraşıyor. Avrupa Birliği ülkelerini bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı uygulamalara sevk ettikleri için bütün Avrupa'yı suçlamış onları. Zaten bu 60 küsür bin kişinin büyükçe bir kısmı da Fas'a geri döndü. O adada ne yemek ne herhangi bir şey olmadığı için ezici çoğunluğu geri dönmüş durumda. Yani böyle bir Avrupa'ya yönelik istila da yok.
4: Evet, ve toplamda 40 bin kişilik falan bir nüfusu var galiba. Belki de daha az, tam neydi? Hatırlamıyorum şimdi. 29-30 bin falan da olabilir.
5: Öyle adanın mı?
4: Evet.
5: Bilmiyorum. Ona dair bir bilgiyi ben çok şey yapmadım. Evet. Denk gelmedim. Ama yani buraya gelenlerin büyükçe bir kısmı zaten geri dönmüş. Şu anda da 500 metrelik yüzer bariyerler vesaire kurulmuş. Tabii bütün aşırısa göçmenlere yönelik tedbir, yani ne? Ateş edin falan diyorlar. Yüzerek geçmeye çalışanlar, 67 kişi boğulmuş zaten. Bunun özellikle Gazze'nin bir sonucu, Gazze'deki tavrının bir sonucu olabileceğine dair mesela analizler var. İşte Karar Gazetesi'nde de Sanchez'e Gazze cezası deniyor. Bu göçmen akınının altından Washington ve Tel Aviv'in parmağı çıktı diye vermiş. İsrailli yetkililer olayla ilgilerini gizleme gereği duymazken, daha önce Başkan Sanchez'i açıkça tehdit eden Trump'ın gelişmeler üzerine yaptığı provokatif açıklamada dikkat çekti denmiş. Fas basınında haberler yer alıyormuş. Sanchez'e hedef alan Trump, olayın ardından İspanya'da olanlar seçimlerde büyük bir tartışma konusu olacak, bunun nedeni kötü yönetim demiş. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi de İspanya'ya sömürgeci demiş, kolonyalist.
4: Evet, çok acayip bir, yani hakikaten soyut
5: yaptıklarını oluşmuş.
4: Alice Harikalar Diyarı'nda tekrar yaşıyormuş gibiyiz, ama yani çok kötü sonuçları olması da beklenebilecek bir şey. Yani çok tehlikeli. Yani sen 60 civarında dedin değil mi? Son bir
5: 67, evet.
4: 67, 88'e yükseldiği de belirtiliyor şey, Aposto Gündem'de. Rakamın Fas'tan Septe'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı. Yani
5: Trump şey demeye başlamış şimdi, ara seçimleri olacak ya, eğer beni seçmezseniz Trump'a, yani kendisine yeniden oy yani Trump'ın partisine oy vermezseniz ara seçimlerde, İspanya'da olduğu gibi biz seçilmezsek Amerika'da aynı şey olacak demiş, hemen bu şekilde açıklamalar yapmaya başlamış.
4: Evet, çok ne diyeceğimi kestiremedim, çok çok çok deyip duruyorum yani bu şekilde. Evet, oradan bu şeylere geçelim, savaş vesaire durumlarından nasıl?
5: Bir isterseniz Filistin'den de bahsedelim, evet, çünkü evet. Burada da önemli gelişmeler var. Gazze planı ayrıntıları ortaya çıktı, 15 maddelik bir Gazze planı. Hamas çünkü silah bırakabileceğini, ancak yönetimin sivillere verilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu konuda kabul edildi. İsrail'in tamamen çekilmesi ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlanması gerekiyor Gazze'de. Ancak İsrail henüz bu durumu kabul etmiş değil. Hatta üstüne üstlük bir de saldırı hafta sonu gerçekleşti. Çok sayıda kişi de ölmüş. Gazze'de 30'dan fazla sivil hayatını kaybetmiş en son hafta sonu birkaç gün boyunca gerçekleşen işte bu saldırılarda. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı da sert bir açıklama yapıyor. İsrail'in bu saldırılarının amacı barışı engellemek demiş. Yani bu anlaşmanın ne kadar barışı sağlayacağı bir tartışma konusuyken buna rağmen İsrail saldırıyor ve insanları öldürmeye devam ediyor. Bir de bu hafta sonu ilginç bir olay. Massive Attack konseri. Bu da Singapur'da gerçekleşmişti. Filistin bayrağı açtığı için grup üyeleri hem gözaltına alındılar. Özgür Filistin diye slogan da attılar. Ardından da işte sınır dışı edildiler ve bir daha da ülkeye girmeleri yasaklanmış. Bunun üzerine Guardian gazetesinde Massive Attack grubuyla yapılan bir söyleşi de var. Nasıl gözaltına alındıklarını, neler sorulduğunu da anlatıyorlar. Şu ana kadar 157 ülkede bu şekilde işte şey yaptık diyor grup üyeleri. Ama burada böyle bir muamele gördüklerinden bahsetmişler. Özel bir kanunu varmış Singapur'un. Yabancıların herhangi bir dış ülkelerin politik meselelerini Singapur'a taşımama kanunu varmış. Dolayısıyla Filistin bayrağı da başka bir dış olayı buraya taşımak diyorlar. Bizim kanunlarımızda böyle şeylere yer yok diyerek grubu
4: Ve
5: dışarı
4: yani bir
5: çıkartmışlar.
4: daha da asla girip konser vermeyeceğini de söylüyorlar. Çok yani yasak böyle bir yasak haline gelmiş. Yani Guardian'da senin de sözünü ettiğin gibi kendi Massive Attack'la yapılmış mülakatta tamamen sürreel, gerçeküstü bir deneyim yaşadık diyorlar. Yani Filistin bayrağı açtığımız için bir daha ülkeye sokulmayacak diye yani. Ve evet, yani Singapur zaten konuşma hakkı ve toplanma hakları konusunda bir hayli tanınmış, bir yasaklarıyla tanınmış bir yer. Sert kanunlarıyla her türlü yabancı bayrağın, başka bir ülkeye ait bayrağın sergilenmesini yasaklıyorlarmış. Yani ulusal rumuzların ya da izin verilmemiş herhangi bir şey kullanılamıyormuş yani. Böyle bir şey pek yaşamadık diyorlar yani. Nisan'da da Londra'da tutuklananlardan biriydi grubun as solistlerinden Delnaca mı? Tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Nisan ayında. Yani Palestine Action diye bir kuruluşun yasağı üzerine gösteriye katıldı diye şeyde de yasaklanmış durumda. Britanya'da da aslında bir sürü yasağa tabi bulundu.
5: Biz de yarın muhtemelen bir Massive Attack çalarız diye düşünüyorum.
4: Evet. Ben de şeyi
5: İstersen...
4: hatırlıyorum. Yıllar öncesinde Massive Attack Açık Radyo tişörtü de giyerek sahnede konser vermiştim. Açık Hava Tiyatrosu'nda, evet. Onlara da bir günaydın diyelim buradan.
5: Singapur'da giyemezlerdi. Sınır dışı edilirlerdi Açık Radyo'dan dolayı. Politik bir mesele artık çünkü. Davalık falan.
4: Evet, aynen öyle yani. Ama biz iftar ediyoruz demişler yani.
5: Evet.
4: Yani Singapur'daki de bizim hayranlarımıza da, bizi sevenlere de bir mesaj da verdik yani demişler.
5: Evet, şimdi Filistin meselesine dair sadece iki tane yazıdan söz edip diğer konulara geçelim. Bir tanesi BBC'de çok çarpıcı bir söyleşi var. Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunan İsrailli yerleşimcilerden biriyle birkaçıyla konuşuyorlar. Düşünce yapıları inanılmaz. Manşete taşımışlar zaten. Tanrı bizi seçti diyor bir tanesi. Filistinlilere saldırılar haklı bir intikam demiş. Bu Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin ruh halini anlatıyor. 4 kadar Filistinli öldürülmüş, bir çatışma çıkmış, 4 Filistinli öldürülmüş. Diyor ki bir Yahudi yaşamını yüzlerce, hatta binlerce Filistinlinin yaşamından daha önemli diyor. Buradaki saldırganlardan bir tanesi bir Yahudi hayatı demiş. Hatta diğeri BBC'ye verdiği röportajda 10 milyon Filistinli eder diye konuşuyor. Bu sözlerin ırkçı olduğu yönündeki sözlerimi ise diye anlatıyor muhabir. Evet biliyorum demiş İsrailli. Ama gerçek bu. Çünkü Tanrı bizi seçti ve bu yüzden siz kıskanıyorsunuz diye muhabire, BBC muhabirine bu şekilde yanıt vermiş. Bu gibi böyle sözlerinden oluşan önemli bir BBC Türkçe'ye de çevrilen bir şey var. Söyleşi
4: Evet,
5: var.
4: oradaki gelişme de gayet vahim. Yani İsrail'in aşırı sağcı faşist bakanı da zaten Nazi diyebiliriz aslında.
5: Evet.
4: Filistinli kadın esire de burası otel değil demiş.
5: Evet. Yani
4: Yani
5: inanılmaz
4: tehditkar
5: yani.
4: bir
5: Tam tam
4: cümle.
5: kendisine yakışır bir cümle.
4: Burada hücredeki su şişesini göstermiş. Ne susuzluktan ne şikayet ediyorsunuz, su vermiyorlar diye. Var işte burada demiş. Ve yani çok acayip ama yemeklerin iyi olması gerekmiyor. Burası otel değil. Eskiden oteldi, bugün değil demiş. Yani alay ediyor esirlerle ve korkunç
5: Zaten
4: bir
5: idam
4: durum.
5: etmek de istiyor biliyorsunuz
4: Evet.
5: hepsini. Son olarak son derece ilginç benim bu konuda okuduğum en ilginç yazılardan bir tanesi. Middle East Eye'de Joseph Massad İsraillilerin hem hayvanları kullanma biçimi hem tarihten örneklerle Filistinliler hakkında çeşitli hayvan benzetmeleri yapmış olmasını Animal Warfare diye kavramsallaştırmış. Bunun izini sürmüş. Diyor ki 1980'lerin başbakanı Menahem Begin iki ayaklı canavarlar diyordu Filistinliler için diyor. İsrail o dönemin Genelkurmay Başkanı Rafael Eitan hamam böcekleri ifadesini kullanmış. İsrail eski başbakanı Yitzhak Shamir çekirgeler kavramını kullanmış Filistinliler için. Son Gazze'den sonra ise hem işte rats fareler deniyordu hem insansı hayvanlar kavramları kullanılmıştı biliyorsunuz. Onları öldürmek için böylelikle meşrulaştırıcı sanki bir şey oluyormuş. Ama çok daha ilginç yönleri var diyor bu hayvanlarla ilgili. İşte Filistinlilerin yılan yetiştiriciliği gibi şeyleri oluyormuş. Ta Siyonizmin ilk dönemlerinden itibaren buna değinirlerdi. İşte ele geçirilen yerlerde Filistinlilerin hayvanların, ev hayvanlarının ve bazı işte bu tarz vahşi hayvanları Yahudiler bunlara alışık değil diyerek yok etmek gerektiğinden söz ediyorlardı. Hatta bazı kutsal kitaba göndermeler bile var. Özellikle yılanlar konusunda
4: Evet.
5: falan diyorlar. Bir de tabii köpeklerin saldırı ve hatta tecavüz içinde
4: Cinsel tecavüze
5: kullanılmasından
4: de kullanılıyor. Evet. Yani
5: buradan da şeye bağlamışlar. En son biz çok az değinme fırsatı olduk ama Ben Gvir'in biraz Trump'a örnek alarak timsahlarla çevrili bir hapishane
4: evet,
5: yıkma fikri vardı.
4: hendeklere
5: Evet.
4: oraya yerleştirilecekmiş
5: Evet,
4: timsahlar.
5: oraya bağlamış. Çok ilginç bir yazı, uzun bir yazı. İlgilenenler Middle East Eye'den Joseph Massad'ın yazısını okuyabilir.
4: Evet, şimdi şeylere, Türkiye ile ilgili fazla zamanımız kalmadı ama hemen özetlemeye çalışalım. Son dakika gelişmesi olarak Etimesgut Belediyesi'nin Operasyon Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. 55 kişiden 44'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Cumhuriyet'in haberi bu. Mahkeme Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını karar verdi. Mart ayında da operasyon yapılmıştı. Böylece tutuklama talebiyle sevk edilen 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bir başka haber de gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı söyleniyor. Özkök, Bahar Feyza'nın YouTube kanalında katıldığı programda bu dönemler geçecek. Ben bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık olduğum gözlerimle bir gecede gitti. 30 yıllık Franco diktatörlüğü öldüğü gece İspanya'da rejim değişti diye konuşmuş. T24'ten Ceren Bayar editörlüğünde çıkan haber yazısında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.
5: Evet, sadece Ertuğrul Özkök de değil, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında da bu. Evet. O da İzmir'de düzenlenen bir mitingindeki sözlerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında soruşturma açılmış. O, yani bir milletvekili için yani normalde kürsü dokunulmazlığı falan var deniyor. O nasıl oluyor? Emin olamadım ama böyle bir soruşturma açıldı onun hakkında bile söyleniyor. Fakat Cem Küçük bile hani artık tutuklandı. Yani hükümete evet. yakın olduğu söyleniyordu ama hükümetine yakın olanlar tam da hükümette yakın olmadığı için zaman zaman eleştiri yaptığı için de eleştiriyordu kendisini. En son onun hakkında bile halkı yanıltıcı bilgiyi alenen, halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Tabii onun durumunda ilginç şeyler de var. Daha önce tutuklananlar neden şifrelerini vermiyor? Telefon şifrelerini, yazışmalarını CHP'li işte bu yolsuzluk soruşturmalarında falan derken kendisinden telefon şifresi istendi, vermemiş Cem Küçük. Eğer yoksa diyor şeyiniz işte hukuk dışı işleriniz ne diye vermezsiniz derken kendisinin vermemesi de bu şekilde gündem olmuş.
4: Evet, bir de Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alması bir yürüyüşle protesto edildi. Üsküdar Meydanı'ndan belediye binasına doğru gerçekleşti. Sinem Başkan yalnız değildir sloganı attılar. Çok sayıda yani yürüyüşe Dedetaş'ın annesi, eşi, kardeşiyle Üsküdarlıların yanı sıra Yeni Parti başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütü temsilcisi de destek verdi. Kız kardeşi tarafından okunan mektubunda da Dedetaş, sükunetim sizin sesiniz olsun. Her bir vatandaş bir lider gibi sorumluluk alarak kendi özgür iradesine ve cumhuriyete sahip çıksın. Daha önce de söylediğim gibi burası Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin babasının malı değil. Durduğum yerde durmaktan çekinenler olabilir ama ben bir cumhuriyet kadını olarak dimdik ayaktayım, buradayım, korkmuyorum demiş.
5: Hafta sonu ilginç bir gelişme daha oldu. CHP'nin 3 ilçe belediye başkanı AKP'ye geçti törenle. Hatta Özgür Özel'in de bu konuda açıklamaları vardı. Ama CHP İstanbul'daki sayılar böylelikle değişmiş oldu. 26 ilçe belediyesini kazanmıştı diye yazıyor T24. 2024 seçimlerinde CHP görevden uzaklaştırmalar, kayyım atamalar ve parti değiştirmelerin ardından şu anda AKP'li belediyelerin sayısı 19'a yükselirken CHP'nin 18'e gerilemiş. Yani 8 belediyeyi ilçelerde bu süreçte kaybetmiş. Bir başka bilanço ise Karar Gazetesi'nde var. CHP'li belediyeleri operasyonun bilançosu deniyor. 29 belediye başkanı tutuklu. Toplamda 35 başkansa görevden uzaklaştırılmış durumda şu anda diye verilmiş.
4: Bu evet, aynı haberde başka partiden var mı herhangi bir şey yok.
5: Yok,
4: Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir tane bile yok.
5: Gerçi evet, daha tabii CHP diyoruz ama artık bir kısmı yeni partili için CHP falan onlara bakacağız. Kimler de henüz tam belli değil.
4: Özgür Özel de yeni parti lideri Tuzla konusunda Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasına ilişkin konuşmuş. Tuzla'da tarihin en büyük yolsuzluklarından birinin yaşandığını söylemiş. Tuzla rezaletinde Şadi de Eren de bürokratlar da Akın Gürlek de eninde sonunda hesabını verecek diyor. Yani bu bugün şeyde bir önceki Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı şöyle yapmış, sistemin boşluğunu bulmuşlar. Bir yeşil alanı onlarca binaya mükerrer tekrarlayarak yazmışlar. Her birinden alacakları yerine tek bir yeşil alanı bütün Tuzla'ya saydırıp Tuzla'yı kandırmışlar, devleti kandırmışlar. İlk birkaç aydan sonra belediye bizdeyken bu iş ortaya çıkmış. Eren Ali Bingöl bunu görünce, İBB bunu fark edince buna Ekrem Başkan sonra başkan vekilimiz teftiş kurulunu harekete geçirdi. Bu kötülük Tuzla'ya yapılamaz dedi diyor teftiş kurulu. Biz de geçen dönem bu pisliği yapan Şadi geziyor, bir an önce buna ne yapacaksınız yapın dedik. işin üstü örtüldü. Bu iş bana yarasın dedi AK Parti. Bunu yapmak yerine Şadi de dursun, Eren Ali Bingöl de AK Parti'ye katılsın, işin üstü örtülsün. Ve sonuç olarak diyor ki biz şeffaf şekilde diyor Özgür Özel, Tuzla'nın hakkını verin, devletin hakkını verin demişken bu kumpas kurulsun diye bile bile buna la desteyen bakanlık yetkilileri de ve tüm bu işlerin başında Tuzla'da hobi bahçesinden başlayıp kendine villa projesi çıkaran, ben bunu söyleyince Eren Ali'yi tehdit edip haber yollayan, aman genel başkanım Akın Gürlüğe bulaşma beni tutuklattırırsın diyenlere söylüyorum. Tuzla rezaletinde Şadi de Eren de bürokratların hepsi de Akın Gürlek'te eninde sonunda hesabını verecek demiş. Ve 19 Mart operasyonunun 500. gününde İstanbul'da yeni parti genel başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şah'ın tutuklandığı ve CHP'ye yönelik operasyonların başladığı 19 Mart 2025'in üzerinden 500 gün geçmesi sebebiyle Beylikdüzü Belediyesi'nin önünden yürüyüş başlattı. Çok sayıda yeni parti milletvekili ve İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katılmış. Ve konuşmasında 500 gün geçti, bu meydan bir kişi eksilmedi diyor ve biz bu kumpasın iftiranın karşısında sonuna kadar direneceğiz. Kayyımların iadesi gündeme gelince Resul Emrah Şah'ın tutukluluğunu yedeklediler diyor ve AK Parti'nin 13 belediye başkanına, senin de biraz önce söylediğin gibi Özdeş, asla dokunmadılar. 15 belediye başkanımızda şu kadar bir leke varsa bunun 500 katı AK Partili belediye başkanlarında vardır. Sinem Dedetaş hapse girmeyi göze aldı ama Üsküdar'a ihanet etmedi. Tıpkı İzmit belediye başkanımız gibi diyor. Ve emsal rezaleti, rezaletin hesabını, emsal transferi rezaletin hesabını da hepsi eninde sonunda verecek diyor. Ve şöyle bitirmiş: biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz. Kurulduğu gün anketlerde birinci parti olan ilk partiyiz. Buradan Erdoğan'a bir kez daha hatırlatıyorum. Öyle iftirayla olmaz. Taşıma kalabalıkla olmaz. Kendi gençlik kollarına, kadın kollarına olmaz. Milletle olur. Şuraya bak Erdoğan, şuraya bak. İlk gün söyledim, 500. gün söylüyorum. Ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Millet bizimle beraberdir. Bertolt Brecht'in dediği gibi halkın coşkun akan selinin karşısında kimse duramaz. Adana'da Tekir Yaylası'ndaki amcamın kendi diliyle söylediği gibi millet sel olmuş akıyor. Önünde hiçbir küçük duramaz demiş. Evet, çok ayrıntılı haber var ama süremizi de taştık. Burada bir ara verelim, sonra fırsat buldukça tekrar konuşmaya bakarız. Şimdi Ali Bilge ile konuşacağız.
3: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
6: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: Reklamlar bitti.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
2: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
3: Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
4: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Ekonomi politikte o kadar çok konuşacak şey var ki hepimize kolaylık versin Tanrı. Allah ne yapalım, neyle başlayalım?
3: Ya işte hızlı devam eden belediye operasyonları var.
2: Evet.
3: Sabaha karşı Etimesgut Ankara Belediye Başkanı da tutuklandı. Yani
2: toplam 40 kadar kişi, evet.
3: Operasyon yapılan belediye sayısı İstanbul'da artık şeyi aştı, yani tutuklanan, kayyum atanan ve AKP'ye geçen belediye başkanlarını topladığımızda işte 2 sene önceki yerel seçimlerde 39 belediyenin hatırladığım kadarıyla 25-26'sını CHP kazanmıştı. Şimdi bu değişti. AKP'li belediyeler daha öne geçtiler. Yani şeyden bu yana yine 2,5 seneliğe ulaşmadı sanıyorum. 2 küsur senelik yerel seçimlerden bu yana 20 belediye başkanı da AKP'ye geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Galiba 40'a yakında operasyon yapıldı. Yani bunları topladığımızda işte büyükşehir, il belediyeleri, ilçe belediyeleri muazzam bir seçmen iradesinin gasp edildiğini görüyoruz. Seçmen iradesi ne dayanan bu tercihlerin yargı eliyle, ki soruşturmalar sonuçlanmış değil. Buna rağmen işte tutuklanmalar, gözaltılar, kayyum atamaları oldu. Yani çok kısa bir süre içerisinde AKP'li olmayan belediye pek kalmayacak gibi. Bu şeyde belediye operasyonlarında aynı zamanda, yani ana muhalefete karşı yürütülen bu belediye operasyonları ana muhalefetin bölünmesi operasyonuyla birlikte de yaşanmaya başladı. Sonuçta içinden bir parti çıktı ve yeni partinin ringte nasıl kalamayacağı da başka bir husus. Yani yeni parti örgütleniyor. Örgütlenmesini büyük bir kitle desteği hali hazırda devam ediyor. Geçen haftalarda da konuştuk. Ama bunun sürdürülebilir olması ve yani şu anda %35'lerin üzerinde bir destek var. Yani seçmen iradesi devam ediyor. Seçmen iradesine el konulması, hiçe sayılmasına karşın seçmen iradesi yeni parti üzerinden desteklemeye devam ediyor. Yani bu tür seçimli otokrasiler diye kategorize edilen bu rejimlerde bizim gibi iktidarlar siyasi yarışmayı istedikleri gibi kendi hesaplarına göre düzenleyebiliyorlar. İşte hep konuşur, seçimler yapılıyor ama bu seçimler, yani partiler kapatılmıyor, seçimler yapılıyor ama partilerin varlığı devam etmesine karşın boğulmaya çalışıyor. Siyaset alanı çünkü daraltılıyor. Bu da hukuksal araçlarla gerçekleştiriliyor. İşte yeni parti de dediğim gibi ringde kalıp kalamayacağı, bu kitle desteğiyle ve kitle desteğinin tabandaki desteğin yaygınlaşmasıyla ve ilk partide şey oldu, yani nasıl bizim dinleyiciden destek sağlarız, Yeni parti de izleyicilerin, taraftarların, seçmenin desteğiyle ilerlemeye başladı. Bu da çok önemli bir gelişme. Tabana dayalı ve finans kaynakları hususu çok önemli. Yeni partinin de takipçileri, izleyicileri bu destek programına tabanda dayanıyor. Şimdi yani gerçekten Türkiye o kadar biraz önce sıcaklardan boğulduğumuzu söyledik ama siyasi hararet inanılmaz noktada. Nefes alınacak halde değil. Yani bir ülkede normal bir rejimdeysen seçeneklerin olması istenir. Ama hayatta kalmak için tek seçenek de yeni parti olarak gözüküyor. Bir anlamda yeni partinin bundan sonraki gelişiminde işte yani Türkiye'de başat bir soru vardı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine de mercek tutarak bakarız. Bir soru devlet mi demokrasi mi sorusu. Şimdi devleti önceleyenler Kılıçdaroğlu ekibi olarak CHP'de kaldı. Demokrasiyi önceleyenler de yeni parti ve özel de olacağı anlaşılıyor. Tabii bu konuyu ne kadar irdeleyecekleri önemli ama o kadar bir yangın yerindeyiz ki gerçekten Türkiye'nin işte önümüzdeki günlerde birazdan değiniriz çerçeve yasadan sonra meclis kapanacak ve Ekim'den sonra meclis açıldıktan sonra bu yeni partinin örgütlenmesi 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak ama onun işte bir takım yedeklemeleri var ama esas mesele fezlekeler konusu. Bu fezlekelerle kitle tabanı yani destek bir ilişki içinde yani kitleler üzerindeki varlığının koruyabilmesi ve yükseltmesiyle fezlekelerin iktidar tarafından gündeme getirilmesi arasında doğrusal bir ilişki var. O yüzden bu yaz her anlamda bu dinamikleri izleyeceğimiz bir yaz olarak geçiyor. Yeni parti de doğrusunu söylemek gerekirse yani şu anda işin çok başında ama ki desteği dediğim gibi çok yüksek ve yani sadece bir ana muhalefet partisi önderliği dışında işte ittifaklar malzemesi de önemli. Bu konularda da izlemeye devam edeceğiz. Bu süre içerisinde geçen haftaya ufak ufak değinmek zorundayız. O kadar yoğun bir gündem içerisinde boğuluyoruz ki bir gazeteci yani iktidarın çok açık yandaşı kimilerine göre tetikçisi olan bir Cem Küçük olayına biraz bakalım dilerseniz. Cem Küçük yani ben son 20-25 yılda işte bir yeni gazetecilik tırnak içinde gazetecilik militan tetikçilik bir sınıf türedi Türkiye'de. Yani medyada çok başkalaştı. Medyanın %90 küsürleri iktidar elinde cereyan ediyor. Burada da işte bir şey var. Yani aslında bu Cem Küçük meselesine şirketler, patronlar ve gazeteciler üçlüsü üzerinden bakmakta fayda var. Yani otokrasinin ödül ve ceza sistemi içinde yaşıyorlar. Yani himaye görüyorlar, itaate göre de himaye görüyorlar. İşte çizgiyi aşmamaları gerekiyor. Belli çizgiler var. Bu çizgiler hiyerarşik çizgilerde olabiliyor. Mali kaynaklar üzerindeki genişleme ile de ölçülebiliyor. İşte böyle bir yapıda Türkiye'de gazetecilik ve gazetecilik faaliyeti ve işte itaate göre yürüyen bir sistem içindeyiz. Meydan böyle olunca bu itaate göre gazetecilik yapanların yarışmaları da başlıyor beraberinde. Ve bunlar hem mali açıdan gelişiyorlar, şirketlere ortak oluyorlar ve özellikle dönemin havuzlarında büyüyen şirketlerin adamları olmaya başlıyorlar. Zaman içerisinde bu şirketler de kendi aralarında bir yarışma haline geçiyor. O da tabii merkeze bağlı olarak izleniyor. O yüzden şirketlere de el konuyor. TMSF'ye alınıyor, sonra bırakılıyor. Bir diğer yani süreçte nasıl oluyor? Yandaşların bu gazetecilik faaliyeti zenginleşmesine, onların kirlilik alanlarına göz yumuluyor. Ve bir şekilde burada ödüllendiriliyorsunuz. Daha sonra büyük bir özgüven patlaması oluyor ya da klikler arası çatışmaların içerisinde rol almaya başlıyorsunuz. Klikler arası çatışmalarda da bu çizgiyi aşanlar cezalandırılmaya başlıyor. Bir de şey oluyor, genelde bir de bir toplumsal psikoloji, yani Türkiye'de işte belediyelere el konuluyor, insanlar tutuklanıyor, gazeteciler, basın bu halde. Yargıdaki çürüme ve çöküşü yaşanıyor. Bunun bir üstü örtmeye çalışıyor. Bakıyorsunuz işte sicili son derece kötü bir şarkıcı ahbap şeyi kuruyor, derneği kuruyor. Halbuki o dönemde müdahale edilmesi gerekirse zamanı gelince müdahale ediliyor. Bu ilişkiler işte sanatçıların üzerine gidiyor. Bir yargı, hukuk, adalet varmış gibi. Yani adalet kör Türkiye'de. Ama bir vaziyette görmüyoruz adaleti. Adalet varmış gibi de bir izlenim edinmeye çalışılıyor. Bizden olanları da tutuklarız havası veriliyor. Dolayısıyla yani iktidara yakın bir yakın olan yanlışlıklara, kirliliklere şahit olup bunların da içinde yer alanlar önce ödüllendirilir. İşte kaynaklar verilir, ünvanlar, genel yayın yönetmenleri olurlar. Ama kişiler işte hani bir iktisatta da şey vardır ya, homo economicus gibi doymuyor. Daha fazla ister, özgüven patlaması oluyor. O zaman tehdit unsuru olmaya başlıyorlar. Bir de bu nedenle bu tür yani gazetecilerin, şirketlerin, patronların üzerine gidiyor. Benim mesela merak ettiğim şirketler bazında bir varlık barışı var. Ben bunu izliyorum 27 yılına kadar. Yani bu varlık barışına ne kadar kaynak gelecek? Ama bu varlık barışı işte AKP şirketlerinin diye adlandırılan şirketlerin dışarıya kaçırdıkları paraların getirilmesi isteniyor. Yani öncelikle bunların getirilmesi isteniyor. Çünkü çok büyük bir kaynak sıkıntısı yaşıyor. Kaynak sorununu çözmeden seçimlere gidemezsiniz. Trump'ın swaplarına ne kadar güveneceksiniz bilmiyorum ama işte bu varlık barışı denilen dışarıya çıkarılmış kaynakları, ki bu son 20 yılda dışarıya bu tür kaynakları çıkaranlar kamusal kaynaklardan AKP döneminde yararlanan şirketler. Bunlar da cezalandırılıyor. Bu şirketlerle teması olan, yani bu mobilizasyonu içinde bulunan işte söz dinleyenlerle söz dinlemeyenler otokrasi tarafından cezalandırılıyor. Bir de bu neden, yani bu saydığım nedenlerden bir tanesi de bu tür gazeteciler, şirketler ve patronlar. İşte şimdi bir de tabii hep Enderun ve benim Enderun'la harem olarak nitelendirildiğim iktidarın geleceğine ilişkin planlar yapan gruplar var. Aile içi ve bürokrasi de Enderun bürokrasi, harem de aile içi. Bu anlamda da kritleşmeler söz konusu oluyor ve bunlar kendi aralarındaki çatışmaları medyadaki uzantılarıyla gerçekleştiriyorlar. Bu bağlamda baktığımızda Türkiye'nin bu AKP dönemi medya tarihi cezalandırılan, ödüllendirilen, önce ödüllendirilen, sonra cezalandırılan gazetecilerle doludur. Yargı varmış gibi operasyonlar yapılıyor ama işte Uğur Mumcu suikastine kadar dosyalar raflardan çıkarılıyor, Yazıcıoğlu gibi. Yani 25 yıldır aklınız neredeydi diye, ki Yazıcıoğlu onların iktidar döneminde gerçekleşen bir suikastti. Ama önümüzde geçen sene gerçekleşen bir Sinan Ateş şey var, hiç o dosyaya dokunulmuyor. Yani bütün bu süreçler itaate göre gazetecilik yapıp yapma ölçütleri ve dediğim gibi otokrasinin geleceğine ilişkin endişe duyanların bunun sonucunda varlıklarını yurt dışına çıkarmaları ile başlayan dalgalanmalar olarak mümkün. Bir de toplumsal algı yönetimi. Eskiden Milli Güvenlik Kurulu'nun Toplumla İlişkiler Başkanlığı vardı. Biz geçtiğimiz yıllarda işte MGK'nın yapısı, Türkiye'deki askeri vesayet üzerine çok konuşurduk. Toplumla İlişkiler Başkanlığı işte bütün bu siyasetin dizaynında, toplumsal algıların yönetiminde çok önemli etkisi olan bir, ne diyeyim, askeri think tank'ti. Evet, yani burada bürokratlar falan da eğitilirdi. Şimdi bu otokrasinin de bir toplumla ilişkiler, bir algı yönetimi başkanlığı var. Bu da işte yargıyı, çürümüş bir yargı var. İşte bu kadar operasyon var. Burada işte bir sanatçılar bir yekün alınıyor. İş dünyası ve bir algı ve yönetimi de bununla birlikte cereyan ediyor. Çünkü ciddi bir şey var, yani öfke var. Ekonomik sıkıntıları var bu toplumun. Siyasal anlamda boğulmuş durumda. Özgür bir toplum değiliz. Dolayısıyla işte zaman zaman yeniden FETÖ operasyonları yapılıyor. İşte dolandırıcılık, bahis gibi durumlar ki bunların başlangıçta kesilmesi gerekir. İşte biz adalet sağlıyoruz, kötülükle mücadele ediyoruz gibi bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Bütün bu yeküne böyle bakmakta fayda var. Ama yani çeşitli katmanlar üzerinden dediğim gibi artık 98'i, %98'i iktidar lehine olan bir medya yapılanması ve bu iç içe geçmiş kamusal kaynakların kullanım mekanizmaları içerisinde sivrilen itaatkar ve her görevi yerine getiren gazetecilerin de bana şeyi olayını da hatırlatıyor. Biraz böyle Röhm olayı vardır Nazi Almanya'sında. Aynı zamanda yakın zamanda Putin'de çok ciddi örnekler vardır. Gazetecilerin önce büyük hizmetler görmüş gazetecilerin çizgi dışına çıktığında daha fazla istediklerinde çizginin dışında götürdüklerinde ya da başka roller oynadıklarında Putin tarafından cezalandırılmıştır. Bunu Türkiye'de de şeyde de bütün otoriter ve totaliter rejimlerde görürsünüz. Tasfiye edilir bunlar. Bunların isimleri de
2: Evet,
3: üstünde.
2: yani pardon araya girdim ama
3: Buyurun.
2: yani Putin döneminde mesela gazetecilere yalnız bir ceza vermek filan değil, bizatihi zehirlenmeleri, öldürülmeleri
3: Tabii.
2: gibi olayların da oldukça sık görüldüğünü bilebiliyoruz, yani ortadan kaldırıldıklarını.
3: Yani ciddi bir liste var Putin'in bu şekilde ya da sürgüne gitmek zorunda kalan ya da sesini kestiği ya da malına mülküne el koyduğu. Yani iş adamlarını bir kenara bırakıyorum. Oligarklar, medya patronları ya da medyadaki yöneticiler, gazeteciler bazında çok ciddi bir eski akıl hocalarını da tutuklatmıştır. Bu ve benzeri şeyler Hitler Almanya'sında da çok yaşanmıştır. Hem medya üzerinden hem iş dünyası üzerinden. Yani bu şeyde Azerbaycan'da da vardır. Yani otokrasinin tonlarına göre değişir bu. Koyu otokrasiler, daha açık otokrasiler gibi. Ama Türkiye'de de yakın tarihi, yani sadece programı bunu hasretmek istemiyorum. İşte büyük yalanlar tekniği denir bunlara. Yani bu tür araçlar, kişiler, gazeteci denilen sözde gazeteciler içinde büyük yalanlar tekniği kullanılıyor. Bu tür rejimlerde çok yaşanan bir olay. Bu yalanlar tekniğini kullananlar işte daha sonra istekleri daha azemileştikçe, çok güven patlaması oldukça, ben yönetiyorum onları dedikçe, ya pelikan olayını hatırlayın, şimdi sıçradım oradan aklıma geldi. Davutoğlu meselesini biliyorsunuz, büyük bir troll mekanizmasıyla Davutoğlu başbakanlıktan ve AKP genel başkanlığından edilmişti, ayrılmak zorunda kalmıştı ve şeyi kaybetmişti. Başkanlık Binali Yıldırım'a ve başbakanlık ona geçmişti. Dolayısıyla kendi içlerinde de yani yakın son 20 yıl içerisinde benzer olayları sayısız yaşadık, doğrusunu söylemek gerekirse. Bu
2: Bu
3: arada
2: arada o kendisinin de şu anda siyaseti
3: ben de
2: bırakıp
3: ona geçecektim. Onu da
2: partiyi
3: söylemek.
2: kapatması. Üstelik bunu yaparken söylediği söz çok tuhaf değil mi? Bu kirli siyaset yapma biçimine dahil olmayacağım dedi ama en problemli dönemlerde başbakanlık yapmıştı kendisi.
3: Çok güzel bana pas attın. Ben Temiz Siyaset belgesi yayınladı Gelecek Partisi. O toplantıya ben de davet gittim. Soru sormak niyetinde yok ama o kadar şey yapıyor. Çok güzel belgeler, gerçekten güzel hazırlanmış. Sonunda bir söz aldım ve soru sordum Ahmet Bey'e. Dedim ki ya siz çok güzel bu Temiz Siyaset belgesini yazmışsınız ama bu geçmişe teşmil edilecek mi? Eski kirli siyaset süreçlerinde neye değinmiyorsunuz? Yani çünkü Ahmet Davutoğlu hep şunu söyledi. Ben başbakan mı oldum? Benim altıma oydular. Ben genel başkan mıydım? İşte Yüce Divan'a sevk edilmesini istedi. Ama siyaset işte onu öyle bir zamanlamayı gerektirir ki. Bunları daha sonra söyledi ve daha sonra siyasete atıldığında kâr etmedi. Çünkü zamanlama, eğer sen bu 17-25 ile ilgili çıkışını zamanında yapsaydın, istifa etseydin belki partinin bu güdük bir parti, kapalıktan bir parti olmazdı. Onun için hem
2: Üstelik
3: bu
2: hendek
3: milletleri
2: meselesi var.
3: aşılamadı.
2: Yani hatırlayacak olursa bu hendekler meselesinde sivil
3: Ayrıca.
2: ölümlere dair akademisyenlerin şeyleri var. Onun döneminde hepsi KHK'larla atıl. Toledo yapacağım
3: Tabii.
2: dedi. Hadi her şeyi geçtik. Ben miydim başbakan sanki diyor da. Toledo
3: Evet.
2: yapacağım
3: Yani
2: dediniz Diyarbakır'ı.
3: Suriye'deki batak da onun döneminde, Dışişleri ve Başbakanlık döneminde oldu. O yeni Osmanlı'dık. Yani Davutoğlu yani günahlarını açıklamadan
2: Bir de bir ara açıklayabileceğine dair şeyler de
3: ima etti.
2: söylüyordu.
3: Yani
2: İma etti. Onu da yapmadı. O zaman günah da
3: yok.
2: çıkaramadı.
3: Yani
2: Peki bir iki dakikamız kalmışken bir de bu çerçeve yasanın çıkarılmasına ilişkin birkaç cümleyle değerlendirmenizi alabilir miyiz Ali Bey?
3: şimdi bu biraz önce gördüm Cengiz Çandar çerçeve yasanın içeriğini İbrahim Kalın, Öcalan ve Erdoğan biliyor diyor. Yani bir toplumsal barışı sağlamak üzere 2 yıldır devam eden çabaların sonucunda bu sözü yani toplumla paylaşmadan bir barış sürecinin nasıl gelişmiş olup olamayacağına ilişkin tereddütleri artırıcı bir süreç olduğu anlaşılıyor. Valla yani ben bu konudaki tavrım belli. Öcalan'la barış sağlanırken işte Demirtaş ve arkadaşları hapsolmaya devam ediyor. Kayyumlar değişmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi boğuluyor. Ana muhalefet boğuluyor. Ana muhalefetin geleceği meçhul. Böyle bir sörde bu Kürt sorunu çözmek için halisane bir çerçeve yasa beklemiyorum diyeyim. Bundan halisane bir sonuç beklemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bunda zaten bu konudaki tavrımız da belli. Yani bu konuda dem siyasetinin bence en fazla kendisine çuvaldızı batırması gerekecek. O da seçimlerde kendini gösterecektir diye düşünüyorum sonuçlarını. Ben yani üç kişinin bildiği, demin bilmediği yani ve toplumdan bir çerçeve yasa bile 2 sene sonra bu kadar şeffaf olmayan, şeffaflığı taşımayan bir yasa bizimle paylaşılmıyorsa orada bir sorun var demektir.
2: Özgür Özel de çerçeve yasa çıkarken Demirtaş cezaevinden izleyecek. Bu olamaz. Onu artık evinde ziyaret etmek istiyorum demiş. Ekremoğlu'nun tutuklanışı.
3: Düşünmüyorsa orada bir sorun var demektir.
2: Özgür Özel de çerçeve yasa çıkarken Demirtaş cezaevinden izleyecek. Bu olamaz. Onu artık evinde ziyaret etmek istiyorum demiş. Ekremoğlu'nun tutuklanışının 500.

0: ama vallahi ben
1: Evet,
0: yapamadım.
1: maalesef şey zamanımızı da doldurdu. Çok yoğun haberler içinde geçiyor.
0: Yani ekonomiyle ilgili de işte bir yıl biz mesela gelecek hafta değinelim artık, tamam. Şey
1: Tamam,
0: yapmayalım.
1: peki. Peki, görüşmek üzere.
0: Bütçe
1: Çok
0: hileleri
1: teşekkür.
0: falan var da bayağı
1: Evet.
0: az şey, onlara da başvuruyorlar artık. Hani geçmişte Yunanistan'da yapmıştı bir takım hesaplarını. Yani, neyse, burada kıt keselim.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça
1: Hoşça
0: görüşmek
1: kalın.
0: üzere.
2: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
3: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
2: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
4: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin Köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Günaydın, merhabalar, merhaba.
0: Günaydın.
1: Merhaba, Özdeş, günaydın.
0: Bu kaotik dünyada haftanın karikatürlerini
1: Yani
0: nereden seçtin?
1: şimdi önümde 32 tane karikatür var, şu anda saydım. Yani yine tuhaf şeyler oldu, hafta içinde anlam veremedik falan. Yani galiba günümüz dünyasındaki tuhaflıklara da alıştık bir anlamda. Yani şimdi haftanın karikatürlerine bakın. Yani önümdeki şu 32 karikatür, konular şöyle: sıcak dalgası, göç dalgası, yangın dalgası, tutuklama dalgası. Yani sanki birileri bizimle dalga geçiyor ya. Değil mi? Ben tabii azalttım bunları süre yettiğince. Önce İspanya'dan başlayalım. Olayı biliyorsunuz zaten. Çok güzel özetledi Özdeş, demin dinledim. İkinci bölümdeydi galiba. 30 Temmuz Perşembe'den itibaren bu Fas'taki Fenedek kasabası kıyılarından Septe'ye 70 bine yakın kişi yüzerek ve yürüyerek geçti. Yani videolarda görünüyor, yürüyerek geçmeye çalışanlar da var. Bakın, bu ilginç olan, bu kişilerin pek de öyle mülteciye benzememeleri. Yani ellerinde herhangi bir çanta veya eşya
0: Evet.
1: yok, çoğunluğu genç erkekler. Gerçi aralarında tek tük kadın ve çocuklar da vardı ama onların sayısı çok az, görünmüyor bile. Ve bu geçiş teşebbüsü veya geçiş esnasında sadece İspanya tarafında boğularak ya da izdihamda işte sıkışarak ölenlerin sayısı 67 kişi olarak bildirildi.
0: Güncellenmiş. Ben bu arada sabah işte şeyde Ali Bilge'yi konuşurken şey yaptım. 80

0: 8'e yükselmiş.
1: Evet.
0: Bu ama sadece İspanya tarafı. FAS'tan bir açıklama gelmiyor. Yani FAS tarafında da var çünkü. Yani arada bir terör örgü var. Böyle geçiyorlar. FAS tarafında da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Normalde
1: Şimdi
0: zaten Fas devleti aslında ateş açıyor. Hani
1: evet.
0: İspanya'ya falan geçmesin diye. Bu sefer işte soru işareti olan şeylerden bir tanesi o. Fas'ın hiçbir şey yapmadığı
1: Hiç tamamen
0: söyleniyor.
1: böyle ya buyurun geçin işte ne bekliyorsunuz
0: Evet.
1: falan gibisinden bir tutum içinde de bir de geri dönmeye çalışanlara da bilmiyorum izlediniz mi taş atan bir Fas görevlisi var.
0: Kalın orada
1: Yani
0: diyelim. Geri dönmeyin.
1: evet. Şimdi medyaya yansıyan görüntülerin ardından da tabii birçok Avrupa ülkesi hemen tetikte bekliyorlar. İspanya'nın Schengen bölgesinden geçici olarak çıkarılması gerektiğini falan savundu. Meloni, İtalya Başbakanı Meloni hemen böyle sıcağı sıcağına İspanya ile Schengen bölgesi anlaşmasını bir aylığına mı, 50 günlüğüne mi askıya aldı. Oysa Avrupa kıtası dışında kalan ve toplam nüfusu 84 bin sette. Yani bir o kadar da göçmen alıyor. İkiye katlanıyormuş. Çok özel bir statüye tabi. Öyle Schengen vizesiyle falan Avrupa'ya geçemiyorsunuz. İspanya
0: Tabii.
1: Başbakanı
0: Tabii.
1: Sanchez de buna vurgu yaptı zaten. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin verdiği tepkiyi bencilce, kutuplaştırıcı, yasa dışı diye kınadı. Trump da el yükseltti. Bakın görün önümüzdeki seçimlerde
0: Ben kazanmazsam böyle
1: oy
0: olacak.
1: vermezseniz başınıza gelecek işte bunlardır falan diye Amerikan halkına gözdağı verdi.
0: Ama
1: Arada da
0: gelecekte bir seçimde aday olması anayasa değişikliği ara
1: olmaksızın
0: seçimler, ara
1: imkansız.
0: seçimler
1: Ara
0: Ömer'cim.
1: seçimlerde. Ha, değil.
0: Önemli mi?
1: Evet.
0: Yani
1: Doğru.
0: aday olduğunda açıkladı bu arada.
1: Yani kusura bakmayın. Bir kere delinir ne olacak? Şimdi sosyal medyada da bin bir türlü komplo teorileri falan kanıtlarıyla birlikte sunuluyor. Bunlardan en fazla rağbet göreni Trump, Netanyahu ve Fas Kralı 6. Muhammed'in bir araya gelmeleri ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e de karşı bu olayı organize ettikleri. Bunun en büyük kanıtı da Sette'ye geçen o düzensiz ve klasik göçmenlere benzemeyen göçmenlerin organize hareketleri yani yaklaşık 69.500'ü de geri dönmüş. Onu
0: Evet.
1: da
0: Gidip şöyle bir
1: anlamıyorum.
0: basınç yapıp geri
1: Ya
0: gelmişler
1: onu da anlamıyorum. 67 bin gitmiş, 69.500 geri dönmüş
0: yani.
1: falan. Tuhaf rakamlar var.
0: Evet.
1: Şimdi ben bütün bu bilgi
0: Birilerini
1: haber
0: alıp geri getirmişler yani.
1: tabii
0: Bir de 67 kişi de ölmüş.
1: fazladan.
0: O da sembolik galiba. Önce İnsan
1: ilk o
0: kaçakçılığı var
1: ilk
0: terse. Evet.
1: yani tersine bir şey olmuş galiba bir durum. Neyse ben bütün bu haber bilgileri topladım, özetledim. Çünkü bu konuda çok karikatür var. Ne yalan söyleyeyim. Hepsi sanki ayrı telden çalıyor gibi. Önce madem dalga dedik, dalga geçiyorlar dedik. Bir dalgayla başlayalım. Mülteci dalgası bu. Daha doğrusu mültecileri yutan kocaman bir dalga. Aslı. Karikatürcü Naci Benaci ki Fas Karikatürcüler Derneği Başkanı kendisi aynı zamanda. Japon ressam Hokusai'nin en bilinen eseri Büyük Dalga.
0: Büyük dalga, evet.
1: Evet onun yeni bir versiyonunu çizmiş duruma göre uygulamış. Bu resmi hemen herkes bilir sol taraftan gelen böyle devasa bir dalga. Böyle pençe gibi fırtınalı ve dalgalı denizin üzerine kapanır. Arkada fonda ise Fuji Dağı görünür resimde Hokusai'nin resminde. Naci Benaci'nin karikatüründe Fuji Dağı yok tabii. Fonda sadece sonsuz ufuğu görüyoruz. Dalga ise pencereden ziyade vahşi bir canlının kocaman açık ağzını andırıyor. O köpüren denizin oluşturduğu büyük dalganın içinde böyle karanlıkta canavarın küçük dili, üstte ve altta ikişer kocaman sivri diş oluşmuş. Sulardan böyle bir görüntü oluşmuş. Yani Hokusai'nin dalgası bu şekliyle tam bir canavara dönüşmüş ve bu açık ağza doğru tutulan bir çorba kaşığını da görüyoruz karikatürde sağdan geliyor. Kaşığı kimin tuttuğu anlaşılmıyor ama kaşığın içindekiler çok belirgin. Bol miktarda insan var bu kaşığın içinde. Mülteci bunlar. Kaşık aslında bir mülteci botunu simgeliyor. Zaten kürekleri de görüyoruz. Deniz ise tamamen canavara dönüşmüş. Kaşıktaki mültecileri yutmak üzere. Peki bu kaşığın sahibi kim? Kimdir kaşığı tutan? Bu metaforik kaşığı.
0: Biz.
1: Belki yok yok yok biz değiliz. Bunun yanıtını bundan sonraki karikatürde buluruz belki. O karikatürü de İspanya'dan El Coco Parilla imzasıyla çiziyor. Pedro El Coco Parilla Perez. Karikatürde Fas Kralı 6. Muhammed ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı aynı karenin içinde görüyoruz. Kral 6. Muhammed muhariplerin giydiklerinden böyle kapüşonlu beyaz uzun bir cellaba deniyordu galiba bunlara. Böyle bir giysi. Onu geçirmiş üstüne. Başında da kırmızı bir fes var. Siyahlar içindeki Başkan Trump da kırmızı kravatını takmış ama kralın arkasında durduğu için uzunluğunu falan göremiyoruz. Trump'ın bir eli kralın omuzunda, diğeri kralın öbür kolunda. Gözlerini de kısarak kralın kulağına bir şeyler fısıldıyor. Şimdi karikatürcü El Coco Parilla bizi merakta bırakmıyor ve Trump'ın sözlerini konuşma balonunda aynen naklediyor. İspanya gerçekten sinirlerimle oynuyor. Bu konuda bir şeyler yaparsınız belki. Manidar bir karikatür değil mi? Yani şimdi El Coco Parilla bu karikatürüyle Benaji'nin kaşığını Fas Kralı'nın eline mi vermiş oldu? Ya da Trump'ın mı? Bilmiyorum. Bu arada Fas Kralı'nın portresini çizerek El Coco çok büyük bir suç işlemiş. Onun farkında mıdır acaba? Çünkü bakın yıllar önce ben bir sunum hazırlamıştım bir konferansa. Karikatürde dünyadaki tabular başlıklı bir sunumdu. Çeşitli ülkelerden işte karikatürdeki farklı tabuları, yasakları inceliyordum. Gerçekten de çok ilginç sonuçlar çıkmıştı. Fas'tan karikatürcü arkadaşım Halit Gedar gönderdiği karikatürde, çizdiği karikatürde Kral 6. Muhammed'in yüzünü tamamen karalamıştı. Üzerine de yasak diye bir ibare yazmıştı. Halit Kedar bu karikatür için de şöyle demişti. Bizde kralımız 6. Muhammed'i çizme cüretini göstermek yasaktır. Böyle bir açıklama getirmişti. Şimdi bir küçük anım daha var. Hızlı gideceğim. Karikatürler çok böyle kapsamlı değil nasılsa. Marakeş'te birkaç yıl önce Kralın Sarayı'nın önünden geçiyordum. Görkemli ve süslü çelik kapıların birinin önünde bekleyen iki güvenlik görevlisi vardı. Çok ilginç bir görüntüydü. Çünkü ikisi de silahlı ve resmi kıyafetli. Fakat ellerindeki cep telefonlarını kurcalıyorlardı. Onunla oynuyorlardı falan. İlginç bir görüntü. Dayanamadım. Cep telefonumla fotoğraflarını çektim. Ve tam böyle olay yerinden uzaklaşmaya başladım ki birisi omzuma dokundu. Döndüm baktım meğer göremediğim üçüncü bir görevli daha varmış orada. Ne yapıyorsun diye sordu. Kibarca tabii. Ben hiç dedim fotoğraf çekiyorum. Çekemezsin yasak dedi. Nasıl dedim yani sarayın kapısını çekemez miyim? Bütün turistik rehberlerde falan var dedim yani şey. Adam cevap vermedi. Telefonumu elimden aldı. Açmamı istedi. Açtım. Fotoğrafı buldu ve sildi. Kapıyı çekersiniz dedi ama bizi çekemezsiniz dedi. Yani anlayacağınız pasta yasaklar birden çok daha fazlaymış. Şimdi konuyu Belçikalı karikatürcü Pierre Krol ile sürdüreyim. Avrupa Birliği'nin meseleye bakışını şöyle bir karikatürle resmetmiş. Denizdeki kayalıkların önünde bekleşen yine yüzlerce mülteci görüyoruz. Büyük çoğunluk omuzlarına kadar suyun içindeler. Bazıları ise karaya çıkmış ilerliyor falan. Kayalıklarda ise denize doğru uzanan yüksek bir çit var. Üzeri dikenli tellerle kaplı. Bu çitin önündeki tabelada da bir ok Avrupa'yı gösteriyor. Yani duvarı geçtiğimizde Avrupa'ya adım atmış oluyorsunuz Pierre Krol'e göre. Fakat kayalıkların üzerinde en sağda kollarını yukarı kaldırmış feryat eden bir kadın görüyoruz. Kafasında Avro simgesi işlenmiş bir taç var bu kadının. Haliyle de Avrupa'yı simgeliyor yani ve var gücüyle bağırıyor. İmdat, milyonları bulacaklar. Ateş edin, suda boğun. Bu karikatür.
0: Sömürgecilik değil mi?
1: Karikatür ama inanın gerçeğe çok yakın.
0: Evet.
1: Ve öte yandan dünyadaki çeşitli
0: Tabii
1: boy.
0: von der Leyen falan gereken güvenlik için gereken desteği oluruz gibi
1: Tabii.
0: açıklamalar
1: Ne
0: yaptı. Bu arada
1: gerekiyorsa.
2: Bu
1: Evet.
2: arada mesele gerçekten sömürgecilik yani. Aslında Fas'ın talebi var, bu toprakları bize geri verin. Bizim adalarımız, yani İspanya verse bu arada bitecek bir sorun da aynı zamanda.
1: Evet, öyle bir sorun var. 2021'de değil mi? Böyle bir olay olmuştu niye? 10-11 bin mülteci yine aynı şekilde gelmişti, girmişlerdi içeri falan. Duvar diyordum. Yani hakikaten bütün duvarlara yenisi eklendi, dünyadaki duvarlara. Ve İspanya hükümetinin kararı çerçevesinde şimdi Sette'nin bu sınırındaki Tarajal sınır kapısında 500 metre uzunluğunda bir yüzer güvenlik bariyeri, yani yüzer duvar inşa edilmiş. Bu yüzer duvarın deniz üzerindeki yüksekliği 30 ile 70 santim, su altında ise 1 metre derinlikte. Yani bu da hayırlı olsun diyeceğim
2: Evet.
1: dünyamıza. Evet. Şimdi bir
2: Söyleyecek
1: tane
2: söz bulamadım.
1: değil mi deniz duvarı? Daha neler göreceğiz? İtalya başta olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde sağ kesimin bakışı işte aynen böyle. Duvarlar, duvarlar. Olay patlak verir vermez üzerine atladılar tabii sağ kesim. Göçmenler Avrupa'yı istila ediyor diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Meloni de bunların başında geliyordu. Onunla da çok dalga geçiliyor. Çünkü yani Avrupa'da zannetmiş ilk başta şeyi, Sette'yi nedense. Bir harita var. Giorgia Meloni'nin coğrafya algısı diye paylaşılıyor İtalya'da. Bu haritada Avrupa ile Afrika kıtaları birleşmiş. Birleştiren de İtalya haritası olmuş, çizme. Tam İspanya ile Fas'ın arasına oturmuş. Oturtmuşlar böyle. Hani Amerikalıların coğrafya bilgisini tamam onu biliyoruz da Avrupalıların bu konudaki cehaletleri de anlaşılır gibi değil yani. Evet. Göçmen dalgasını bir kenara bırakayım. Sıcak dalgasına bakalım. Yani maalesef Almanya'da bu yaz sıcaklık kaynaklı ölümler rekor seviyeye ulaşmış. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Nisan başından 19 Temmuz'a kadar 9.800 kişi ölmüş. Asır sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmiş. Yangınlar da tüm hızıyla sürüyor. Şimdi yangın durumuna Can Baytak'ın bir karikatürüyle, daha doğrusu kamerasından bakalım. Baytak bu karikatüründe bir 70 milimetre IMAX formatı kullanmış. Ve bunu yaparken de 70 milimetre IMAX ile 35 milimetre film arasındaki muazzam farkı gözler önüne sermiş. Can Baytak'ın karikatür karesinde dehşetengiz bir orman yangını sahnesi var. Karikatür karesi derken de gerçek anlamda bir kare bu. Ve IMAX 70 milimetre sinema salonlarında kullanılan o dev perdeye benziyor.
2: IMAX nedir bu arada?
1: IMAX çok büyük bir
2: IMAX
1: şey.
2: IMAX, ha. Evet,
1: Evet,
2: maksimum görüntü yani.
1: pardon, IMAX mı demem lazım?
2: Hayır, evet, IMAX
1: Özdeş
2: ilgili.
1: IMAX mi demem lazım?
2: Öyle deniyor,
1: IMAX desem olmuyor mu?
2: evet. Peki söyleyin, yani benim için bir sorun yok.
1: Mesela Fransa'da iPad diyorlar, iPhone diyorlar.
2: Evet, olabilir.
1: Santi, milimetre. Aslında çok büyük
2: Milimetre
1: ve
2: o zaman.
1: devasa böyle kare şeklinde ve insanı içine alıyor, yutuyor. Mideniz bulanmıyorsa çok iyi. Yoksa yani ben tercih etmiyorum açıkçası. Merak da etmiyorum filmleri orada izlemeyi falan ama son haftaların revaçta filmi Odyssey bu salonlarda gösteriliyor.
2: Bu teknolojiyle
1: Bu teknolojiyle.
2: işte
1: Bunun
2: IMAX 70 milimetre. Evet.
1: kamerası da çok masraflı büyük bir kameraymış ve çekimi
2: Evet.
1: de çok zormuş, güçmüş. Odysseus'un, daha doğrusu Odyssey filminin tamamı bu IMAX kamerasıyla çekilmiş.
2: Makaralara çekiyor çünkü, ama bir
1: Evet.
2: ölçüleri de işte hani sizin de bu karikatürdeki gibi daha kare gibi,
1: Evet,
2: yatay
1: evet.
2: dikdörtgen değil de
1: Ama işte
2: özelliği
1: bak
2: o.
1: bu karikatürde Odysseus'un destanı yok. Az önce
2: Evet.
1: dediğim o dehşetengiz orman yangını sahnesi var. Görüntü böyle aşağıdan yukarı genişleyerek bütün görüş alanımızı kapsıyor. Yani düşün ki sinema salonunda oturuyorsun ve böyle bir görüntüyle karşı karşıyasın. Yandım Allah. Neler yok görüntüde? Alevler içinde yanan ağaçlar, canavliyle kaçışan hayvanlar, kaplumbağa, tavşan. ve yanan evinden koşarak çıkan bir insan, dehşet içinde böyle göğe yükselen kızılabi alevler ve havada uçuşan nokta şeklinde kor taneleri, gecenin böyle karanlığını delerek inanılmaz derecede korkunç bir görüntü oluşturuyorlar. Bütün bu görüntüyü bir IMAX 70 mm ekranında izliyoruz. Peki normal bir 35 mm ekran olsaydı, işte hocam sorunuzun cevabı burada. Can Baytak bunu da gösteriyor bize. Bu aynı karikatür karesinin içine daha küçük bir dikdörtgen ekran çizmiş. Yani onun sınırlarını belirlemiş. Bu ekrana sadece bir iki ağaç silüetiyle gerisindeki biraz alev sığmış. Ne kaçışan hayvanlar, ne yanan ev, ne de yanan evden koşarak çıkan insanlar görülüyor. Dahası bu görüntü insanı pek de etkilemiyor. Yani uzun lafın kısası, yangın felaket manzarası IMAX 70 mm perdede izlenmeli. İzleyecekseniz şayet. Fransa'nın önde gelen karikatürcülerinden Sanaga, o tatile çıkmış ama deniz kıyısına falan gitmemiş. Bir başına çadırını kurmuş, ormanlık bir alanda kamp yapıyor. Ancak bildiğiniz gibi Fransa yanıyor. Tarihin en büyük yangın sezonunu yaşıyor. Yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangında 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül olmuş. Belki de güncellenmiştir bu rakam, bilmiyorum. Ben bunu buldum. 116 bin hektar. Sanaga çok cesur bir karikatürcü olmalı ki yaz tatilini ormanlık alanda kamp yaparak geçirmeye karar vermiş. Kendisini de çadırın önünde böyle otururken çevresini saran alevlere de bakarken çizmiş. Alevler kamp alanını tamamen kuşatmış. Öyle ki buradan pek çıkış yolu da görünmüyor. Sanaga da bunun farkında ve son dileğini dile getiriyor. Şayet diyor, yanarsam son dileğim küllerimin bir Total hissedarının suratına atılması. İyi mi?
2: Total enerji
1: Evet.
2: petrol devi şirketi kastediyor tabii.
1: Evet, onu kastediyor. Onun suratına atın. Yani umarım Sanaga buradan sağ salim çıkar da Total hissedarının suratına başka canlıların küllerini atmak nasip olur kendisine. Ne bileyim, akşam aklıma başka bir dilek gelmedi. Bilmiyorum. Evet.
2: Bize şey Jirond yangınlarından da müthiş bir fotoğraf vardı. Ben de onu hatırladım. Normal fotoğraf ama karikatür, belki de karikatürlerin şahı kabul etmek gerekiyor. Böyle Jirond korkunç yangını, dumanı uzaklardan seyreden
1: Evet, iki
2: ve
1: kişi
2: plajda oturan şezlonglarda
1: şezlong
2: oturan.
1: şemsiye altında, değil mi?
2: Evet, çocuklar falan da var, denize giriyor.
1: Ya onun karikatürü de yapıldı, birebir karikatürleri yapıldı ama zaten fotoğrafın kendisi dediğin gibi karikatür olduğu için yani
2: Evet.
1: almaya gerek görmedim. Çok ilginç tabii yani. Korkunç daha doğrusu, ilginç de değil. Peki dalgalar dedim, tutuklanma dalgası da eksik kalmasın. Bu konuda da 2-3 karikatür anlatarak programı sonlandıralım bu hafta. İlk karikatürün sahibi Yetkin Gülmen. Kısa Dalga Medya hesabından paylaşıyor. Bu hafta hakikaten dalgalar ilginç. Bu karikatürde geniş bir alanda kurulmuş bir cezaevi kompleksi var. Çeşitli ve birbirinden bağımsız binaları ve aralarındaki yüksek kontrol kulelerini görüyoruz. Binaların her birinin üzerinde de kırmızı tabelalar var. Binada hangi tip mahkumların yattığını yazmışlar tepelere, tabelaların üzerinde. Örneğin öndeki büyük binanın üzerinde belediye başkanları ceza infaz kurumu yazısını okuyoruz. Hemen onun arkasındaki bina gazetecilere aitmiş. En arkadaki binanın üzerinde de komedyenler ceza infaz kurumu yazıyor. Ya demek komedyenler de yatıyor ceza. Sahi Deniz Göktaş'tan ne haber? Duydunuz mu? Bir şey var mı? Gelişme var mı acaba?
2: Hayır,
1: Yok.
2: tekrar şey yaptın.
1: Unutuldu galiba gazeteciler gibi. Pek çok
2: Doğrulandı, evet.
1: kişi. Evet. Yani evet. Savala gibi. Neyse.
2: Evet, tutuklu hala yani.
1: Tutuklu.
2: Gelişme yok,
1: Tutuklu.
2: evet.
1: Tutuklu.
2: Şey
1: Peki.
2: talebi reddedildi.
1: Biz
2: Serbest bırakılması talebi.
1: evet. Biz ön plandaki binayı tekrar dönelim ki bu binada tutuklanan belediye başkanları kalıyordu. Binanın hemen önünde kocaman bir elin küçük bir oyuncak bebek boyutundaki bir kadını kıskıvrak tuttuğunu görüyoruz. Kadın kıpkırmızı kesilmiş, korku içinde ter döküyor. Gizemli'nin sahibi ise memnun. Seçilmiş belediye başkanı koleksiyonumu süsleyecek nadide bir parça daha diyor. Muhtemelen kadını öndeki belediye başkanları ceza infaz kurumu binasına da koyacak.
2: Hiç emin değilim bundan.
1: Yerleştirirsin.
2: Bence kendi koleksiyonuna katıyor. Transfer de olabilir.
1: Ona şimdiki karikatürle geleceğim. Fakat Yetkin Gülmen bu karikatürüne kısa bir açıklama cümlesi eklemiş. Üsküdar Belediye Başkanı Sinan Dedetaş gözaltına alındı diye. Yani o eylemin içindeki oyuncak veya kadın belediye başkanı aslında Üsküdar Belediye Başkanı Sinan Dedetaş'ı temsil ediyor.
2: Anladım. Ama
1: İTK
2: karikatürde bir ufak itiraz noktası da olabilir. Sinem Dedetaş'ın yaptığı mektupta, yolladığı mektupta korkmak şöyle dursun. Tümüyle Üsküdar Meydanı'ndan belediye binasına doğru gerçekleştirilen yürüyüşte Sinem Başkan yalnız değildir sloganı atılırken mektubunu da okuyorlar onun ve son derece Sinem Hanım ne korkması Sinem
1: cesur ve soğukkanlı, evet,
2: son derece
1: gayet,
2: dirayetli bir konuşma yapmış olduğunu da söylemek lazım.
1: evet. Dinliyorsa artık bunu Yetkin Gülmen belki bir düzeltme yapar karikatürde, bilmiyorum. Şimdi İpek Özsözlü ise yine Sinem Dedetaş'ı alelacele böyle tutuklanır tutuklanmaz bir eskiz bulmaca karesinde böyle pastel renklerdeki kalemlerle çizip sosyal medya hesabında paylaştı. Çizimde Sinem Dedetaş'ı demir parmaklı koğuşunun penceresinden dışarı bakarken görüyoruz. Ve bu karenin hemen üstünde de Sinem Dedetaş hangi yolu seçerse kurtulur diye yazıyor. Yollar hemen pencerenin altında üç farklı çizgi halinde karma karışık bir şekilde uzayıp gidiyor. Üç seçenekten hangisini seçerseniz yolu takip ederek cevaba ulaşıyorsunuz. Şöyle ki ben bir numaralı şıkkı seçtim ve bu yolu parmağımla böyle takip ettim karıştırmadan. Sonunda AKP'ye vardım. Şayet iki numaralı şıkkı seçseydim onu da denedim CHP'ye varmış olacaktım. Bu durumda 3 numaralı ışıkta artık son seçeneğe ulaşıyor olmalı ki onun ucunda da bağımsız yazılı. Yani çok fazla seçenek bırakmamış İpek Özsüzlü Sinem Dedetaş'a sanki. İpek Özsüzlü'nün bulmacası bana kalırsa sonuçsuz. Bu 3 ışıktan hangisini seçerse seçsin bence artık çok geç. Zaten dediğim gibi son derece dirayetli ve
2: Evet, ben
1: yani
2: de
1: sağlam duruyor.
2: bunu da söylemek istiyordum deminkine ilaveten
1: Estağfurullah.
2: müsaadenle. Kız kardeş tarafından okunan mektubunda Dedetaş diyor ki, sükunetim sizin sesiniz olsun. Her bir vatandaş bir lider gibi sorumluluk alarak kendi özgür iradesine ve cumhuriyete sahip çıksın. Daha önce de söylediğim gibi burası Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin babasının malı değil. Durduğum yerde durmaktan çekinenler olabilir ama ben bir cumhuriyet kadını olarak dimdik buradayım. Korkmuyorum ifadesini kullanmış. Dolayısıyla belki de karikatürde bir düzeltme yapmak gerekebilecektir.
1: Evet. Peki, sevgili dostumuz Hayati Boyacıoğlu'nun bir karikatürüyle noktalayalım bari. Yine bizim mahalledeyiz her zamanki gibi ve iki mahalleli beyefendi elleri ceplerinde sokakta karşılaşmışlar. Ayakta muhabbet ediyorlar. Sol taraftaki soruyor. Başkanı niye aldınız? Sağda kafasında bir takka olan cevap veriyor. Seçmeni alamıyoruz. Bence güzel bir özet bu, değil mi?
2: Evet.
3: Halbuki onları da alırlar. Niye alamasınlar?
1: Çok
2: Haftanın
1: kalabalık, özdeş
2: öyle
1: çok
2: bizim
1: kalabalık. Nereye sığacak?
2: bitirmeden o zaman ben Özdeş'e ve sana da bir soru sormak istiyorum.
1: Eyvah.
2: Bu genel gelişmeler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğini biliyor musunuz?
1: Dalga geçmiştir.
3: Ben
1: Sen
3: biliyorum.
2: ne demiş?
3: Hiçbir şey.
2: Evet. Sen bilemedin İzel.
3: Evet,
2: Özdeş doğru cevabı verdi.
1: Dalga geçmiş işte, hiçbir şeyde dalga geçmek demek değil mi?
4: SEPTA olayı konusunda bir açıklaması olmasını beklerdim. Çünkü uzun bir süre T24'te birkaç hafta dünya
3: Evet.
4: olaylarını
3: Uluslararası
4: anlattı.
3: yeni düzen, yeni
4: Yeni
3: küresel düzen anlatıyordu.
4: küresel düzeni anlatıyordu. O konuda da bir şey dememiş ama galiba.
1: Ama onu biliyor mu?
3: Ya
1: Takip
3: o
1: etmiş mi? Görmemiştir de.
3: artık bir parti genel başkanı tabii.
4: Evet.
1: Yani vakti de olmamıştır falan yani. Şimdi zor zor işler bunlar. Hocam,
4: Evet. Peki.
1: anlayış göstermeliyiz. Empati.
4: Empati başta.
1: Evet.
4: Bunun için güzel bir kelime var. Dünyanın en güzel kelimesi belli olmuş. Onu da söyleyeyim.
1: Bakalım.
4: Kaitia Kitanga.
1: Aa evet.
4: Maorice.
1: Maorice, evet. Evet, çok
4: Yeni
1: hoş.
4: Zelanda halkının. Evet. Yani Maori kültüründe doğayı yalnızca korumayı değil, gelecek nesiller adına ona sahip çıkmayı ve emanet bilinciyle hareket etmeyi ifade ediyormuş. İşte böyle birinci. Peki o zaman seçelim hemen. Acizane 70 mm IMAX ve 35 mm'lik köşe değil de ne denir, merkez ifade
1: Merkez,
4: eder.
1: evet.
3: Tamam öyle değil.
4: Cam
3: Neyse
4: bari
3: tamam. Vaktimiz
4: çok da
3: kalmadı.
4: kalmadı. Cam
3: Çerçeve diyelim,
4: Baytak.
3: çerçeve diyelim.
4: Çerçeve çerçeve. Cam Baytak'ın karikatürünü seçiyoruz. Seçiyoruz değil
3: Evet.
4: mi? Güçlendirilmiş öyle. Tamam.
3: Demokrasi var.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Emriniz olur.
4: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: İyi yayınlar, iyi haftalar.
3: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek
4: Görüşmek
1: üzere.
4: üzere.
5: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet, bugünkü programı da bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Süreyya Akay ve Gökhan Akay'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın ve iyi ki doğdun Nisa diyelim.
3: İyi ki doğdun Nisa, cumartesi günüydü Nisa'nın doğum günü aslında.
1: Dün değil miydi?
3: 2 Ağustos, 2 Ağustos, evet.
1: Dündü.
3: 2 Ağustos doğdu dün, pazar.
1: İyi ki doğdun Nisa diyelim ve onun için ilk iki şarkıyı onun için seçtik.
3: Evet,
1: ama ikinci şarkıdan çok memnun olacağını sanmasam da. İlk olarak Hacı Taşan'dan bildiğimiz Bugün Ayın Işığını Erdal Erzincan'dan, Erdal Erzincan yorumuyla dinleyeceğiz.

0: Erdem Erzincan'dan dinledik. Çok yeni, bu sene çıkmış bir kayıttı bu. Bugün ayın ışığı. İyi ki doğdun Nisa diyerek de başladık yayına.
1: Başlayalım.
0: Hadi.
1: Evet. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, Ağustos ayına girdik ve bugün de radyomuzda neler var neler yok anlatmaya başlıyoruz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da okul zili var ve okul zilinde yaz kuşağı devam ediyor ve bugün Ayşe Alan'ın konuğu yazar Barış İnce olacak. Kültür sanat dünyamızdan konuklar ağırlıyor Ayşe Alan okul zilinin yaz kuşağında ve sınıfla ilk adım attıkları sınıfa ilk adım attıkları günü öğretmenlerine, okul yollarını, çantalarını, unutamadıkları dersleri, sıralarda bıraktıkları izleri ve hayatlarına yön veren okul anılarını konuşuyorlar. Okul zilinde bugün de yazar Barış İnce ve İzmir'e 90'lı yıllara bir yolculuk yapacağız.
0: Evet, geçtiğimiz hafta Ezel vardı. Ondan önce Bekir Ağar'dır konuğumuz
1: Evet.
0: olmuştu. Aynı programda kaçırdıysanız podcast kanallarımızda mevcut bu kayıtlar. Onları dinleyebilirsiniz. Onların çocukluklarına, okul yıllarına uzanabilirsiniz. Saat 11'de Doğa Dedektifi var ve Yasin Çağatay Seçkin'in hazırladığı programda bu hafta geçen hafta sorduğumuz bir orman gerçekte nedir sorusunun üzerine düşünmeye devam ediyoruz. Bu hafta mast yıllarından bitki hafızasına, fotoreseptörlerden elektriksel sinyallere, köklerin sese yönelmesinden arı kanatlarının çiçeklerde yarattığı titreşimlere uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve bir orman nasıl yaşar? Geçmişteki kuraklığı hatırlayabilir mi? Işığı, dokunmayı, titreşimleri algılayabilir mi? Sorularına cevap arıyoruz bugün saat 11'de Doğa Dedektifi programında.
1: Evet ve saat 12'de Bant'tan Bulut'a var. 64. yayın döneminde Açık Radyo arşivinden size bölümler getiriyoruz. Pazartesi günleri saat 12'de. Bugün ne var Dilan?
0: Bugün geçtiğimiz hafta Dünyayı Çevirenler programında Gülbahar Kültür'ü ağırlamıştık. Gülbahar Kültür de o zaman radyoda yaptığı programlardan bahsetmişti. Şu anda Radyo Bremen'de yapmaya devam ettiği başka programlar var ama biz 2004 yılına uzanacağız ve Global Beats programını dinleyeceğiz. Gülbahar Kültür'ün hazırladığı ve dünyanın farklı coğrafyalarından sesleri ve müzikal gelenekleri bir araya getiren bu programda kültürler arası etkileşimin izini sürerken 2004 yılının da elektronikle birleşen tırnak içinde world müzik kalıplarına da şahit olacağız.
1: Evet ve saat 13'te de Babil'den sonra var. Bu hafta Babil'den sonra da Karim Dridi'nin 1999 yapımı Kuba Feliz belgeselinin izinden Küba'nın müzikal belleğine uzanıyormuşuz. Eski gitarını omzuna asıp adayı dolaşan Miguel del Morales, nami diğer El Gallo yani horoz, yol boyunca bizi sokak müzisyenleri, yaşlı ustalar, çocuklar ve genç rapçilerle buluşturuyormuş. Kan yönetmenlerinin 15. günü bölümlerinde gösterilen Kuba Feliz, yalnızca bir müzik belgeseli değil, Küba'nın gündelik yaşamına ve hafızasına tutulmuş samimi de bir kayıt aynı zamanda. Bu hafta El Gallo'nun şarkıları eşliğinde Küba'nın yollarına düşecekmişiz. Babil'den sonra programında dediğimiz gibi saat 13'te.
0: Evet, 15.30'da Sayfiye programı var. Fatma Zişan Tokaç'ın hazırladığı programın başlığı bugün Aheste Çek Kürekleri. Elektrik öncesi İstanbul'un mehtaplı ve masalsı yaz geceleri olacak. İstanbul'da yaz mevsiminin ve sıcakların tarihini irdeleyen Sayfiye'nin 10. bölümünde Osmanlı İstanbul'da yaz gecelerine dair bir gelenek olan mehtap alemlerini konuşacaklar. Programa bir Beylerbeyi sakini olan Büşra Merve Cerrah Çelik konuk olacak ve çeşitli edebi eserlerden de alıntılarımız olacak. Bölümde bilhassa Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları kitabı ve Mehtap Gecelerinin Masalsı dünyasına dalacağız. Bugün saat 15.30'da.
1: Evet, saat 16.30'da hariçten sanat var ve saat 17'de de dünyanın cazıyla devam edeceğiz. Bu hafta dünyanın cazında
0: piyanist Julia Hülsman var ve onun triosuna kulak vereceğiz. İki farklı albümüne konuk oluyoruz ve sakin melodiler, güçlü bir trio iletişimi, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ezgiler, hatta bir Radio Edit yorumu bile bizi bekleyecek. Julia Hülsman'ın lirik dünyasına davet ediyor bizi Nazlı Toprak.
1: Evet, saat 18'de de Gezegenin Geleceği var ve Uygar Özesmi ve Büşra Ayar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini dinleyebiliriz. Açık Dergi'yle devam etmeden önce
0: Evet, bir şarkı daha dinleyelim yine Nisa için, ama böyle bir başka bir şarkı seçmiştim. İkisinin arasında bir bağ olsun diye, yani Erdal Erzincan'la sonda çalacağımız parçanın arasında bir bağ olsun diye enteresan bir Haydar Haydar yorumu dinleyeceğiz. Ali Ekber Çiçek'in o meşhur Haydar Haydar'ını Karapaks ve Vedat Yıldırım'dan dinleyeceğiz.

0: Haydar Haydar dinledik. Karapaks ve Vedat Yıldırım'ın yorumuyla biraz gitarlı cayır cayır da Ali Ekber Çiçek'in o muazzam yorumundan sonra bu biraz enteresandı tabii ama fena da bir yorum değildi açıkçası.
1: Bence de öyle. Hadi biz devam edelim. Radyomuzda bugün neler var anlatmaya. Bizden, pardon. Bizden hemen sonra ezbere girdim. Fark ettim.
0: Fark ettim, sus. Oluyor bazen böyle şeyler.
1: Evet, saat 18.10'da Açık Dergi başlıyor demiştik. Saat 19.00'da da Açık Dergi köşelerinden güne bakan iletiler var. Ve bugün geçen haftalarda da Işıl Çoban Erdönmez'in söz ettiği basın özgürlüğü için mücadele günü ve Türkiye'ye özgü olan bugün sansürün kaldırılışını temsil ediyor. Ancak bir bayram olarak kutlanmasından vazgeçilmiş durumda ve basın emekçilerinin şartlarını ve fikir özgürlüğü için mücadeleyi gündeme alan bir kavram konumunda artık. Türkiye'den medya örneklerini ele aldığımız bugün de bugünü unutmamak adına Işıl Çoban Erdönmez de bu bölümde bizi yayına davet ediyor.
0: Evet, saat 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programı var. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın hazırladığı programın konuğu bugün Orhan Siler olacak ve Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programında daha önce de pek çok kez gündeme gelen Antalya Kent Müzesi projesinin önemli bir parçası olan Antalya Araştırmaları Merkezi'nin Karaalioğlu Parkı'ndaki yerleşkesinden çıkarılmasını ve Antalya Kent Müzesi projesinin durdurulmasını ele alacaklar programda. Karaalioğlu Parkı'nın koruma statüsündeki değişikliklerin kültürel mirasa etkisini, müzenin ortaya çıkış öyküsünü ve Türkiye'de yerel katılımla gelişen ilk kent müzesi girişimlerinden biri olarak taşıdığı önemi konuşacaklar. Saat 19.30'da bekleriz.
1: Evet ve saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlaları var. Tuğçe Yapıcı bu bölümde Ne Tam, Damla Temel ve Nesli ile Burnout albümünü konuşacakmış.
0: Evet, saat 21'de Vertigo programı var. Osman Öztürk ve Hilmi Tezgür'ün hazırladığı programda bu akşam Glenn Hansard ile başlayacağız. Çok yeni kaybettiğimiz bu müzisyenle başlayacağız. Açık Gazete'de Once filminin meşhur müziğiyle açtık bugün. Üç farklı Rus grubundan parçalar dinleyeceğiz ayrıca. İki de punk parçası olacakmış. Osman mikrofon başında olacakmış. Arada birkaç sürpriz ve özel bir istek de bu akşam yer alıyormuş programda.
1: Evet ve saat 23'te de Ay Palas var. Tabii 22'de Ataput'un bahçesi, hemen ardından da Ay Palas. Tolga Yağlı bu hafta sadece şöyle demiş: galiba rock'n'roll.
0: Bugün yalnız bir haikumuz da yok.
1: Galiba rock'n'roll, evet. Sadece.
0: Saat gece yarısı 12'de Rakon Rock var ve taş üstüne taş koyan rock grupları dinlemeye devam ediyoruz Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu'dan. Ve bu sefer 8 blues bazlı hard rock sanatçı ve grubunun son albümlerinden seçkiler çalınacakmış. Tesadüf oldu. Ben de bugün sabahla biraz böyle Chicago blues, blues bazlı rock parçaları dinlettim. Öyle ilerliyor yayın.
1: Evet. Evet ve gece yarısından sonra saat 1'de Kılavuz var radyomuzda. Bahadır Dilbaz'ın ölmeden önce hazırladığı, radyomuz için hazırladığı kayıtları pazartesi günleri gece yarısından sonra yayınlamaya devam ediyoruz.
0: Evet, böyleydi bugünün akışı. Böyle yarın sabah tabii yine Demokrasi Now'la başlayıp sabahlıkla devam eden bir kuşak bekleyecek bizi. Fakat evet, biz hatırlatmalarımızı yapalım. Son bir parçamız var.
1: Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım ve Tuğçe Şenoğlu'la geçen hafta Cuma günü saat 17'de her zaman olduğu gibi bir video yayınladık. Onu izlemeyi unutmayın.
0: Evet, son albümü Atlas'tan, Kadıköy'den, Kadıköy'ün gece yaşamından ve pek çok şeyden sohbetimizi dinleyebilirsiniz. Önceki sohbetlerimizi de dinleyebilirsiniz. Tabii Aralık ayından beri YouTube için çeşitli özel söyleşiler yapıyoruz. İlksan Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler serisinde bunların hepsini, seveceğiniz pek çok ismi burada bulabileceğinizi hatırlatalım. O yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı, çeşitli sürprizlerimiz de var. O yüzden abone olmayı, takip etmeyi, o bildirimleri açmayı ihmal etmeyin diyelim. Bunun dışında iki tane bültenimiz var. Bu ne sürprizi diye bana bakıyor şu anda.
1: Ne sürprizimiz var ya?
0: Yani söylemeyeyim, senin çok sevdiğin şeyler.
1: O kadar ipucu. O bu hafta olabilir. Evet. Ama dur, hayır, dur şimdi.
0: Söylemeyeyim
1: daha
0: dedim. Sen niye beni zorluyorsun?
1: Ben bilemedim ben. Ne sürprizimiz var
0: zaten ya? Zaten ağzımızda baklava. O yüzden bence siz bildirimleri açın, çünkü bu haftaya yetiştirmeye çalıştığımız bir sürprizimiz var. Eğer olursa efsane olacak. Ağustos ayının ilk haftasında da çok yaraşır olduğunu düşünüyoruz. Ve son parçamızda bu arada bültenlerimizi hatırlatıyordum. Sen bana öyle imalı imalı bakmadan önce, ne sürprizimiz var diye bana bakmadan önce bültenlerimiz var. Hikayenin sonu Kopot 101'e giderken hazırladığımız ve pek çok konunun iklimle, iklim kriziyle, iklim yıkımıyla alakasını değindiğimiz bültenimizi salı günleri saat 14'te yayınlıyoruz. Ayrıca cumartesi günleri açık bülten var. Radyoda ne var ne yok, neler oluyor, neler bitiyor, hepsini takip edebileceğiniz bu iki bültene birden abone olmak çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresine girdiğinizde mail adresinizi oraya yazıp subscribe tuşuna basıyorsunuz ve her iki bültenimiz de posta kutunuza gelmeye başlıyor. Bu kadar basit. Son parçamız var. Bir Beatles cover'ı. Geçtiğimiz cuma çalacaktık bunu ama fırsat olmadı. Bugüne getirdim. Ömer Bey'in de itirazı olmayacağını düşünüyorum bu cover'a. Gary Clark Jr.'a kulak vereceğiz. Come Together dinleyeceğiz. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz.
1: Yarın görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Süreyya Akay ve Gökhan Akay'a teşekkür ederiz.

0: Neotek Kampüs Maslak'ta ileri teknoloji laboratuvarları, simülasyon merkezleri, akredite programlar ve iş dünyasıyla iç içe bir üniversite hayatı seni bekliyor. Üstelik ilk tercihte %30, kampüste tercihte ek %15 burs ve sabit ücret garantisiyle. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Deneyim Kampüsü.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
8: Okul zili.
9: Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
10: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
11: Özel Sezin Okulu sunar.
6: Okul Zili Yaz Kuşağı'ndan herkese merhaba, ben Ayşe Alan. Okul Zili Yaz Kuşağı'nda kültür sanat dünyamızdan isimlerin okul yıllarına bir yolculuk yapıyoruz sizlerle birlikte. Konuklarımızla kariyerlerini değil, sınıfa ilk adım attıkları günü, öğretmenlerini, okul yollarını, çantalarını, unutamadıkları dersleri, sıralarda bıraktıkları izleri, çocukluk hayallerini ve hayatlarına yön veren okul anılarını konuşuyoruz. Ve bugünkü konuğum gazeteci yazar Barış İnce. Hoş geldiniz Barış Bey.
12: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
6: Gazeteci yazar dedim ama sizin son yıllarda yoğun olarak yaptığınız iş aslında edebiyat alanı diyeyim, yazarlık diyeyim. Doğru değil mi?
12: Evet doğru, mesleğim biraz editörlüğe de kaydı. Yani sonuçta bir para kazanmak lazım, malum yazarlıktan çok geçinemiyoruz. Editörlük yapıyorum, tabii kitap yazmaya da devam ediyorum.
6: Evet, pek çok alanda da gördük sizi aslında. Üniversiteye gelirsek, hızlıca üniversiteye girdim, orada çok fazla durmayacağım ama aslında evet. Yüksek öğreniminiz iktisat ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans yapmışsınız ve uzun yıllar gazeteciliğiniz var. Gazetecilikte de hem editörlük, hem haber müdürlüğü, hem yazı işleri müdürlüğü alanında çalışmışsınız. Edebiyata geldiğimizde ise yine editörlük, romanlarınız, dergilerde öyküler, çocuk kitapları, söyleşi kitapları var. Eminim değinmediğim noktalar da vardır. Var mı ekleyecekleriniz bunlara?
12: Yok vallahi, bu serüveni şöyle bir siz hatırlatınca şunu söylemek gerekir belki. Ben yazmak için herhalde hep kariyer yapmaya çalışmışım. Yani iktisat okumak aslında böyle bir bankacı olayım şeklinde değil de nasıl yazarak para kazanırız düşüncesiyle girilmiş bölümler bunlar. Siyaset bilimi de öyle aslında. Biraz toplumu anlamak, ekonomiyi anlamak, işte biraz gelişmeleri okuyabilmek için ve bununla ilgili yorumlar yazabilmek için girdiğim şeyler. Ve en son kendimi edebiyatta, editörlükte buldum. Başta çok tercih ettiğim değil ama sonuç olarak vardığım nokta burası oldu. Çünkü çocukluktan beri herhalde yazma heveslisi olduğum için hayat beni bu noktaya getirdi diyeyim.
6: Çok güzel. Şimdi o zaman siz çocukluk demişken hemen ben çocukluk yıllarına dönmek istiyorum. İlk okul yıllarınıza. Hangi şehirdeyiz, hangi yıllardayız ve hangi okullardayız?
12: Biz İzmirliyiz. İzmir'de doğdum. İlkokulu da burada okudum. Anadolu Sesini de burada kazandım. Burada devam ettim. Mustafa Reşit Paşa vardır Karşıyaka'da. Orada ilkokulu okudum. Zeki diye bir öğretmenimiz vardı, bir erkek öğretmen. Onunla başladık. Tabii ana sınıfı, anaokulu deneyimleri de oldu annem babam çalıştığı için. Öyle olunca ilkokula gitmek çok zor olmadı benim açımdan. Hani böyle ağlayarak giden çocuklar vardır ya. Çok öyle olmadı çünkü zaten ana sınıfı, ana okulu beni alıştırmıştı bazı meselelere.

0: O yüzden ilkokula daha rahat gittim diyeyim. Ama asıl beni etkileyen Anadolu Lisesi oldu sanırım. Çünkü sizler de bilirsiniz, bizim dönemimizde Anadolu Liseleri 8 yıldı. Çok uzun bir süre, pardon 7 yıldı. Çok uzun bir süre birlikte okuyorsunuz. Arkadaşlarınızla çok uzun vakit geçiriyorsunuz. Öyle olunca Anadolu Lisesi daha böyle hafızamda berrak. İlkokul da tabii ki öyle ama o Anadolu Lisesi hayatını hiç unutamıyorum. Çocukluktan ergenliğe, ergenlikten neredeyse yetişkinliğe yani üniversiteye kadar geçişte tüm o evreleri, arkadaşlarımın yaşadığı her şeyi hatırlıyorum. Öyle olunca karakterin dönüşümünü de görmüş oluyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Çocukken zorba olan bir arkadaşım daha sonra çok iyi bir arkadaş olabildi. Çok dürüst, çok düzgün bir insana dönüşebildi. Bu da bana belki ilerleyen yıllarda şöyle bir şey kazandırdı. İnsanlar değişebilir. Anadolu Lisesi'nin verdiği belki en önemli şey bu oldu bana.
1: Sanırım uzun yıllar birlikte okuması, öğrencilerin birbirine emek vermesi de demek değil mi aynı zamanda? Yani biraz önce verdiğiniz örnek bana onu hatırlattı. Uzun yıllar
0: Kesinlikle
1: yoldaşlık.
0: öyle. Yani mesela işte çocuğun karakteri diyorlar. Çocuk evet belli bir gen alıyor, aileden gelen bazı şeyler var ama dönüşebilen varlık insan. Bunu da ben o 8 yıllık, 7 yıllık eğitim boyunca hep gördüm. Birlikte vakit geçirdiğimiz arkadaşlarımızla, başta çok anlaşamadığımız arkadaşlarımızla, daha sonraki hayatımda neredeyse arkadaş yoldaş olduk. Bu evreler bende de olmuştur. Yani beni de belki ortaokulda çok sevmeyen arkadaşlar lisede sevmiştir ya da tam tersi. O dönüşümleri görebildim. İnsan değişen bir varlık ve dediğiniz gibi birbirine emek verdikçe gelişen bir varlık. Bu uzun öğretim dönemi benim açımdan çok değerli oldu. Çünkü şimdi bu kesik kesik oluyor ya 4 artı 4 işte vesaire. O kesintilerde hep aslında hayatın belli bir kesimini görüyor çocuklar. Yani 3 yıl görüyor, sonra bir daha görmüyor, sonra başka arkadaş vesaire sürekli bir değişim var. O karakter dönüşümünü aslında göremiyor. Ben onu gördüğümü düşünüyorum ve bu benim açımdan çok değerliydi.
1: Sanırım bu hep anlatılan Anadolu liselerinin çok öğrenciler üzerinde etkili olduğu 90'lı yıllardan bahsediyoruz, değil mi?
0: Aynen öyle. 90'lı yıllar gerçekten Anadolu Liseleri o zaman yetkin okullardı. İngilizce eğitimi çok sertti bu arada. Benim de bayağı zorlandığım bir derste İngilizce. Çünkü fen bilgisi işte şimdi biyoloji dersleri vesaire hepsi İngilizce görülüyordu. ÖSS'ye hazırlanıyoruz orada Türkçe. Pek çok terim bizim için zordu öğrenmesi. Ama çok disiplinli ve yetkin okullardı. Benim okulumun adı Karşıyaka Anadolu Lisesi. Daha sonra adını 15 Temmuz olarak değiştirmişler sanırım. Mutlaka tabii 15 Temmuz önemli bir gün olabilir, pek çok okula verilebilir ama benim için üzücü bir şey oldu. Çünkü Karşıyaka Anadolu Lisesi bir markaydı bizim açımızdan. Bir semti de sembolize ettiği için yani onun adı değişmeseydi, yeni bir okula verilseydi daha iyiydi bence.
1: İlkokulunuzun ismi neydi peki? Biraz oradan bahsedelim.
0: İlkokulumun adı Mustafa Reşit Paşa. O da Karşıyaka'da, Bostanlı'da bir okul. Öğretmenim Zeki Hoca iyi bir öğretmendi. Bize değer verirdi. Fakat şimdi tabii bunları konuşunca belki yeni gençler açısından çok şaşırtıcı olur. Ama bizim dönemimizde biraz daha böyle azarlama, dayak vesaire olan dönemlerdi. Siz de biliyorsunuz. Bunlar maalesef ki üzücü şeyler okullarda oluyordu. Hocamız bana hiç öyle davranmadı ama şunu hissederdim. İyi öğrencilere iyi davranılır. Daha hani başarısız öğrencilere ya da o dönemki sınıfsal açıdan da yoksul öğrencilere ya bundan bir şey olmaz şeklinde biraz daha az ilgilenilir gibi bir şeye kapılmıştım hisse. Bu bende bir sınıf keskinliği de yaratmış olabilir. Orada bir üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani çocuklukta bu sahnelerin beni üzdüğünü hatırlıyorum. Hatta şöyle bir sahne hatırlarım. Çok yoksul bir çocuk vardı. Onunla dayanışıyordu öğretmenler, öğrenciler de. Dayanışıldı yine bir gün. Çocuğa işte bir şeyler verildi falan. Ertesi gün sınav var. Çocuk o sınavdan çaktı. Yani çok kötü not aldı. Hoca kızmıştı mesela. İşte o kadar sana yardım ettik. Sanki yardımı alınca çocuk birden 100 alacakmış gibi bir algı oluşuyordu. Böyle bir şey yok yani. Sonuçta onun yaşamı çok zorlu bir yaşam. Nasıl bir evde yaşıyor? Ders çalışabiliyor mu? Bunlara da bakmak lazım. Yani oradaki o sahneler benim açımdan böyle biraz daha sınıf kini diyorlar ya şimdi. Sınıfsal meselelerin anlaşılması açısından da önemliydi sanki.
1: Ben de ilkokulda benzer şeyler hatırlıyorum. Hatta o söylediğiniz şey çok önemli. Başarılı olan öğrenciye farklı davranılması, ilkokul öğretmenleri.
0: Evet, hala var galiba öyle bir şey değil mi hocam?
1: Yoktur diye umuyorum. Böyle bir cevap vereyim.
0: Olmasın.
1: Ama şunu da hatırlıyorum. Yani dayak vardı dediniz ya, işte sertti öğretmenler. Yani
0: Evet.
1: arkadaşlarımın, bazı arkadaşlarımın öğretmenim tarafından dövüldüğünü, yani tokat atıldığını ve benim çok ağlıyordum mesela, çok utanıyordum. Kendimi kötü
0: Evet.
1: hissediyordum çünkü yani o sınıf ortamında gerçekleşiyordu her şey. Peki sınıfınızı hatırlıyor musunuz? Kalabalık bir okul muydu? Nasıl bir...
0: Çok kalabalıktı. Onu hatırlıyorum. Gerçekten o sahne benim açımdan çok ilginç. Üç kişi, bazen dört kişi sıkışmaya çalıştığımız oluyordu. Biraz boyum uzundu. Arkaya atıyordu tabii öğretmen haliyle. Öndekiler görebilsin diye. Hiç yani duymak imkansızlaşıyordu. İşte o dönemlerde bir kayırma var dedim ya, pozitif kayırma olarak. İyi öğrencileri bazen öne aldıkları anlar olurdu. Orada biraz öne geçtiğimi hatırlarım. Bir ara bir dershaneye gittim ben lisede. Adı sanırım Kubilay'dı. Sınıfları böyle 8-9 kişiydi. Öyle bir sınıfa girdiğimde şok geçirmiştim. Yani bu nasıl bir sınıf? 8-9 kişi, her şeyi anlıyorum falan. Yani müthiş gelmişti bana. Bizim dönemimizde sınıflar çok kalabalıktı. Şimdi biraz daha düzgün oluyor diye umuyorum ve görüyorum. Ama benim hatırladığım sahneler müthiş bir kalabalık yani. 55, 60, 70'e varan sınıfları hatırlıyorum.
1: Şu anda da aslında ortalama 20-24 gibi gözükse de yani pek çok özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da 40-45 kişilik sınıflar hala ne yazık ki devam ediyor. Peki
0: Evet.
1: okulunuza nasıl giderdiniz? Yürüyerek mi yoksa servisle mi?
0: Servisle gidiyordum çünkü biraz uzak kalıyordu. O dönemlerde ille de hani kendi mahallene gitmen gerekmiyordu. Daha uzaktaki, biraz daha uzaktaki okullara da gidebiliyordun. Ama ilçe içerisindeydi. Servisle gidip geliyorduk. Servis de tabii anı biriktiren bir şey. Orada da bayağı bir haylazlıklar olurdu. Ben hani çok yaramaz bir çocuk değildim ama neşeli ortamlardı servisler. Servis arkadaşlarımla da daha sonra görüştüğümü, konuştuğumu hatırlarım. O dönemlerde tabii radyo yeni çıkmıştı, özel radyolar. Özel radyoların patladığı bir dönem. Öyle olunca sürekli bir radyo savaşları vardı. İşte şu kanalı değiştir vesaire. Büyük bir curcuna olurdu servislerde. Eğlenceli günlerdi yani, o 90'ların pozitif yönlerini de unutamayız.
1: Peki bugün yaptıklarınızla bir bağlantı kuruyor musunuz okul yıllarınıza döndüğünüzde? İlkokuldan başlayarak biraz önce bahsettiğiniz Anadolu Lisesi'nin sizin
0: Evet.
1: üzerinizde güçlü bir etkisi var. Mesela
0: Evet.
1: yazarlığınıza, siyasete olan ilginize.
0: Çok fazla etkisi var. Anadolu Lisesi'nin çok etkisi var. Oradaki o dediğim gibi uzun 7 yıllık dönemin çok etkisi var. Bir yıl hazırlık olarak geçiyordu. Şöyle bir şey, iki yönü çok ağır bastı bende. Bir tanesi biraz daha özgür bir konuşma ortamı vardı. Yani öğrenciler söz alıp belli konularda fikirlerini beyan edebiliyorlardı. Nakil gelme diye bir şey vardı, belki bilirsiniz. Anadolu Lisesi İzmir'de, biz mesela Anadolu Lisesi'ni İzmir'de kazandık. Bayağı da yüksek puanlarla girmek durumundaydık. Çünkü burada puanlar çok yüksek. Fakat Anadolu'nun farklı yerlerinde Anadolu Lisesi'ne girip İzmir'e taşınanlar nakil geliyorlardı. Onlar tabii ki bir uyum sürecinde zorlanıyorlardı. Onlarla dayanışıyorduk ve farklı görüşler getiriyordu. Ya yani Diyarbakır'dan bir çocuk geliyordu, Urfa'dan bir çocuk geliyordu. Oradaki toplumsal koşulu anlatıyordu. Öğretmenle tartışıyordu mesela. Benim için çok ilginçti öğretmenle tartışmak. Çünkü öğretmen bir otoritedir yani, ona karşı çıkıyordu çocuk. Bu beni etkilerdi. İkincisi öğretmenlerimiz. Şimdi tabii ki demokrat öğretmenlerimiz, çağdaş değerlere bağlı öğretmenlerimiz vardı. Hala onlarla görüşürüm bu arada. Fakat bir not, o dönem muhafazakar olarak tanımlayabileceğim, işte sağ görüşlü diye bildiğim, hala da öyle olduğunu Facebook'ta gördüğüm öğretmenlerimiz bize Aziz Nesin okuturdu mesela. Şimdi bu isimler, ben de çocuk edebiyatı alanında çalışıyorum, editörüm ve çocuk kitapları yazıyoruz, üretiyoruz. Pek çok öğretmen eşik bekçisi olarak bazı isimleri, bazı kitapları sokmama eğiliminde. İşte mesela bir velicimere şikayet ediyor, öğretmen korkuyor. Bir de artık o kişinin kitabını aldırtmıyor, çocuğa tanıtmıyor. Bizde öyle bir şey yoktu mesela. Yaşar Kemal belli söylemlerinden dolayı yine o dönemlerde eleştirilmişti, 90'ların havasını düşünün. Özellikle Kürt sorunu bağlamında söyledikleri. Öğretmen Yaşar Kemal'i eleştiriyordu sınıfta, unutmam onu da. Ama kitaptan okutuyordu bize. Benim için böyle çok sarsıcı bir şeydi. Yani beğenmediği bir insanı niye okutuyor bize diye de düşünmüştüm. Ama sonra şunu anladım. Yani fikirlerine tam uyuşmasa da iyi edebiyata bir değer veriliyordu. Ve ben Yaşar Kemal'i okuduğumda büyük bir hayranlık duydum. Bu nasıl bir şey diye ve hep onun izinden gitmek istedim. O yüzden bende büyük bir yazma ve düşünme tutkusu getirdi bu. Bir de aynı öğretmenimiz şöyle bir şey yapmıştı bize. İşte günlük tutun dedi, klasiktir. Günlükleri tuttuktan sonra ben değişik bir şey yapmıştım. Gün gün tutmadım. Hayatımın önemli evrelerini o günlüğe yazmıştım. Onu aldı, işte annemi çağırdı. Bu çok değişik bir şey dedi. Yaratıcı bu çocuk. Böyle beni yönlendirdi. Oraya doğru ittirdi. Ve ben bunu yapabiliyorum duygusuyla hem okudum hem yazdım. Bugün eğer para kazanıyorsam, bugün eğer insanlar beni okuyorsa o öğretmenlerimin sayesinde.
1: Öğretmeniniz sizi hem yazarlık konusunda desteklemiş hem de biraz önce söylediğiniz farklı görüşlerde de olsa aslında bir taraftan öğrencilerin düşünce dünyasını geliştirmeye çalışan bir öğretmenle karşı karşıyaymışsınız
0: Evet,
1: işte de.
0: çok değerli bir şey.
1: Bu çok kıymetli. Bir de bugünden size bir bilgi. Artık listeler gidiyor okullara ve sadece o listeler üzerinden derslerde özellikle edebiyat derslerinde o kitapların okutulması zorunlu kılınıyor. O yüzden çok geniş bir yelpazesi yok ne yazık ki
0: Bu
1: edebiyat
0: çok
1: öğretmeni.
0: korkunç bir şey bence.
1: Evet. Yani
0: Belli
1: hakikaten
0: bir
1: çok.
0: liste. O
1: Evet.
0: listelere girmek isteyen yazarlar oluyor haliyle.
1: Tabii.
0: Giremiyorsunuz. O zaman yeni yazarlar, farklı görüşler benimsenmiyor. Bir de bir parantez, okullarda, öğretmenlerde de var bu, velilerde de. Çocuğum kitapta kötü bir şey görmesin. Kötü ne demek? Yani atıyorum işte bir hırsızlık görmesin, işte boşanma görmesin, ölüm görmesin. Bunlar hayatın doğasında olan şeyler. Filmlerde var, dizilerde var, her yerde var. Hayatın içinde var. Ama çocuk bunu kitapta görmesin. Peki çocuk bunu kitapta görse acaba nasıl başa çıkacağını da görebilir mi? Bir özdeşlik kurabilir mi? Mesela boşanmış bir ailenin çocuğu bir karakteri öyle görse, onun nasıl bununla başa çıktığını hissetse, aynı duyguya sahip olduğunu fark etse, yalnız olmadığını hissetse daha güzel olmaz mı? Belki bunları da biraz tartışmak lazım.
1: Kesinlikle öyle. Sizin bahsettiğiniz konular olmasın derken hiç de pedagojik olmayan kitaplarda çocuklara okutulup başka türlü zararlar da verilebiliyor. Mesela dil konusunda çok hani hakikaten çok yeri çizilmesi gereken siz daha iyi biliyorsunuzdur. Bir edebiyatçı olarak alanda da çalışıyorsunuz. O kitaplarda ne yazık ki okullara girebiliyor. Peki o günlere dönelim ve istediğiniz yıllara dönelim. Siz bugünden geçmişe baktığınız zaman okul sisteminde neleri değiştirirdiniz? Kendi yaşamınızda, kendi deneyimlerinizde.
0: Ben pozitif gördüğüm işte o tartışma ortamının çok daha derinlemesine yaşanmasını isterdim. Hala da öyle olmasını istiyorum. Fakat çok test tekniği odaklı bir eğitim sistemimiz var sanki. Bir de müfredat odaklı tabii. Müfredatın dışına çıkmak yasak. Böyle değil. Daha esnek, daha kavramları tartışmaya, anlamaya, uzun uzun üzerine düşünmeye dayalı bir eğitim sistemi olsa daha iyi olur. Okulların koşullarıyla ilgili de bazı şikayetlerim vardı çocukken. Hala da bunun çok değişmediğini görüyorum. Mesela bir örnek. Karşıyaka Anadolu Lisesi'ne girdiğimizde o sene spor salonu yapılmasına karar verildi. İşte anlaşıldı falan filan. Bizim top oynadığımız sahanın yarısını aldılar ve orada bir kapalı spor salonu inşası başladı. Bakın inanır mısınız ben mezun oldum hala daha bitmemişti o spor salonu ve ben hiç orada top oynayamadan 7 sene boyunca o inşaata baktık. Ve bizim için bir hayaldi. Yani düşünsenize ilkokula, ortaokula girmişsiniz, hazırlıktasınız, bir inşaat başlıyor. Diyorlar ki burada top oynayacaksınız ve 7 sene boyunca o topu oynayamadık orada. Çok enteresan. Hala da bu koşulların yani fiziki koşulların da eksik olduğu bazı okullar var. Bu da artık aşılması gereken ki Türkiye biliyorsunuz inşaat sektörüyle işte böyle yatırımlarla falan çok ünlü ve övünen bir ülke. Ama eğitime gelince iş ödenek yok, o yok bu yok diyerek çocuklarımızın o hayalleriyle oynanabiliyor. Hem fiziki koşullar, hem eğitim içeriği, hem de bu düşünme, tartışma meselesi benim için anlamlı.
1: Bugün de hala dediğiniz gibi fiziki koşullar konusunda çok fazla sıkıntı yaşıyoruz okullarda ne yazık ki. Peki törenlerinizi hatırlıyor musunuz? Bayramları.
0: Hatırlarım, şeyi
1: Ve
0: çok
1: nasıl
0: hatırlarım bizde.
1: bilirsiniz?
0: Biz de andımız vardı. Sonra kaldırıldı sanırım andımız. Bayağı bir olay da olmuştu. Andımızı ezberleme vardı. İşte her gün bir çocuk okuyor. Onda heyecandan yani mahvolduğumu hatırlarım. Hala bazen rüyama girer o sahne. İşte okuyamıyorum, andımızda takıldım falan. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani çocuk dediğimiz empati yapabiliyor ama biraz da doğal bir varlık. Yani düşünmez karşıdaki incinir mi diye. O an güler yani. Biri takıldı mı gülerdik. Bana da gülünecek diye bir korku panik vardı. Onu hiç unutmam. Törenler olurdu. Bir tören benim hayatımda yine özel bir törendi. Çünkü o töreni bir protestoya çevirmişti öğrenciler. Şöyle bir şey oldu. Bir öğrenci bugün kendisi sanırım Harvard Üniversitesi'nde ya da öyle bir yerde bir koronavirüs zamanı hatta aşı tartışmalarında sıkça televizyona çıkan bir arkadaşım adı Emrah. Emrah bir öğretmenle tartışıyor. İşte dedim ya o dönemlerde bir dayak olayı var. Öğretmen de buna bir iki tokat atıyor. Bu çocuk da ya tokat yiyor artık dayanamıyor tutuyor öğretmenin elini. Vurma falan diyor. Çocuk öğretmen de vay benim elimi nasıl tutarsın diye iyice sinirleniyor. İyice bu sefer kavga büyüyor. Sopa getiriyor öğretmen. Ama acayip bir ortam. Şimdiki çocuklar açısından belki çok ilginç ama o dönem bunlar oluyordu. O törende, o cuma bayrak töreninde birileri havaya böyle bir yazılar attı. Aldım yerden baktım. Biz böyle bir şiddeti kabul etmiyoruz. Biz hepimiz Emrah'ız gibi bir şey yazıyordu üzerinde. O benim için çok etkileyiciydi. Ya, protesto olabiliyor lisede ve biz hepimiz alkışlamaya başladık. Böyle acayip bir ortam. Şimdi de tabii ki liselerde görüyorum öğrencilerin dik durduğu, boyun eğmediği anlar. O mücadeleler yani o gün verilen o tepkilerin ben bugünkü ailelerin ve öğretmenlerin davranışında etkili olduğunu düşünüyorum. Yani şu an bu kadar pervasız hareket edilmediğini düşünüyorum. İşte o dönemki şimdi biz hepimiz ebeveyn olduk ve bunun ne kadar yanlış olduğunun farkındayız. Çünkü o mücadeleyi de vermiş olduk. Bu yüzden benim için o tören çok anlamlı ve çok hayatımda belirleyicidir.
1: Yani çok gerçekten önemli bir anmış. Ben de size unutamadığınız bir anınız var mı diye soracaktım ama siz çok güzel
0: Evet, o da anlat güzel olur.
1: bir şekilde paylaşmış oldunuz. Yani burada bir fiziksel şiddet var tabii. Geçen gün de bir arkadaşımla konuşurken 1980'lerimizi, çocukluğumuzu konuşurken şöyle bir şey demişti. Dayak vardı ama hepimiz eşittik çünkü hepimiz dayak yiyorduk. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Sırada yağı vardı.
1: Evet.
0: Sırada yağı vardı böyle parmaklarımızın garip bir şekilde. Ya tabii bunlar olmasaydı iyiydi. Olumlu yönleri dediğiniz gibi daha eşit hissettiğimi hatırlarım kendimi. Çünkü bu tarz sınıfsal gösteriler çok anlamlı olmazdı, doğru karşılanmazdı. Bunları olumlu yönlerini o anlamda hatırlarım. Biraz daha uysal olabilselerdi, biraz daha hani çocuk pedagojisini bilselerdi daha iyi olurdu. Bir anım da lisede matematikte bir dönem bayağı kötüydüm. Yani kötü notlar alıyordum. Fakat işte aile devreye girdi, işte biraz takviye aldım, bayağı bir çalıştım falan. Bir sınavda 100 aldım. Öğretmen inanmadı. Beni ve 5 arkadaşımı tahtaya çıkardı. Bütün sınavı tahtada çözdürdü. Kopya çektiğimizi tabii düşünüyordu. Çekmemiştim ve soruları kolaylıkla yaptım. O gün şeyler de çok şaşırdı öğrenciler ve öğrenciler şöyle bir duyguya kapıldı. Ya bir çocuğu niye, benim arkadaşımı niye oraya çıkardı ve rencide etmek istedi diye. Bütün sınıf beni alkışladı. O sahneyi de hiç unutmam yani o alkış sahnesi. Ben aslında çok da rencide olmamıştım. Hani haklı da bulmuşum öğretmeni herhalde dedim yani yapamadığımı düşündü. Ama o alkışı görünce evet ya dedim burada kötü bir şey oldu yani kötü bir şey yaptı. Beni rencide etmek istedi, çıkardı güldürmek istedi aslında. Ama kimse gülmedi ve birden bak işte bizim arkadaşımız yapabiliyor şeklinde bir sahiplenme olmuştu. O dayanışma duygusu hani bir biçimde şu yoktu yani rekabet işte gülelim ona. Ortaokul ve lisede bu değişmişti. İlkokulda vardı ama ortaokul ve lisede giderek gelişmişti ve bir dayanışma açığa çıkmıştı. Bu dayanışma daha sonraki yıllarda benim hayatımı da etkiledi. Siyasi seçimlerimden tutun, işte yazılarıma, gazeteciliğime, edebiyata kadar her şeyde o dayanışma duygusunu hissettim.
1: Barış Bey, gerçekten çok örgütlü bir okuldaymışsınız. Verdiğiniz örnekte
0: Biraz fazla solcuydu galiba ya. Şimdi konuştukça öyle hissettim.
1: evet, yani diğer konuklarımla da konuşunca sorulara verdikleri cevaplarda okulların aslında kendilerini hiç fark etmedikleri kadar orada yaşadıklarını nasıl etkilediğini fark ediyorlar. Konuştukça çıkıyor bunlar, açılıyor. Hiç böyle yazarlık da var güçlü bir şekilde, bir öğretmeniniz de sizi desteklemiş ama şiir ya da yazı yarışmalarına katılıyor muydunuz okul yıllarında? Var mıydı böyle performanslar?
0: Evet, var. Bir tane seçilmiştim. Bir yazımı yine bir gazetenin gençlik sayfasına seçilmişti. O zaman böyle gazeteler yazmak çok büyük olaydı. Çünkü internet yok, hiçbir şey yok. Gazete var. Yani gazetede yazısı çıkması müthiş bir şeydi o dönemlerde. Böyle bir gençlik edisyonuna da seçilmiştim. Ya Radikal Yeni Yüzyıl, o dönem öyle bir gazeteydi. Şimdi tam hatırlayamadım. Ve öğretmenler yönlendiriyordu, işte sen yaz, katıl şeklinde. Bu çok beni etkiledi ve bir şey daha söyleyeyim. Bu ÖSS zamanı, şimdi nasıl tam bilemiyorum, çok takip edemedim ama tercihler yapılırdı. Ve lise 2'de şöyle bir seçim yapılırdı. Eşit ağırlık, sözel, sayısal. Bu üçünden birini seçmek zorundaydınız. Ve tüm meslek hayatınız aslında o lise 2'deki verdiğiniz ergenlikteki en havai olduğunuz diyeyim dönemdeki kararla şekilleniyor. Şimdi baktım hangisi? Ben normalde sözel ve eşit ağırlıklı daha başarılıyım ama bir de şöyle bir şey vardı. Hani sözel ve eşit ağırlıklı sınıfların o kadar hani yapamayan sınıflar gibi bir algı da vardı. Kendime de yediremedim ya, dedim sayısalı seçeceğim, ben sayısal yaparım gibi. Hiç alakasız bir şey yani. Tıp fakültesine tutuyordu mesela puanım. Katü ve Edirne'yi tuttu. Onları yazmadım, öyle aşağıya attım. Sırf hani yazarak para kazanacağım ya, ne olur diye. Sayısalcılara o dönem İngilizce iktisatı seçme hakkı verdiler. O yüzden İstanbul'u seçtim. Yani bakın ne kadar tuhaf aslında. Yani lise 2'deki bir çocuğa böyle bir seçenek koyuyorsunuz. Çocuk bilemiyor ne yapacağını. Sırf oradaki yani belki ortam için, belki başka şey için sayısal seçiyor. Bambaşka bir şey ve oradan kaçmak için iktisata giriyor. Yani hayatı zorlaştırıyoruz bu anlamda. Acaba diyorum bu sistemde de bir problem yok mu? Yani lisede şunu seçeceksin, bunu seçeceksin. Eğer eşit ağırlıklıya girdiysen şunu yazamazsın, bunu yazamazsın gibi. Bu kadar acaba derin sınırlar olmasa mı? Üniversitede biraz daha esnek mi davranılsa bölüm seçimleri? Farklı farklı yerlere gidebilse mi çocuk? Şimdi mesela beğenmese bölümünü tekrar sınava girecek. O da çok zorlu bir süreç. Ortaöğretim başarı puanı tekrar devreye girecek falan. Bunları hep düşündüm yani ve düşünmeye devam ediyorum. Bilmiyorum, umarım bir sonuç çıkar.
1: Çok doğru bir noktaya değindiniz. Aslında çok da sorun vardı. Sorularım bitmemişti ama programın sonuna geldik. Bu bahsettiğiniz şey Türkiye'de hala devam ediyor. Sadece lisede 12 yıl olduğu için öğrenciler 10. sınıfın sonunda seçiyorlar alanlarını ve çok erken, dediğiniz gibi bu yaş. Ama sizin
0: Evet.
1: için konuşursak iyi ki yazar olmuşsunuz diye bitirmek
0: Teşekkür
1: istiyorum.
0: ederim, sağ olun.
1: Çok teşekkür
0: Siz
1: ediyorum.
0: de
1: Çok
0: iyi
1: oldu.
0: ki davet ettiniz. Vallahi böyle anılar canlandı. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sevindim. Çok teşekkürler. Evet, Apaçık Radyo'da okul zilindeydiniz. Yaz kuşağındaydınız. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
4: Özel Sezin Okulu sundu.

0: Apaçık Radyo.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Arşivden günümüze, İstanbul'da yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
1: Doğa Dedektifi.
3: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
4: Koç Holding'in katkılarıyla.
5: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka doğa dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Geçen haftaki programda orman nedir sorusuna cevap ararken ormanın mekanını konuşmuştuk. Gökyüzünü, toprağı, kökleri, mantarları. Bugün ise hazır en son yaşlı ağaçlardan bahsetmişken mekandan başka bir boyuta geçelim diyorum. Zaman. Çünkü bir ormanı anlamak istiyorsak yalnızca bulunduğu yere değil, yaşadığı zamana da bakmamız gerekir. Bir ormanda yürürken zamanı anlamak kolay değildir. Çünkü biz zamanı çoğunlukla kendi ömrümüzle kıyaslarız. 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi. Oysa yaşlı bir meşe için 10 yıl yalnızca kısa bir dönemdir. Hatta bir meşe için 200 yıl sıradan bir ömürdür. Bir kayın ağacı için 50 yıl gençlik sayılır. Bazı sekoyalar ise 2000 yıldan daha uzun süre yaşayabilirler. Dolayısıyla ormanın zamanıyla insanın zamanı aynı değildir. Üstelik yalnızca ağaçların değil, toprağın da bir zamanı vardır. Verimli üst toprağın çok küçük bir bölümünün oluşması bile çok uzun yıllar sürer. Bu nedenle yaşlı bir ormanın karmaşık yapısının birkaç insan ömrü içinde yeniden oluşamayacağını anlamak zor değildir. Bugün gövdelerine baktığımız ağaçlar aslında iklim tarihinin sessiz tanıklarıdır. İnsan zamanı saatlerle, takvimlerle ölçerken orman mevsimlerle, kuraklıklarla, yangınlarla, fırtınalarla ölçer. İşte bu yüzden ormanı anlamak gerçek anlamda sabırlı olmayı gerektirir. Şimdi bir ormanda yürüdüğünüzü düşünün. Geçen yıl neredeyse hiç meşe palamudu görmemiştiniz. Bu yıl ise yerler palamuttan geçilmiyor. Yalnızca birkaç ağacın altında değil, neredeyse bütün ormanda. Kayınlar, meşeler, kestaneler aynı anda olağanüstü miktarda tohum üretmişler. Peki neden? Neden bir yıl yok denecek kadar azalan tohumlar başka bir yıl milyonlarca sayıya ulaşıyorlar? Bu bir rastlantı mı? Yoksa planlı bir süreç mi? Aslında tabii ormancılar meşe ve kayınların özellikle bazı yıllarda olağanüstü tohum verdiğini yüzyıllardır biliyorlar. Bir görülüyordu. Birkaç yıl boyunca neredeyse hiç tohum görülmüyordu. Hatta eski ormancılık kayıtlarında bu yıl meşe çok palamut verdi ya da kayın bu yıl dinleniyor gibi notların olduğunu ben biliyorum. Ancak bu gözlemler uzun süre yalnızca doğan takviminin bir parçası olarak görüldü. Hava koşullarına bağlı olduğu sanıldı. Ta ki 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan gözlemler başka bir tablo ortaya koyana kadar. Birçok tür tohum üretimini belirli aralıklarla ve çoğu zaman aynı yıl içinde yoğunlaştırıyordu. Bu olguya bugün mast yılı, bol tohum yılı ya da senkronize tohum üretimi diyoruz. Yani bir bitki popülasyonunun özellikle ağaçların belirli yıllarda olağanüstü miktarda çiçek ve tohum üretmesi. Mast yılı. Burada dikkat edilmesi gereken iki özellik var. Birincisi üretimin çok yüksek olması. İkincisi ise bunun çok sayıda birey tarafından aynı dönemde gerçekleştirilmesi. İşte bu eş zamanlılık mast yıllarını gerçekten ilginç kılıyor. Bugün bu eş zamanlılığa verilen en güçlü açıklamalardan biri yırtıcı doyurma hipotezi. Hipoteze göre tohumlarla beslenen sincaplar, fareler, kuşlar, böcekler belirli bir kapasiteye sahipler. Eğer ağaçlar her yıl az miktarda tohum üretirse bu hayvanlar tohumların büyük bölümünü tüketirler. Ama bütün ağaçlar aynı yıl olağanüstü miktarda tohum üretirse tüketiciler hepsini yiyemezler. Sonuçta geriye çok daha fazla tohum kalır ve bunların çimlenme şansı artar. Bu strateji birçok meşe ve kayın türünde güçlü biçimde desteklenen açıklamalardan biri ve ormanla hayvanlar arasındaki uzun evrimsel ilişkinin bir sonucu. Hayvanlar yine besleniyorlar ama tohumların tamamını tüketmiyorlar. Böylece bitki popülasyonunda üreme şansını artırıyor. Gerçekten bitkilerle hayvanlar arasında uzun evrimsel süreçlerde şekillenmiş ilişkilerin en güzel örneklerinden biri. Ancak hala aklımızda önemli bir soru var. Çok sayıda ağaç aynı yıl tohum üretimini nasıl eş zamanlı hale getiriyor? Bu sorunun hala kesin bir cevabı yok. Araştırmacılar diyor ki işte iklim koşulları, bir önceki yılın sıcaklığı, kuraklık, iklim donları, enerji birikimi bu senkronizasyonda rol oynayabilir diyorlar. Gerçi bir tanesi biraz öne çıkıyor, enerji bütçesiyle ilişkili olan düşünce. Çünkü diyor ki ağaç birkaç yıl boyunca enerji depoladıktan sonra büyük bir üreme yatırımı yapıyor olabilir. Oldukça akla yakın. Evet, sonuçta türlere ve ekosistemlere göre farklı süreçler birlikte etkili olabilir. Ama bu süreçlerin bir yönetilme şekli var ve yönetilirken bir şeyleri hatırlamak lazım. Çünkü kuraklığı hatırlamak lazım, fırtınayı hatırlamak lazım, hastalığı hatırlamak lazım. Peki gerçekten ağaç geçmişini hatırlıyor olabilir mi? Örneğin bir ağaç geçmişte yaşadığı kuraklığı hatırlayabilir mi? Elbette bitkinin zihninde insanda olduğu gibi geçmişe ait görüntüler ya da anılar bulunmuyor. Ama araştırmacılara göre geçmişte yaşanan olaylar onun fizyolojisinde iz bırakabiliyor. Ve bu izler gelecekteki tepkilerini etkiliyor. Nitekim pek çok ağacın şiddetli bir kuraklığın ardından sonraki yıllarda su kullanımını farklı biçimde düzenlediğini biliyoruz. Bazı bitkilerin daha önce karşılaştıkları hastalık etmenlerine karşı savunma sistemlerini daha hızlı devreye sokabildiklerini de biliyoruz. O zaman sorduğumuz soruya olumlu cevap vermek pek de yanlış olmaz. Ama akıldan çıkarmamız gereken bir şey var. Ormanda bütün bu olaylar çok sabırlı bir yaklaşımla değerlendiriliyor. Doğada beklemek çoğu zaman bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin tohumlar uygun koşullar oluşana kadar çimlenmiyor. Tomurcuklar her zaman ilkbaharın doğru anını beklemeye çalışıyor. Bazı türler yıllarca sessiz görünen bir büyüme döneminden sonra koşullar uygun olunca hızla gelişebiliyor. Bu da zamana bağlı olarak yaşanan durumlara tek bir cevap vermeyi zorlaştırıyor. Özetle orman sabır, pasiflik değil, uyumun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ormandaki sabır kavramı. Hazır bu bölümde bir ağaç geçmişini hatırlayabilir mi diye sormuşken aklıma komşudan bir zarif eser geldi. Yeni Türkü Klasiği Olmasa Mektubu'nun Yunanca orijinali. Haris Alexiou'nun muhteşem sesinden dinleyelim. Olesa Timizun.

Haris Alexiou her şey seni hatırlatıyor dedi. Olmasa mektubunla beraber dinlendiğinde birbirini tamamlayan iki şarkı gibiler. Evet. Programın başından beri ormanın görünmeyen ilişkilerini konuşuyoruz. Ağaçların tepelerinde birbirine değmeyen taşları, komşu bitkilerin büyümesini etkileyen kimyasal bileşikleri, mantar ağlarını, tohum yıllarını, kuraklığın bıraktığı fizyolojik izleri. Ve bütün bunlar bizi ister istemez yeni bir soruya götürüyor. Ağaçlar çevrelerinde olup biteni gerçekten nasıl algılayabiliyor? Algılıyorlar ve bunları yaşam boyunca durmaksızın yapıyorlar. Ama nasıl yapıyorlar? Şimdi elinizde iki genç ayçiçeği olduğunu düşünün. Birini açık alana koyuyoruz, diğerini diğer uzun ayçiçeklerin arasına. 2 hafta sonra ikinci ayçiçeğinin birinciye göre daha uzun ama daha ince geliştiğini fark ediyoruz. Neden? Çünkü bitki çevresindeki rakiplerin oluşturduğu ışık değişimini algılamış ve daha fazla ışığa ulaşabilmek için gövdesini hızla uzatmaya başlamıştır. Bu süreçte gövde zayıflamış, yaprak sayısı azalmış ancak hayatta kalmayı başarmıştır. Ekolojide buna gölgeden kaçınma tepkisi diyorlar. Burada karar veren bir beyin yok ama çevreden gelen bilgiye göre karmaşık bir gelişim programı düzenlenmiş durumda. Peki bu bitkinin bilgi kaynağı nedir? Çoğumuz hemen güneş diyebiliriz. Doğru ama biraz eksik. Bitki yalnızca ışığın varlığını algılamıyor. Işığın yönünü, süresini, şiddetini, hatta dalga boyundaki değişimleri de algılıyor. Geçen hafta taç utangaçlığını konuşurken ışık algılayıcı proteinlerden bahsetmiştik. Şimdi o proteinlere biraz daha yakından bakalım. Bitkilerde başlıca 3 ışık al yani diğer adıyla 3 temel fotoreseptör grubu bulunuyor. Fitokromlar kırmızı ve uzak kırmızı ışığa duyarlılar. Bu sayede yakında başka bitkilerin bulunup bulunmadığını kolaylıkla anlayabiliyorlar. Çünkü yapraklar kırmızı ışığın büyük bölümünü kullanırken uzak kırmızı ışığın daha fazlasını yansıtıyor. Bir bitki üzerine düşen ışığın bu dengesindeki değişimden çevresinde rakiplerinin bulunduğunu anlayabiliyor. Diğer iki temel reseptör, kriptokromlar ve fototropinler ise mavi ışığa duyarlılar. Günlük biyolojik ritimlerin düzenlenmesinde, yaprakların konumunu ayarlamada ve ışığa doğru yönelmede önemli rol oynuyorlar. Yani biraz önce örnek verdiğimiz genç ayçiçeğimiz bu fotoreseptörler sayesinde gölgede mavi ve kırmızı ışığın azaldığını fark etmiş ve ışığa ulaşmak için hızla boyunu uzatma yolunu tercih etmiştir. Hızlıca bir bilgi daha vermek istiyorum. Çevrelerini algılama konusunda ışık dışında kullandıkları bir diğer araç ise bitkilerin yer çekimi. Belki fark etmişsinizdir. Bir saksıyı yan yatırdığınızı düşünün. Birkaç gün sonra gövde yeniden yukarı doğru yönelir. Kök ise aşağı doğru büyümeye devam eder. Peki bu nasıl gerçekleşir? Kök hücrelerinin içinde nişasta bakımından zengin küçük yapılar bulunur. Bunlara statolit denir. Yer çekiminin etkisiyle hücre içinde konum değiştiren bu yapılar, bitki hormonlarının dağılımını etkileyen sinyallerin oluşmasına sağlarlar, katkıda bulunurlar. Sonuçta kök aşağı, gövde yukarı yönelir. Yine burada karar veren bir beyin yok. Fakat son derece hassas bir biyolojik düzenleme sistemi var. Gelin bir de mekanik temas konusuna geri dönelim ve şu soruyu soralım. Bitkiler dokunmayı da algılayabiliyorlar mı ya da hissedebiliyor olabilirler mi? Bu sorunun da cevabı evet. Bunun için de mimozayı hatırlayalım. Hepimiz biliyoruz. Yapraklarına hafifçe dokunduğunda birkaç saniye içinde kapanır. Halk arasında bu yüzden küstüm çiçeği veya dokunma bana çiçeği olarak bilinir. Çünkü mimozada yaprakların birleştiği yerlerde küçük su keseleri bulunur. Dokunduğunuzda bu su hücrelerden dışarı pompalanır ve hücre içindeki su basıncı aniden düşer. Bu hızlı basınç kaybı ya da basınç değişimi yaprakların kapanmasına ve aşağı düşmesine neden olur. Benzer şekilde sarmaşıklar, asmalar ya da fasulye gibi bitkiler de temas ettikleri bir destek ya da dal bulduklarında dikkat ederseniz yönlerini değiştirerek ona dolanırlar. Temasın gerçekleştiği bölgede büyüme hormonu olan oksinin dağılımı bozulur. Temas edilen kısımda oksin miktarı azalırken temas edilmeyen dış kısımlarda artar. Bu asimetrik oksin birikimi destek olmayan tarafta daha fazla hücre bölünmesini tetikler ve bitki temas ettiği nesneye doğru kırılmaya başlar. Otsu veya zayıf gövdeli bitkilerin dik durabilmesi ve
Fotosentez için gereken ışığa doğa kolay ulaşabilmesi bu yönelim ve bu ya da bu davranış sayesinde mümkün olur. Bitki elbette burada dokunulduğunu yine insan gibi hissetmez ama mekanik bir uyarıyı algılar ve buna uygun bir fizyolojik yanıt verir. Bir diğer ilginç algı dünyası ile ilgili bilgi bence bitkilerdeki elektrik sinyallerinin varlığı. Çünkü bir yaprak zarar gördüğünde ya da şiddetli bir çevresel stres oluştuğunda bitkinin hücre zarlarındaki elektrik potansiyelinin değiştiğini biliyoruz. Bu değişim bitkinin diğer bölgelerine yayılıyor ve savunma mekanizmalarının devreye girmesini sağlıyor. Buna kalsiyum dalgaları, hormonlar, farklı kimyasal sinyaller de eşlik etmeye başlıyor. Yani bitkinin içinde bir bilgi hareketi oluşmaya başlıyor ve bu sayede de başka bir algılama süreci gerçekleşiyor. Örneğin bir ağacın tek bir yaprağını bir böcek kemirmeye başladığında bu yalnızca o yaprağın sorunu olmaktan çıkıyor. Milisaniyeler içinde hücre zarlarında elektriksel değişimler başlıyor. Ardından elektriksel ve kimyasal sinyaller damar sistemi boyunca ilerlemeye başlıyor. Ve bitkinin henüz zarar görmemiş yaprakları bu haberi alır almaz savunma hazırlıklarını başlatıyorlar. Beyni olmayan bir canlıdan bahsediyoruz. Vücudunun bir ucunda yaşanan olayı diğer ucuna kadar bu hızla iletebilmesi gerçekten çok etkileyici bir iletişim ağının varlığını ortaya koyuyor. Bu kadar ileri gitmişken bir soru daha sormak istiyorum. Bitkiler sesi duyabilir mi? Ama bu sorunun cevabına geçmeden önce kısa bir müzik arası verelim. İlk aramızda yeni türküyü anmıştık. Şimdi de seslerini ve müziklerini duyalım. Sıradaki parça 1986 tarihli Güne Bakan albümünden Başka Türlü Bir Şey. Can Yücel'in dizeleriyle dünyaya gerçekten başka türlü bakma isteği uyandıran bir parça olduğunu düşünüyorum. Başka Türlü Bir Şey'in. Hakkı verilerek dinlemek gerekir. Onun için susayım. Hadi dinleyelim.

Evet, ne güzel bir şarkı dinledik. Gerçekten de rengi başka, tadı başka. Yeni Türkü'den dinledik, Can Yücel'i andık. Haydi şimdi devam. Müzik arasından önce bitkiler sesi duyabilir mi diye sormuştuk. Şimdi bu soruya cevap arayan bazı araştırmalara bakalım. Bu konuda çok konuşulan çalışmalardan biri Monica Gagliano ve arkadaşlarının Okaleccio'da yayınlanan Dinleme Modunda Bitki Kökleri Suyu Bulmak İçin Sesi Kullanıyor isimli araştırmaları. Gagliano ve arkadaşları araştırmalarında doğada akan yeraltı suyunun belirli titreşimler oluşturabileceği düşüncesinden yola çıkmış durumdalar. Ve diyorlar ki eğer bitkiler bu titreşimleri algılayabiliyorsa köklerini suyun bulunduğu yöne doğru yönlendirmede bundan yararlanabilirler mi acaba? Ve bu konuda bir deney gerçekleştiriyorlar. Deneyde genç mısır fidelerinin kökleri kimyasal veya ışık ipucu bulunmayan bir düzen içerisinde düşük frekanslı seslere maruz bırakılıyor. Bunun üzerine kökler rastgele büyümeyi durduruyorlar ve önemli bir kısmı ses kaynağına doğru yönelmeye başlıyor. Bu davranışı araştırmacılar fonotropizm yani sese yönelim adını vermişler. Benzer deneyler bir çeşit tereotu olan Arabidopsis thaliana üzerinde de gerçekleştirilmiş. Onu da Ana Rodrigo Moreno ve arkadaşları gerçekleştirmişler. Plant Science'da yayınlanan bir yayınları var. Kök fonotropizmi, telaffuz edemedim, Arabidopsis köklerinde ses algılama sonrasında meydana gelen ilk sinyal olayları adlı bir çalışma. Benzer şekilde iletilen düşük frekanslı ses uyarılarının ardından hücre içi kalsiyum düzeylerinde reaktif oksijen moleküllerinde ve iyon hareketlerinde yine hızlı gelişimlerin gözlendiğini ifade ediyor Ana Rodrigo Moreno arkadaşları. Bu konuda ilginç bir araştırma daha var. Marina Waits ve arkadaşları tarafından yapılmış Ecology Letters'ta yayınlanmış. Çiçekler polen taşıyıcıların sesine dakikalar içinde nektardaki şeker konsantrasyonunu artırarak tepki verir başlıklı bir makale. Araştırmacılar Onyetera drummondi adını verdiğimiz ezan çiçeği ya da gece çuha çiçeği olarak bilinen türü dört farklı koşula maruz bırakıyorlar deneylerinde. Havada asılı duran bir arının kaydedilmiş sesine, arı kanat çırpışıyla aynı düşük frekans özelliklerine sahip yapay seslere, yüksek frekanslı diğer seslere ve tamamen sessizliğe dört farklı koşula maruz bırakıyorlar. Yaklaşık 3 dakika içinde arı kanat titreşimlerine maruz kalan çiçeklerin sessizliğe veya yüksek frekanslı seslere maruz kalan çiçeklere kıyasla yaklaşık %20 daha yüksek şeker konsantrasyonuna sahip nektar üretmeye başladığını tespit ediyorlar. Bakın dikkat edin. Arı kaydedilmiş sesi veriyorlar. Diğer seslere de veriyorlar. Arı kanat titreşimine maruz kalan çiçekler diğerlerine göre %20 daha yüksek şeker konsantrasyonuna sahip nektar üretiyor. Nektarların toplam hacmi artmıyor fakat daha tatlı hale geliyor. Yüksek frekans sesler aynı etkiyi yaratmıyor. Yalnızca arının kanat çırpma frekansıyla eşleşen seslerde bu etki tetikleniyor. Yine araştırmacılar lazer fibrometresi gibi diye bir alet kullanıyorlar ve çiçek taç yapraklarının arıların kanat çırpma frekanslarına yakın titreşimlere fiziksel olarak karşılık verdiğini de gözlemliyorlar. Yani sadece hissetmiyorlar, algılamıyorlar, karşılık da veriyorlar. Yani bir arı yakındayken kısa süreliğine daha tatlı nektar üretmek, arının çiçekte daha uzun kalmasını ya da aynı bitkinin başka çiçeklerini de ziyaret etmesini sağlayabiliyor. Bu da doğal olarak ne yapıyor? Tozlaşma başarısını artırıyor. Aynı zamanda tabii bitki her zaman yüksek şekerli nektar üretmenin enerji maliyetini de taşımak zorunda kalmıyor. Ama araştırmanın kesin bir tarafı var. Bitkiler havadan yayılan titreşimleri algılayabiliyorlar ve fizyolojik olarak tepki verebiliyorlar. Bu konuda son bir araştırma daha var bulduğum. Heidi Appel ya da Heidi Appel ve Rex Cockcroft tarafından kaleme alınan yine Oecology'de yayınlanan bitkiler otçul böceklerin çiğnemesi sonucu oluşan yaprak titreşimlerine tepki verir başlıklı makale. Bitkiler bir böcek yapraklarını çiğnerken ortaya çıkan
minik titreşimleri algılayabilirler mi diye soruyorlar. Onlar da Rodrigo Moreno ve arkadaşlarının kullandığı bir çeşit tereotu olan Arabidopsis thaliana'dan yararlanıyorlar. Önce küçük bir lahana kelebeğini, Pieris rapae'yi, kelebek tırtılını bir yapraktan beslenmesi için bırakıyorlar. Ona izin veriyorlar yapraktan beslenmesine. Yani gözünüzde canlandırırsanız ağırlığı 1 gramdan bile az bir tırtıldan bahsediyoruz ve yaprağın kenarını kemirmeye başlıyor. Bizim için bu ses algılanamaz. Oysa yaprağın kendisi titreşiyor. Araştırmacılar bu mikrosirkit titreşimleri yine lazer fibrometresiyle kaydediyorlar. Ardından bunları diğer bitkilere dinletiyorlar. Dikkat edici sonuç, titreşimleri dinleyen diğer bitkilerin saldırıya karşı anında hazırlıklı hale gelmesi. Yaklaşan bir otoburun mekanik izini okuyup kimyasal savunmalarını hazırlıyorlar. İnanılır gibi değil. Bitkilerin ses algısı hala gelişmekte olan bir araştırma konusu, o kesin. Ama sözünü ettiğim birkaç çalışmaya göre bile bitkilerin ses dalganının oluşturduğu mekanik titreşimleri algıladığını ve bu titreşimlere biyolojik tepkiler verdiğini rahatlıkla söylemek mümkün. Bu yüzden günümüzde ormanı yalnızca sessiz bir bitkili topluluğu olmak görmek ya da oldukça zor. Bugün birçok bitki biyoloğu ormanı her an sayısız kimyasal, elektriksel ve mekanik sinyalinde dolaştığı dinamik bir yaşam ağı olarak görüyor ki bence haklılar. Evet, bu kadar işitmekten bahsetmişken ben de hep hitap ettiği kişi tarafından mutlaka duyulması, dinlenmesi gerektiğini düşündüren bu hissi uyandıran bir şarkı var. Belçikalı efsanevi müzisyen Jacques Brel'in muhteşem yorumu. Ayrıldığı sevgilisine sesleniyor. Ona hiç yağmur yağmaması gerektiğini düşündüren bu hissi uyandıran bir şarkı var. Belçikalı efsanevi müzisyen Jacques Brel'in muhteşem yorumu. Ayrıldığı sevgilisine sesleniyor. Ona hiç yağmur yağmayan ülkelerden yağmur taneleri

Brel'den dinledik. Nöme kitaba. Şimdiye kadar konuştuklarımızı bir düşünelim. Ormandaki ağaçlar bazen birbirlerinin dallarına dokunmuyor, bazen kimyasal yollarla rekabet ediyor. Aynı mantar ağına bağlanıyorlar. Genç bireylerin yaşama şanslarını artırıyorlar yarattıkları gölgeyle. Pek çok ilişki var aralarında. İşte ormanı da güçlü kılan sanırım bu. Başta söylediğimiz bu strateji, ilişki. Ve tek bir strateji değil, birçok stratejinin aynı anda var olabilmesi. Çeşitli çözümler üretebiliyorlar ve orman da tam bu çeşitlilik sayesinde ayakta kalabiliyor. Ama işte çeşitlilik demişken ormanların başarısını açıklayan bir kavram daha akla geliyor. Belki de ekolojinin en önemli kavramlarından biri biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik belirli bölgede yaşayan canlıların genetik, tür ve ekosistem düzenlerindeki çeşitliliği ifade eder. Bunu biliyoruz. Yalnızca tür sayısını anlatmaz ama. Yani aynı zamanda canlıların birbiriyle kurduğu ilişkilerin çeşitliliğini kapsar. Bir ormanda 100 farklı tür bulunabilir. Bu türler birbirinden tamamen kopuksa ekosistemde kırılgan olur. Önemli olan yani çeşitlilik değil, çeşitliliğin oluşturduğu ağdır. Yani bunu müzikten bir örnekle düşünürsek tek başına iyi çalan bir keman dinlemek etkileyicidir ama bir senfoni orkestrası dinlediğiniz zaman başka bir denge, başka bir etki oluşur. Her biri farklıdır, hiçbiri birbirinin yerini geçmez. Ama ormanda da aynı.

şekilde. Mantar ağacın yaptığı işi yapamaz. Ağaç kuşun yaptığı işi yapamaz. Kuş mantarın görevini üstlenemez. İşte her tür yaşamın büyük senfonisinde kendine ait bir partisyon çalınır. İşte buna ekolojide ekolojik niş denir. Ekolojik niş bir canlının ekosistemdeki görevi, yaşam tarzı ve çevresiyle kurduğu tüm ilişkilere verilen ad. Bir canlının yaşadığı yer habitatsa niş bundan daha geniş. Neyi tükettiği, neyin besini olduğu, hangi koşullarda yaşadığı, ne zaman ürediği, hangi canlılarla rekabet ettiği ya da işbirliği kurduğu. Bütün bunlar ekolojik nişin parçaları. Örneğin bir sincapın habitatı orman olabilir fakat nişi yalnızca ormanda yaşamak değildir. Hangi tohumları yediği, hangi saatlerde etkin olduğu, hangi tohumların yayılmasına katkı sağladığı, hangi avcılardan kaçtığı. Bütün bunlar onun ekosistem içindeki rolünü belirler. Bu nedenle bir türün ortadan kalkması yalnızca sayıların azalması anlamına gelmez. Sistemde üstlendiği işlevlerin de değişmesi anlamına gelir. Bir baykuşun ortadan kaybolduğunu düşünün. Bu yalnızca baykuş sayısını azaltmaz ki. Baykuşun avladığı kemirgenlerin sayısı artabilir. Bu artış tohumların yayılmasını engelleyebilir. Bu durum genç ağaçların dağılımını değiştirebilir. Böylece tek bir türdeki değişim ekosistemin diğer bölümlerine doğru yayılmaya başlar. Özetle bir halkadaki değişim zincirin tamamını etkiler. Evet, değişim demişken şimdi daha büyük bir değişim düşünelim. Ormanda büyük bir yangın çıktığını, şiddetli bir fırtınanın yüzlerce ağacı devirdiğini ya da bir heyelanın geniş bir etkili alanı etkilediğini hayal edelim. Peki bu durumda sistem bütünüyle çökecek mi? Her şeyin sonu mu? Hayır. Hatta çoğu zaman hikaye burada başlayabiliyor. Çünkü doğada boş alanlar uzun süre sahipsiz kalmazlar. Önce ışığı seven otlu bitkiler gelir, ardından çalılar, sonra hızlı büyüyen önce ağaçlar. Yıllar geçtikçe onların yerini daha uzun ömürlü türler almaya başlar. Ekosistem yavaş yavaş değişir. İşte bu doğal değişim sürecine de süksesyon adı verilir. Süksesyon doğanın kendini onarma yollarından biridir. Yangın, sel, heyelan, volkanik patlama bu tip olaylardan sonra yeni yaşamın yeniden örgütlenmesini açıklar. Mesela daha önceki programlarda Doğanay Tolunay Hoca ile konuştuğumuz yangın konusu aklıma geliyor. Hatırlayacaksınız bazı orman tipleri binlerce yıldır belirli aralıklarla çıkan düşük ya da orta şiddetteki yangınlarla birlikte erimleşiyordu. Örneğin bazı çam türlerinin kozalakları yalnızca yüksek sıcaklığın etkisiyle açılıyordu ve tohumlarını toprağa bırakabiliyorlardı. Fakat tabii yangının sıklığı, şiddeti ya da mevsimi doğal aralıkların dışına çıktığında ekosistem kendisini yenileme kapasitesini düşürebilir, kaybedebilir. Özellikle de iklim kriziyle birlikte bunları da konuştuk. Daha sıcak, daha kuru, daha sık gerçekleşen yangınlar var ve geçmişteki doğal yangın rejimlerinden farklı sonuçlar yaratması beklenebilir. İşte burada da karşımıza iki kavram çıkıyor bence. Direnç ve dayanıklılık. Direnç bir ekosistemin dış etkilere rağmen yapısını koruyabilme kapasitesi. Dayanıklılık ise bir ekosistemin bozulduktan sonra yeniden işleyebilir duruma gelebilme kapasitesi. Bu çok önemli bir kavram, dayanıklılık. Bir cam bardağı düşünelim. Cam bardak serttir. Normal şartlarda pek çok etkiye karşı dirençli gibi durur ama düştüğünde kırılır. Bir de bir söğüt dalını düşünün. Kolayca eğilir, bükülür ama çoğu zaman kırılmaz. Yeniden doğrulur. Doğa çoğu zaman bu ikinci yolu seçiyor. Esnekliği, uyumu, yeniden ayağa kalkabilmeyi. Belki de ormanların milyonlarca yıldır varlığını sürdürülmesinin en önemli nedeni bu. Hiç değişmemeleri değil, dayanıklılıkları sayesinde değişebilmeleri. Evet, bu da aklımızda bir yerde dursun. Şimdi güzel bir Ardahan türküsüyle bir ara verelim. Dilten giden dinliyoruz. Şu dağlar kömürdendir.

Dağların, zamanın ve gelip geçen ömrün türküsünü Diltengi'den dinledik. Şu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Şimdi ormandan öğrendiklerimizin insan tasarımına nasıl taşınabileceği kısmı geldi. Bütün bu konuştuklarımız ormanı ve doğayı anlamamıza yardımcı olduğu sanıyorum. Ama acaba insanın kendi tasarımlarını, şehirlerini ya da yaşam biçimini yeniden düşünmesine de katkı sağlayabilir mi ormanlar? İşte tam da bu sorunun peşinden giden bir bilim ve tasarım yaklaşımı var. Adı biyomimikri. 1997 yılında yayınlanan bir kitap bu düşüncenin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Kitabın adı Biomimicry: Innovation Inspired by Nature'dı. Yazarı da Janan Benyus. Benyus'un önerdiği temel fikir oldukça yalın. İnsanlık doğayı yalnızca ham madde sağlayan bir depo gibi görmek yerine ondan öğrenmeyi deneyebilir diyor. Bu yaklaşım bugün mimarlıktan malzeme bilimine, robotikten şehir planlamasına kadar birçok alanda etkili, bunu biliyoruz. Biyomimikrinin köküne de baktığımızda yine o da Yunanca'dan gelen iki sözcükten oluşuyor. Bios yaşam, mimemiz taklit anlamında. Fakat biyomimikri yalnızca doğanın biçimlerini kopyalamak ya da taklit etmek değil aslında. Asıl amaç doğanın milyonlarca yılda geliştirdiği çözüm ilkelerini anlamak ve bunlardan ilham almak. Düşündüğümüz zaman doğa yaklaşık 3,5 milyar yıldır devam eden çok uzun bir deneme ve eleme sürecinin içinde. Başarısız sonuçları, başarısız çözümleri eliyor. İşe yarayan çözümler ise yaşamaya devam ediyor, kuşaklar boyunca aktarılıyor. İşte biyomimikri bu uzun evrimsel deneyimden öğrenmeye çalışıyor. Mesela şimdi küçük bir tasarım problemi düşünelim. Bir şehir planlıyorsunuz. Yağmur yağdığında yollar birkaç dakika içinde su altında kalıyor. Yeni kanalizasyon hatları yapmak da oldukça pahalı. Peki bu probleme yalnızca mühendislik altyapısı açısından bakmak yerine şu soruyu sorsak: bir ormanda aynı yağmur yağdığında ne oluyor? Su neden bir anda yüzey akışına dönüşmüyor? Cevap basit. Yapraklar yağmurun ilk darbesini yavaşlatırlar. Dallar suyun hızını azaltır. Ormanın tabanındaki organik örtü sünger gibi davranır. Kökler ve toprak canlıları toprağın gözenekli yapısını korur ve suyun önemli bölümü düştüğü yerde tutulur ve yavaşça toprağa sızar. Bu şehirler için önemli değil mi? Peki ormanlardan başka hangi ilkeler öğrenebiliriz? Sanırım program boyunca konuştuklarımızı dört başlık altında toplayabiliriz. Birinci ilke çeşitlilik. Doğada dayanıklılık çoğu zaman çeşitlilikten doğar. Her türden oluşan sistemler hastalıklara ve çevresel değişimlere karşı daha hatırlayan olabilir, tek türden oluşanlar. Buna karşılık farklı türlerden oluşan ormanlar değişen koşullara uyum sağlama konusunda çoğu zaman daha başarılıdır. Bu gözlem bugün yalnızca ekolojide değil, kentsel tasarımda, tarımda, hatta ekonomi sistemlerinin incelenmesinde de ilham verici bir düşünce olarak değerlendiriliyor. İkinci ilke döngüsellik. Bir ormanda bizim anladığımız anlamda çöp bulunmaz. Düşen yaprak toprağın besini olur. Çürüyen gövde yeni yaşam alanı oluşturur. Mantarlar, bakteriler organik maddeleri ayrıştırır. Besinler yeniden dolaşıma girer. Doğa doğrusal değil, döngüsel çalışır. Bugün döngüsel ekonomi yaklaşımı da benzer bir soruyu sormuyor mu? Atık gerçekten kaçınılmaz mı? Yoksa yanlış tasarlanmış bir sistemin sonucu mu? Bugün üret, kullan, at yaklaşımı yerine giderek daha fazla bilim insanı ve mühendis doğanın döngüsel sistemlerinden ilham aran üretim modelleri geliştirmeye çalışmıyorlar mı? Evet, üçüncü ilkeye bakalım. Üçüncü ilkemiz yerellik. Bir çam ormanı ile tropikal yağmur ormanı aynı şekilde işleyemez. Bir mangrove ekosistemi ile bozkır da öyle. Doğa her yerde aynı çözümü kullanmaz. Yerel koşullara uyum sağlar. Onun için doğanın hazır reçeteleri yok. Önce yaşanılan çevreyi anlamayı öneriyor. Sonra buna göre yerel çözümler üretiyor. İnsanların tasarımı açısından da bu her yere aynı binayı, aynı bitkiyi, aynı altyapıyı ya da aynı kentsel modeli uygulamamak gerektiğini güçlü hatırlatan bir ilke. Dördüncü ve son ilkemiz ise biraz önce bahsettiğimiz dayanıklılık. Belki de ormanın en önemli özelliği bu. Orman güçlü olduğu için ayakta kalmıyor. Uyum sağlayabildiği için ayakta kalıyor. Bazı yıllar kurak geçer, bazı yıllar yangın olur. Bazı türler azalır, bazıları çoğalır. Sistem değişir ama bütünüyle çekmez. İşte buna biz biraz önce de konuştuk, dayanıklılık diyoruz. Dayanıklılık hiç değişmemek demek değil. Değişerek varlığını sürdürebilmek. Şimdi
Bu dört temel ilkiyi temel alan bir başka deyişle bir ormanı taklit eden bir şehir planladığımızı hayal edelim. Muhtemelen şehrimiz tek bir enerji kaynağına bağlı olmazdı. Çünkü doğada tek seçenek risklidir. Çeşitlilik güvenlik sağlar. Biraz önce örneklediğimiz gibi yağmur suyu mümkün olduğunca düştüğü yerde tutulurdu. Çünkü orman suyu hemen uzaklaştırmak yerine yavaşlatır ve toprağa kazandırır. Şehrin atık üretmemesi temel hedeflerden biri olurdu. Çünkü ormanda bir canlının bıraktığı madde başka bir canlının kaynağıdır. O açıdan döngüsellik önemlidir. Yine yerelliğe dikkat edilirdi. Yerel iklime, toprağa ve kültüre uygun çözümler geliştirilirdi bizim şehrimizde. Farklı özellikteki alanlar için farklı yaşam alanları oluşturulurdu. Ve belki de en önemlisi, sistem tek bir bileşenin çökmesiyle bütünüyle işlevsiz hale gelmeyecek biçimde tasarlanırdı ki dayanıklı ve değişime cevap verebilme yeteneği yüksek olsun. Şimdi tam bu noktada Yeşil Burun adalı bir efsaneyle Cesario Ivara'yla son müzik aramızı verelim. Parçasının adı Portekizce Saudade sözcüğünün Kapaverde kraliçesindeki karşılığı. Tam olarak çevrilmesi zor. İçinde özlem, hasret, kayıp, eve dönüş arzusu ve geçmişe duyulan derin bir bağlılık var. Yani tanımlamaktan çok hissedilmesi gereken bir sözcük. Bu nedenle dinlerken çocukluğunuzdan bir ormanı düşünün, uzak hatıralardaki bir dereyi düşünün ya da yıllar sonra bile zihninizde kalmış bir toprak kokusunu düşünebilirsiniz. Evet, Cesario Ivara'nın güzel sesinden dinliyoruz. Soda.

0: Cesario Evora'dan adını koyamadığımız, tarif edilmesi zor duyguların müziğini dinledik Soda dedi. Programımızın başında bir soru sormuştuk. Bir orman nedir? İlk bakışta bu sorunun cevabı çok kolay görünüyordu. Ağaçlar, çalılar, toprak, kuşlar. Belki bir dere, belki biraz rüzgar. Ama birlikte çıktığımız bu yolculuğun sonunda artık biliyoruz ki bir orman bunların hiçbirinden ibaret değil. Çünkü ormanı orman yapan şey canlıların tek tek varlığı değil. Aralarındaki ilişki. Belki de biz uzun yıllar boyunca doğaya yanlış sorular sorduk. En güçlü tür hangisi diye sorduk. Oysa doğa çoğu zaman güçten çok uyumu ve esnekliği ödüllendiriyor. Kim kazandı diye sorduk. Oysa ormanda çoğu zaman tek bir kazanan yok. Kim daha önemli dedik. Oysa ekosistemlerde önem çoğu zaman ilişkilerin içinde saklı. Bugün öğrendiğimiz belki de en önemli şey şu. Bir orman ağaçların oluşturduğu bir kalabalık değildir. Tam tersine. İlişkilerin oluşturduğu bir sistemdir. Ve bu sistem yalnızca işbirliğidir. Ne yalnızca işbirliğidir, ne de yalnızca rekabettir. Ne yalnızca dayanışmadır, ne de yalnızca mücadeledir. Hepsidir. Aynı anda, aynı yerde, aynı yaşamın içinde. Evet, taç utangaçlığıyla başlamıştık geçen hafta programa ve bu hafta biyomimikriye kadar geldik. En son doğayı taklit etmekten çok doğadan öğrenmeyi konuştuk. Ormanların çeşitlilik, döngüsellik, yerellik ve dayanıklılık ilkelerini anlamaya çalıştık. Ormandaki bireylerin bazen rekabet ettiğini, bazen de aynı kaynaklar için yarıştığını gördük. Bazen birbirlerinin büyümesini sınırlarken, bazen de ortak mantar ağlarına bağlandıklarını fark ettik. Ormanın tek bir strateji üzerine kurulmadığını, onu güçlü kılanın da bu olduğuna sanıyorum hep birlikte kanaat getirdik. Tüm bunlara bakarken belki de en önemli kavram bağlantı oldu. Çünkü ormanda hiçbir canlı tek başına yaşamıyor. Bir ağacın yaşamı toprağa bağlı. Toprağın yaşamı mikroorganizmalara bağlı. Mikroorganizmaların yaşamı suya bağlı. Su iklime bağlı, iklim ormanlara bağlı. Ormanda bir parçayı anlamak için bütünü görmek gerekiyor. Çünkü orman karışık sistemlerin nasıl işleyebildiğini gösteren yaşayan bir laboratuvar. Bugün gördüğümüz düzen, milyonlarca yıl boyunca doğal seçilim, çevresel koşullar ve sayısız etkileşim sonucunda şekillenmiş durumda. Bu nedenle yeniden bir ormana gittiğimizde bu kez yalnızca ağaçlara bakmayalım. Boşluklara bakalım. Toprağa bakalım. Düşen yapraklara bakalım. Çürümüş bir gövdeye bakalım. Mantarlara bakalım. Sessiz görünen bir köke bakalım. Çünkü artık biliyoruz bir ormanın en önemli hikayesi çoğu zaman gözümüzün hemen önünde değil, görmeyi öğrenmemiz gereken başka bir yerde saklı olabilir. Ve biz ancak dikkatle baktığımızda onu okumaya ve dinlemeye başlayabiliriz. O nedenle bir dahaki sefer bir ormanda yürüdüğümüzde yalnızca ağaçların adlarını hatırlamaya çalışmayalım. Kendimize başka sorular soralım. Bu ağacın kökleri hangi canlılarla birlikte yaşıyor? Buradaki toprak nasıl oluştu? Bu açıklık neden burada? Bu genç fidan hangi fırsatı değerlendirerek büyümeye başladı? Bu yaşlı gövde kaç kuraklık gördü? Ve belki de en önemlisi, burada gerçekten ne görüyorum? Ve neyi henüz göremiyorum? Evet, çok soru var. Bugün ormanlarda yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya kadar merak etmeyi, soru sormayı ve yaşadığımız dünyaya biraz daha dikkatli bakmayı sürdürelim. Çünkü bazen bir ormanı yeniden görmek, dünyayı yeniden görmenin ilk adımı olabilir. Ormanı yeniden gördüğümüzde belki de bu kez ilişkilerle örülmüş bir dünyayı görebileceğiz. Ve o dünya program boyunca orman nedir sorusunu cevaplamak için kurduğumuz bütün cümleleri tek bir anda bize özetleyecek. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
1: Dedektifi.
2: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
4: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Neotek Kampüs Maslak'ta ileri teknoloji laboratuvarları, simülasyon merkezleri, akredite programlar ve iş dünyasıyla iç içe bir üniversite hayatı seni bekliyor. Üstelik ilk tercihte %30, kampüste tercihte ek %15 burs ve sabit ücret garantisiyle. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Deneyim Kampüsü.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Duygu Korkmaz'a teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Global Beat. Hazırlayan ve sunan Gülbahar Kültür.

Merhabalar Bremen'den hepinize iyi akşamlar. 19. yayın döneminin ilk Global Beats'ine hoş geldiniz. 3 Mayıs'ta başlayan 26 haftalık yaz dönemimiz boyunca birlikteliğimiz sürecek. Yeni yayın döneminde program formatında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yine hep birlikte dünyanın dört bir yanına keyifli müzikal yolculuklar yapacağız. Bu bağlamda ilk durağımız İspanya.

El Raval, İspanya'nın Barcelona kentinde bir semt. Oldukça hareketli, cıvıl cıvıl bir semt. Birçok ülkeden ve kültürden insanların bir arada yaşadıkları bu bölgeyi bizim Beyoğlu ile kıyaslamak mümkün. Buraya gelen insanlar elbette müziklerini de birlikte getirmişler. İşte Barcelona Raval Sessions başlıklı iki CD'den oluşan derleme albüm bu semtte yaşayanların müziklerinden örnekler içeriyor. Bizim dinlediğimiz, hala dinlemeye devam ettiğimiz kesim Tutto Matto adlı oluşumdan da Fiesta Peak Remix.

yanaklı sanatçı İlham Al-Matfai ve faslı ses ve sinema yıldızı Hasna birlikte söylediler Walter Kane'a. Şimdi Barcelona'ya, daha doğrusu demin bahsettiğimiz ve orada bulunan El Raval semtine tekrar geri dönüyoruz. Bu kez Dolores Vargas'a konuk oluyoruz, Hamalaça.

Fatih Akın'ın Altın Ayı ödüllü filmi Duvara Karşı'nın soundtrackinden alınma bu parça bizleri kısa bir süre içinde olsa Romanya'ya götürdü. Fanfaria Giocalia Romanya dışında da başarıyı yakalamış bir grup. Filmde Iac Bari adlı parçalarının Frankfurtlu DJ Chantel tarafından düzenlenmiş remix versiyonu kullanılmış. Sırada Rukiza Okera var. Janigal.

Güney Afrika çıkışlı grup Boom Shaka'dan dinledik Tobela. Sırada Cezayirli star Cheb Mami'nin düetlerden oluşan son albümünden alınma bir örnek var. Corneille ile birlikte seslendiği parçanın adı Enfant d'Afrique.

0: sel kayıtlarından oluşan albümünden alınma parçası Tumba. Şimdi Karayipler'e uzanıyoruz. Sırada Oliver Stone'un Slicky ile birlikte seslendikleri bir parça var. For Ruba Dub.
1: Yeah. Caribbean we control. Creole.

0: Siva.
1: Portekiz çıkışlı grup Terracotta'dan dinledik Dear Mama. Ondan önce İtalyan'dan bir grup vardı, Aretusca eşliğinde Roy Paci'den bir parça dinledik. Şimdi programın sonlarına doğru tekrar Orta Doğu'ya dönüyoruz. Lübnan'ın asi gruplarından biri olan Akser eşliğinde genç ses Lames'ten dinliyoruz. Şefni Şi.

Evet, 19. yayın döneminin ilk Global Beats'ini geride bırakmak üzereyiz. Şu an dinlediğiniz oluşum Visionary Underground Londra'dan Freedom isimli parçalarıyla sizlere veda ediyorum. Ben Gülbahar Kültür, haftaya yine aynı saatte Açık Radyo'da birlikte olmak üzere diyorum. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Esen kalın. Tschüss.

Global Beat. Hazırlayan ve sunan Gülbahar Kültür.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Neotek Kampüs Maslak'ta ileri teknoloji laboratuvarları, simülasyon merkezleri, akredite programlar ve iş dünyasıyla iç içe bir üniversite hayatı seni bekliyor. Üstelik ilk tercihte %30, kampüste tercihte ek %15 burs ve sabit ücret garantisiyle. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Deneyim Kampüsü.
1: Reklamlar bitti.
0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağla Ormanlar Ok'a teşekkür ederiz.
4: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Miguel del Morales ve arkadaşlarından dinlediğimiz bir Merceditas Valdez şarkısıyla bir Son Cubano ile başladık. Me voy pal pueblo, kasabaya gidiyorum. Son Cubano yalnızca bir müzik türü değildir, Küba'nın ortak hafızasıdır. İspanyol gitarının melodisiyle Afrika davullarının ritmi bu müzikte buluşur. Bir yanda tütün tarlalarının sessizliği, diğer yanda Havana sokaklarının neşesi. Son Cubano, insanların dans ederek anlattığı bir yaşam öyküsüdür. Bugün salsa diye bildiğimiz müziğin kökleri de işte bu sade ama büyüleyici ezgilerin içinde saklıdır. 1920'lerde Havana'ya ulaşan Son Cubano, kısa sürede ülkenin en popüler müziği oldu. 1930'lardan itibaren orkestralar tarafından geliştirildi ve Latin Amerika'nın tamamına yayıldı. 1997'de Buena Vista Social Club belgeseli ve aynı adlı albüm sayesinde dünya yeniden Son Cubano'yu keşfetti. Bu müziğin en büyük isimleri kimlerdi? Miguel Matamoros, Compay Segundo, İbrahim Ferrer ve Eliades Ochoa. Bazı şarkılar bir yolculuğu anlatır, bazıları ise bir yaşam biçimini. Me voy pal pueblo işte onlardan biridir. Yorulan bir emekçinin bir günlüğüne omuzlarındaki yükü bırakıp müziğin peşine düşmesidir. Kasabaya gitmek, yalnızca bir yere ulaşmak değildir. Yeniden nefes almak, dostlarla buluşmak, Son Cubano'nun ritmine karışmak ve hayata ben hala buradayım demektir. Cuba Feliz filmi boyunca duyduğumuz bu ezgi, Küba'nın en güzel sırrını fısıldar. Yoksulluk insanın cebinde olabilir ama müzik varsa ruhu hala zengindir. Küba'da müzik sadece bir eğlence değildir, bir konuşma biçimidir, bir selamdır, bir ağıttır, bir aşktır ve bazen de açlığa, yoksulluğa karşı söylenmiş en güzel direnme biçimidir. Bugün Küba'da müzikli bir geziye çıkacağız. Eski bir gitar ve o gitarı omzuna asmış yaşlı bir adam Miguel del Morales. Ama herkes onu başka bir adla tanıyor, El Gallo yani horoz. Çünkü sesi sabahı uyandıracak kadar güçlü, yüreği ise bütün bir adayı dolaşacak kadar geniş. Fransız yönetmen Karim Dridi, 1990'lı yıllarda dünyanın farklı kültürlerini anlatan, belgesel filmler çeken bir sinemacıydı. Onun amacı başlangıçta çok basitti. Küba'da müziğin gündelik hayattaki yerini anlatan küçük bir belgesel çekmek. Belki birkaç yaşlı müzisyenle karşılaşmak, birkaç şarkı kaydetmek, sonra ülkesine dönmek. Ama hayat iyi hikayeleri önceden haber vermez. Onları karşınıza çıkarır ve Karim Dridi'nin karşısına Miguel del Morales yani El Gallo çıktı. İlk plan oldukça mütevazıydı. İşte yönetmen El Gallo ile yalnızca 2 ya da 3 gün çalışmayı düşünüyordu. Çünkü onu filmin ana kahramanı olarak değil, karşılaşacağı müzisyenlerden yalnızca biri olarak görüyordu. Fakat daha ilk günlerde bir şey fark etti. Bu yaşlı adam sadece şarkı söylemiyordu. Adeta bütün Küba'yı ezbere biliyordu. Yüzlerce şarkıyı hiç duraksamadan söyleyebiliyordu. Karşılaştığı her müzisyen onu tanıyordu ve en önemlisi hiç tanımadığı insanlarla birkaç dakika içinde aynı şarkının içine girebiliyordu. İşte o anda filmin yönü değişti. Film boyunca El Gallo, Havana, Santiago de Cuba, Guantanamo, Camagüey ve Trinidad'ı dolaşır. Artık kamera müziği aramıyordu. El Gallo'nun peşinden gidiyordu çünkü nereye gitse müzik zaten oradaydı. Bir evin kapısı açılıyor, bir trompet sesi yükseliyor. Bir kadın kapının önünde bolero söylemeye başlıyor. Bir çocuk ritim tutuyor. Bütün bunlar planlanmış sahneler değildi, hayatın kendisiydi. Karim Dridi'nin en büyük başarısı da burada yatıyor. Hayatı yönetmeye çalışmadı. Sadece kamerasıyla izledi. Cuba Feliz filminde alışık olduğumuz belgesel dili yoktur. Anlatıcı sesi duymazsınız. Uzun röportajlar yoktur, bilgi kutuları yoktur. Kamera yalnızca yürür, El Gallo'nun yürüdüğü kadar ve biz de onunla yürürüz. Bilgi bu yüzden çok samimidir çünkü seyirciye hiçbir şey açıklamaz, sadece yaşatır. Karim Dridi'nin çekim yöntemi de filmin ruhuna uygundu. Yanında büyük ekipler yoktu. Filmin büyük bölümü tek bir elde taşınan kamerayla çekildi. Sesler ise çoğu zaman tek bir boom mikrofonla kaydedildi. Sokaktaki gürültü, kuş sesleri, çocuk kahkahaları, rüzgar hepsi filmin doğal parçası olarak bırakıldı. Çünkü amaç kusursuz ses değildi, gerçek hayattı.
Film 2000 yılında tamamlandı ve aynı yıl dünyanın en önemli sinema duraklarından biri olan Cannes Film Festivali'nin yönetmenlerin 15 günü bölümüne davet edildi. Bu büyük bütçeli bir yapım için değil, Küba sokaklarında doğan küçük bir belgesel için çok önemli bir başarıydı. Belki de filmin en unutulmaz yanı şudur. El Gallo hiçbir zaman oyuncu olmadı, rol yapmadı, kendisini oynamadı. Çünkü oynayacağı başka biri yoktu zaten. Buydu. Sokakta yürüyen, kapıları çalan, dostlarına uğrayan, şarkı söyleyen ve gülümseyen bir adam. Belki de bu yüzden bugün filmi yeniden izlediğimizde aklımızda senaryo kalmıyor, sadece bir insan kalıyor. Ve yıllar geçti, bugün birçok kişi Buena Vista Social Club filmini bilir ama Küba filizi bilenlerin sayısı daha azdır. Oysa bu film bize başka bir Küba gösterir. Sahne ışıklarının değil, avluların Kübasını, konser salonlarının değil, verandaların Kübasını, şöhretin değil, paylaşmanın Kübasını. Belki de bu yüzden Küba filiz yaşlandıkça güzelleşen filmler biridir. Çok kez izledim ben de. Çünkü modalar değişir, teknoloji değişir ama insanlar bir araya gelip birlikte şarkı söyledikçe bu film yaşamaya devam eder. Bu filmde büyük yıldızlar yoktur. Parlak ışıklar, dev orkestralar, satış rekorları hiçbiri yoktur. Bunun yerine kırık kaldırımlar vardır. Boyası dökülmüş evler, eski Amerikan otomobilleri, yılların eskitemediği insanlar ve onların sesleri. El Gallo yürüdükçe müzik de onunla yürür. Bir mahallede yaşlı bir trompetçi çıkar karşımıza. Bir başka sokakta çocuklar ritim tutar. Bir köşede rap yapan gençler. Diğer köşede 90 yaşındaki bir son Cubano ustası. Küba'nın bütün yüzyılı aynı filmde nefes alır. Belki de bu yüzden Küba Feliz sadece bir müzik belgeseli değildir. Bu film bir ülkenin hafızasının kaydıdır. Boston Phoenix gazetesi filmi değerlendirirken El Gallo'nun yolculuğunun Küba müziğini yıldız kültünden arındırarak müziğin gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdiğini vurgular. Ve bugün biz de onun izinden gideceğiz. Şarkıların peşinden, insanların peşinden, anıların peşinden. Çünkü bazen bir ülkeyi anlamanın en doğru yolu onun en yaşlı şarkıcısını dinlemektir. Şimdi sırada Son Cubano müziğinin önemli isimlerinden Miguel Matamoros'un bir bestesi, bir Latin klasiği var. Miguel del Morales, yani namı diğer El Gallo ve arkadaşları şarkıda. Beni terk etsen bütün hayallerim ölse bile sana kızıp lanetlemek yerine düşlerimde sana dua ediyorum. Hayır dualarını almak için düşlerimde sana dua ediyorum. Seni kaybetmenin ağır yüküne katlanıyorum. Ayrılığının verdiği derin acıyı hissediyorum ve sen benim gözyaşlarımı görmeden ağlıyorum. Karanlık gözyaşları, hayatım gibi karanlık gözyaşları. Lagrimas negras, karanlık gözyaşları.

Az önce dinlediğimiz Latin klasiğinde gitar ve vokalde Miguel del Morales vardı. Gitarda Alejandro Almoneros, trompette Anibal Avila, kontrabasta Armando Machado, Morales'e eşlik ediyorlardı. Tabii şarkıya da zaman zaman katıldı bu müzisyenler. Şarkıda duyduğumuz kadın sesi de Zaide Reyte'ye aitti. Bir ülkenin gerçek tarihi bazen devlet arşivlerinde değil, yaşlı insanların hafızasında saklıdır. Ve birazdan El Gallo bizi Havana'dan çıkarıp Küba'nın doğusuna doğru götürecek. Orada her kasabanın başka bir ritmi, her insanın başka bir hikayesi var. Bir ülkeyi tanımanın en doğru yolu belki de onun sessizliğini dinlemektir. Çünkü her sessizliğin altında söylenmemiş şarkılar vardır. Küba yüzyıllar boyunca savaşlar gördü, sömürge yönetimini yaşadı, bağımsızlık mücadeleleri verdi, devrimler yaşadı, ambargolar gördü ve bugün de devam ediyor bu ambargolar, yoksullukla tanıştı. Ama bütün bunların arasında hiç kaybetmediği bir şey vardı, şarkılar. İşte Cuba Feliz filmi tam da bunu anlatıyor. Müzik bir ülkenin unutmama biçimidir. Fransız yönetmen Karim Dride'nin YouTube sayfasında İngilizce altyazıyla bu film yüklü. Cuba Feliz yazarsanız YouTube arama motoruna film karşınıza çıkıyor. Bu filmi mutlaka izleyin derim. Belgeselde El Gallo'nun yürüdüğü sokaklara dikkat edin. Duvarların sıvaları dökülmüştür, evlerin boyaları solmuştur, otomobiller onlarca yıllıktır. Ama insanların seslerinde bir yorgunluk yoktur. Çünkü Küba'da zenginlik her zaman parayla ölçülmez. Bir dostun kapısını çalabilmek, bir gitarı paylaşabilmek, bir şarkıyı birlikte tamamlayabilmek, bunlar da zenginliktir. Film boyunca bunun sayısız örneğini görürüz. Bir kapı çalınır, içeriden gel sesi gelir, gitar çıkar, kahve hazırlanır, şarkı başlar. Hiç kimse program, şarkılar kaçta bitecek diye sormaz. Çünkü zaman müziğin içinde erir. Bizler bugün müziği çoğu zaman yalnız dinliyoruz. Kulaklıklarımız var, çalma listelerimiz var. Binlerce şarkıya saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Ama aynı zamanda belki de hiç olmadığımız kadar yalnızız. El Gallo'nun dünyasında ise müzik tek başına yapılan bir şey değildir. Bir şarkıyı söylemek, bir başkasının nefesine güvenmektir. İkinci sesi beklemektir. Ritmi birlikte tutmaktır. Yanlış notaya birlikte gülmektir. Belki de bu yüzden halk müziği mükemmelliği değil, birlikteliği sever. Filmde dikkatimizi çeken bir başka ayrıntı da kuşaklar arasındaki köprüdür. Yaşlı müzisyenler gençlerle aynı şarkıyı söyleyebilir. Bir çocuk 80 yaşındaki bir gitariste ritim tutabilir. Kimse kimseye ben daha önemliyim demez çünkü gelenek ancak paylaşıldığında yaşayabilir. İşte El Gallo'nun gerçek rolü de budur. O yalnızca şarkı söylemez, şarkıları bir kuşaktan diğerine taşır, bir köprü olur. Bugün birçok geleneksel müzik türü müzelerde korunuyor, arşivlerde saklanıyor, akademik kitaplarda inceleniyor. Bunların hepsi çok değerli elbette. Ama El Gallo bize başka bir şey anımsatıyor. Bir müzik sadece kaydedildiği için yaşamaz, söylendiği sürece yaşar. Bir ninenin torununa öğrettiği ninni, bir balıkçının denize açılırken mırıldandığı ezgi, bir düğünde hep birlikte söylenen nakarat. İşte gerçek arşiv budur, insan hafızası. Belki de bu yüzden Cuba Feliz filmi geçmişi ağıt yakan bir film değildir. Aksine yaşayan bir belleğin peşindedir. El Gallo'nun karşılaştığı her müzisyen bize şunu söyler. Ben bu şarkıyı babamdan öğrendim. Babam da dedesinden öğrenmiş. Hiçbir konservatuvar diploması yoktur ama kuşaktan kuşağa aktarılan bir ustalık vardır. Ve bu ustalık notalarda değil insanın sesinde saklıdır. Anadolu'da da buna benzer hikayeler vardır. Bir zamanlar köy odalarında bağlamalar elden ele dolaşırdı. Ege'de zeybekler, Karadeniz'de kemençeler, doğuda dengbejler hiçbir nota bilmeden yüzlerce türküyü hafızalarında taşırdı. Küba'nın El Gallo'su ile Anadolu'nun gezgin ozanları, aşıkları arasında işte bu yüzden görünmez bir akrabalık vardır diye düşünüyorum. İkisi de şarkıyı satmaz, şarkıyı yaşatır. Bugün dünya hızla değişiyor. Dijital kayıtlar çoğalıyor. Yapay zeka ses üretiyor. Bilgisayarlar kusursuz müzik yapabiliyor ama hiçbir algoritma bir verandada güneş batarken söylenen yaşlı bir bolero'nun yerini dolduramıyor. Çünkü teknoloji sesi kaydedebilir ama hayatı kaydedemez. El Gallo'nun sesi bize bunu anımsatıyor. Şarkıyı değerli yapan ses telleri değil, yaşanmışlıktır.
Şimdi sırada bir tango var. Sözleri Guillermina Aramburu'ya, müziği Maria Teresa Vera'ya ait şarkıda Miguel del Morales ve arkadaşları şöyle sesleniyor bizlere. Seni sevmemin ne önemi var? Beni artık sevmiyorsan. Geçmiş aşklar hatırlanmasa da olur. Hayatının aşkıydım uzun bir zaman önce. Ama artık geçmişinin parçasıyım ve buna dayanamam. İstediğimiz her şeye ulaşabilseydik ve beni aynı şekilde sevseydin 20 yıl önce olduğu gibi. Şimdi içimiz hüzün dolu, aşkın yitişini izliyoruz. Ruhumuz paramparça. 20 años, 20 yıl.

Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün Fransız yönetmen Karim Dridi'nin 2000 yılında yayımladığı Cuba Feliz filminden seçtiğim şarkılarla Küba'da müzikli bir yolculuk yapıyoruz. Bir gitar sustuğunda aslında hiçbir şey bitmez. Çünkü o ezgi onu dinleyen insanların içinde yaşamaya devam eder. Neden Miguel del Morales veya namı diğer El Gallo dünya çapında bir yıldız olmamasına rağmen Cuba Feliz filminin unutulmaz yüzü oldu? Belki de cevabı çok basit. Bazı insanlar alkış toplamak için değil, bir kültürün hafızasını taşımak için yaşarlar. Dünya büyük sanatçıları nasıl anımsar? Satılan albümlerle mi? Kırılan gişe rekorlarıyla mı? Ödüllerle, altın plaklarla, kalabalık konserlerle mi? Belki. Ama yalnızca biraz. Çünkü müzik tarihi bize başka bir şey daha söyler. Bazı insanlar vardır. Hayatları boyunca büyük salonlarda hiç konser vermezler. Gazetelerin birinci sayfasına çıkmazlar. Adları ansiklopedilerde uzun uzun yazılmaz. Ama öldüklerinde bir mahalle sessizleşir. İşte gerçek büyüklük belki de budur. Miguel del Morales ya da herkesin söylediği adıyla El Gallo işte böyle bir insandı. 1924'te doğmuş El Gallo ama programı hazırlanırken ne kadar kaynak varsa ulaşmaya çalıştım ama ölüm tarihine dair bir bilgiye rastlamadım. Ben de şaşırdım. Yani bu kadar etkileyici bir müzisyenin biyografisinin bu kadar az belgelenmiş olması aslında filmin anlattığı hikayeyi doğruluyor belki de. El Gallo ününü albümlerden ya da resmi kariyerinden değil Küba sokaklarında yaşadığı müzikten alan bir halk ozanıydı. Bu filmi izlerseniz ki YouTube'da az önce söylediğim gibi İngilizce alt yazıyla bulmak mümkün. Cuba Feliz yazmanız yeterli YouTube arama motoruna. Film boyunca dikkat ederseniz film El Gallo'yu kahramanlaştırmaya çalışmaz. Onu olduğundan daha büyük göstermez. Tam tersine olduğu gibi bırakır. Yorulan, terleyen, yürüyen, şarkı söyleyen, eski dostlarını özleyen yaşlı bir adam. Ve belki de filmin en büyük başarısı budur. Çünkü gerçek halk müzisyenleri efsane olmaya çalışmaz. İnsan kalmaya çalışır. El Gallo'nun yüzünde sık sık gördüğümüz o gülümseme aslında Küba'nın uzun tarihinin de bir özeti gibidir. Yoksulluğa rağmen müziğin eksilmemesi, zorluklara rağmen şarkının susmaması. Belki de Küba'yı Küba yapan tam da budur. Çünkü bazı toplumlar acılarını konuşarak taşır, bazıları yazarak, Küba ise şarkı söyleyerek taşıyor. Film boyunca bir ayrıntı dikkatimi çekti. El Gallo hiçbir yerde acele etmez. Bir şarkıyı yarıda bırakmaz, bir sohbeti kısa kesmez. Çünkü o bilir hayatın en değerli anları planlanmaz, karşınıza çıkar. Belki bir verandada, belki bir tren istasyonunda, belki hiç tanımadığınız bir insanın evinde ve o an bir şarkıya dönüşür. Biz bugün çoğu zaman müziği tüketiyoruz. Yeni çıkan albümler, çalma listeleri, haftanın en çok dinlenenleri. Sonra yenileri geliyor, eskileri unutuyoruz. Oysa El Gallo'nun dünyasında müzik tüketilmez, paylaşılır. Şarkılar eskimez, insanlarla birlikte yaşlanır. Bir bolero 20 yıl sonra yeniden söylendiğinde yeni değil, daha derin olur. Belki de bu yüzden Cuba Feliz bir nostalji filmi değil. Geçmişi kutsamaz, bugünü küçümsemez. Bize yalnızca şunu söyler. Bir toplum şarkı söylemeyi bıraktığında hafızasının bir bölümünü de kaybeder. Ve bu yalnızca Küba için geçerli değil. Anadolu için de böyledir. Balkanlar için de, Kafkaslar için de, Latin Amerika için de. İnsanlığın ortak belleği şarkılarla taşınır. Filmi izlerken düşündüm. Eğer El Gallo Anadolu'da doğsaydı belki Ege'de bir zeybek olurdu. Belki Orta Anadolu'da bir bozlak söylerdi. Belki Kars'ta uzun hava, belki Trakya'da bir karşılamaya katılırdı. Çünkü onun taşıdığı şey bir ülkeye ait olmaktan daha büyüktü. O insanın müzikle kurduğu kadim ilişkinin temsilcisiydi. Bir gitar, bir ses ve paylaşılacak bir hikaye. Bazen bunlar koca bir ömre yeter. Şimdi Kübalı gitarist, sokak şarkıcısı El Gallo, horoz lakaplı Miguel del Morales'in gitarı ve sesinden dinleyeceğimiz iki şarkıyla programa devam ediyorum. Önce Por una Mujer, bir kadın için ve ardından Lo Dudo, şüphe.

Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün Fransız yönetmen Karim Dridi'nin 2000 yılında yayımlanan Cuba Feliz filminden seçtiğim şarkılarla Küba'da müzikli bir yolculuk yapıyoruz. Aynı filmden, Cuba Feliz filminin albümünden sokak şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Ölümden bahseden hüzünlü bir şarkı var sırada. Angel Almenares bestesinde Miguel del Morales ve arkadaşları şunları söylüyor. Benim için artık hiçbir şey önemli değil. Acılar yaşadım, sıkıntılar çektim, yoruldum. Ve sonsuz yatağıma girdiğimde yerin altında huzur içinde uyuyacağım. Cajón del Muerto, tabut.

0: Şimdi sırada Küba müziğinin en bilinen cha-cha-cha klasiklerinden biri var. 1950'lerin Havana'sının neşesini, mizahını ve gündelik yaşamını da temsil eden bir şarkı. Şarkı, insanların farklı hayalleri, farklı görünümleri ve farklı beklentileri olsa da sonunda hepsinin aynı eğlencede buluştuğunu anlatıyor. Sözlerde mizahi gözlemler var. Sarışınlar, esmerler, zengin olmak isteyenler, televizyon isteyenler, şatoda yaşamak isteyenler. Ama nakarat hep aynı yere dönüyor. Hani hepimiz bu güzel eğlencenin tadını çıkarıyoruz. Bu nedenle şarkı Küba insanının yaşam sevincini ve toplumsal birlik hissini simgeliyor. Miguel del Morales ve arkadaşlarından dinliyoruz. Risso Vasilyon. Yani dilimize ne güzel eğlence diye çevirebiliriz.
1: Yo no sé. Yo nada más que supe un cha-cha-cha. Pero son cuidado. Porque yo no sé cantar cha-cha-cha. Ahora, el único cha-cha-cha que me recuerdo, que no tengo la letra, pues me sé la música. Y yo necesito coger la letra de San Juan. Porque hace falta para la producción.
2: De todas formas, toque y no mienta. Entonces dime la canción como es.
1: Vacilón,

Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün Fransız yönetmen Karim Dridi'nin 2000 yılında yayımladığı Cuba Feliz filminden seçtiğim şarkılarla Küba'da müzikli bir yolculuk yaptık. Filmi YouTube'da Cuba Feliz adıyla yönetmen Karim Dridi'nin kanalında İngilizce altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Cuba Feliz'i izlediğinizde belki filmin teknik ayrıntılarını unutacaksınız. İşte kameranın açılarını, kurgu ritmini, ama kolay kolay unutamayacağınız bir şey var. Yürüyen yaşlı bir adam, omzunda gitarı ve gittiği her yerde insanları birbirine yaklaştıran sesi. İşte sanatın en güzel, en yalın tanımı belki de budur. İnsanları birbirine yaklaştırabilmek. Yolculukların garip bir huyu vardır. Yani sizi bilmem ama yani bazen benim vardığım yeri değil, yolda karşılaştığım insanları anımsarım. Cuba Feliz de böyle bir film. Filmin sonunda aklımızda kalan ne bir şehir olur, ne bir meydan, ne de bir bina. Aklımızda kalan bir insanın sesi olur. Miguel del Morales, El Gallo yani horoz, yavaş adımlarla yürüyen, omzunda gitarını taşıyan, karşısına çıkan herkese önce gülümseyen yaşlı bir adam. Belki de bu yüzden filmi izledikten sonra insan şunu düşünüyor. Gerçekten kim daha zengindir? Daha çok parası olan mı? Yoksa gittiği her yerde dost bulabilen mi? El Gallo'nun serveti bir banka hesabında değildi. Onun serveti kapısını çaldığı insanlar, paylaştığı sofralar, söylediği şarkılar ve ardında bıraktığı dostluklardı. Bugün bunların değerini ölçebilecek hiçbir para birimi yok. Küba'nın müziği üzerine çok şey yazıldı. Müzikologlar ritimleri inceledi, tarihçiler kökenlerini araştırdı, besteciler armonilerini çözdü ama Cuba Feliz filmi bize bambaşka bir ders veriyor. Müzik önce insandır, sonra notadır. Çünkü notalar kağıtta durabilir ama insan sesi ancak başka bir insanın yüreğinde, kulağında yaşamaya devam eder. Belki de bu yüzden halk müziği hiçbir zaman eskimiyor. Çünkü onu yaşatan bir şey teknoloji değil, insan hafızası. Anadolu'da da böyledir. Bir Ege türküsü, bir Laz ezgisi, bir Kürt dengbejinin uzun anlatısı, bir Seferat romansı, bir Yunan rebetikosu. Hepsi aynı büyük ailenin çocuklarıdır. Dilleri farklıdır ama hepsi aynı şeyi söyler. Ben buradayım, sevdim, acı çektim, yaşadım ve unutulmak istemiyorum. Belki de bu yüzden El Gallo bize hiç yabancı gelmiyor. Onu ilk kez görsek bile sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Çünkü onun yüzünde dünyanın bütün yaşlı ozanlarının yüzü var. Ruhisu'nun dinginliği, Aşık Mahsuni'nin inadı, Karacaoğlan'ın gezginliği, Ege'deki yaşlı bir rebetiko ustasının, örneğin geçen hafta andığımız Midillili Solon Lekkas'ın hüznü. Ve Ant Dağları'nda çarango çalan bir müzisyenin gülümsemesini aynı anda görebiliyoruz. İnsan değişiyor, coğrafya değişiyor ama müziğin kalbi değişmiyor. Bugün dünyanın dört bir yanında binlerce halk müziği geleneği sessizce yok oluyor. Yaşlı ustalar aramızdan ayrılıyor. Onlarla birlikte yüzlerce türkü, yüzlerce hikaye, yüzlerce anlatım biçimi de kayboluyor. İşte bu yüzden Cuba Feliz yalnızca bir film değildir. Bir anımsatma, bir çağrı, bir uyarıdır. Bir kültürü yaşatmanın yolu onu müziğe kaldırmak değil, onu söylemeye devam etmektir. Haftaya çok sevdiğim bir arkadaşımı Sevim Elmas'ı canlı yayına konuk edeceğim. Sevim'le yollarımız 1989 yılında Ruhis Dostlar Korosu'nda kesişmişti. Yani Anadolu'da ve bir kez Avrupa'da uzun konser yolculukları yaptık. Sonra yaşam gailesiyle hepimiz kendi yolumuzda yürümeye devam ettik. Sevim geçen bu uzun zamanda 57 ülkeye gitti. İşte terkisinde anılar, şarkılar ve daha birçok şey biriktirdi. Haftaya bu kez Sevim Elmas'la müzikli bir yolculuğa çıkacağız. Bu kaydı yayını hazırlayan Apaçık Radyo yapım ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Instagram, Blue Sky ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Facebook Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfanın hemen başında program logosunun metninde Babil'den sonra.mixcloud.com arşivinin linki var. Babil'den sonrayı Miguel del Morales veya namı diğer El Gallo yani horoz lakaplı Kübalı sokak müzisyeni ve arkadaşlarından dinleyeceğimiz neşeli bir trova şarkısıyla kapatacağız. Özellikle Doğu Küba'da yani Santiago de Cuba çevresinde söylenen eski trova geleneğinin
tipik örneklerinden biri olarak kabul edilen şarkıda anlatıcı, sürekli konuşan, dedikodu yapan ve verdiği sözleri tutmayan bir kadından söz eder. Fakat anlatımı öfkeli değildir. Tam tersine hafif mizah, ince alay, günlük hayat gözlemleri ön plandadır. Bu yönüyle Küba'nın eski trova geleneğinin karakteristik özelliklerini taşır. Şarkı, filmin samimi ve insan sıcaklığı taşıyan atmosferine çok yakışıyor bana göre. Küba'nın eski gezgin ozanları için her insan bir şarkının kahramanı olabilirdi. La Charlatan da böyle doğmuş bir şarkı. Çok konuşan, dedikoduyu seven, aynı zamanda hayatın neşesini taşıyan bir kadını anlatıyor. Burada kimseyi yargılayan bir ses yok. Az önce de dediğim gibi. Yalnızca gülümseyen bir gözlem var. Çünkü Küba'da müzik insanları kusurlarıyla birlikte sevmeyi de öğretir. Belki de bu yüzden La Charlatan yalnızca bir karakteri değil, sokakların sıcaklığını, verandalardaki sohbetleri ve eski Santiago de Cuba'nın günlük yaşamını bugüne taşıyan küçük bir zaman kapsülü. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Her şey bu hafta ve her hafta her zaman gönlünüzce olsun. Müziğiniz hiç eksik olmasın. Esen kalın.

Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Reklamlar.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.

0: Salı günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
2: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Sayın dinleyiciler, Hakikatin Hikayesi isimli programda bu hafta 27 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
6: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
2: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi Tarihi ve Toplum programında yine birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya.
3: Ben Fatih Benlisoy.
2: Yeni bir programdayız. Yeni program ama 4 hafta önceki konuğumuz burada Ömer Turan. Sağ olsun bizi kırmadı. Hoş geldin.
4: Merhaba.
2: 4 hafta önce kapitalizm ve demokrasi arasındaki netameli ilişkiyi, gergin ilişkiyi ve kapitalizmin demokrasi karşıtı konumunu vesaire konuşmaya çalışmıştık. Oradan hareketle ya bu kapitalizm peki nereden nasıl çıktı diye bir tartışmaya girdik, sohbete girdik.
3: Tartışma dedik, devam etti tabii sonra stüdyonun ardından
2: ve dedik ki bunun üzerine de bir program yapalım ve Ömer Turan bizle birlikte tekrar geldiğin için teşekkür ediyoruz.
4: Tekrar davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
2: Nedir şimdi bu kapitalizm kökenlerini? Bir yandan da başka bir gündemimiz de vardı. İstersen sen onu bize anlat.
4: Ya evet, aslında burada üçümüz bir sohbet ediyoruz bugün. Ama bu sohbet bir taraftan da benim Doğan'la yazmakta olduğum bir yazıya ilişkinde bir sohbet.
2: Aa, nereye yazıyoruz?
4: toplumsal tarihe yazıyoruz bu yazıyı. Orada bir yıldır devam etmekte olan bir yazı dizisi var. Dünya Tarihi Yeni Sorular Yeni Ufuklar.
2: Kim yapıyor onu?
4: Başlıklı bir yazı dizisi. Bunu yayın kurulu adına editörlüğünü ben üstlendim. Bu yazı dizisinde temel derdimiz de şu. Son yaklaşık 20 yıl diyelim, farklı disiplinlerden felsefe, arkeoloji, antropoloji, dünya tarihi, küresel tarih, bu farklı alt disiplinlerin farklı isimlendirmeleri var. Canlı bir tartışma ortamı devam ediyor. Kavramlar da henüz tamamen netleşmiş değil. Farklı akademisyenler farklı kavramlar tercih ediyorlar. Ama biz de bu konuda meraklı okurlara, o okur genç bir üniversite öğrencisi olabilir, meslekten bir sosyal bilimci olabilir ya da hayatının farklı döneminde Harari'nin Sapiens'ini okuyup ondan başka neler okuyabilirim sorusunu sormuş birisi olabilir. Onlara literatürün bir haritasını sunma gayretindeyiz. Bu yazı dizisindeki bazı yazılarımız tek bir kitaba odaklanıyor. Mesela toplumsal tarihin Temmuz sayısında Ali Sipahi hocamız. Evet, bu ayki sayıda mesela Marshall Sahlins'in Taş Devri Ekonomisi kitabı üzerine yazdı. Evet. Dolayısıyla hani diyelim bir genç meslektaşımız Sapiens'i okudu. Ya dedi, bu konuda başka neler var? Ve Sahlins'in kitabını gördü. Ali Sipahi'nin kitabı ona çok iyi bir yol haritası sunacak. Hani burada felsefeciler yazdılar. Mesela Hakan Yücefer ilk yazıyı yazan meslektaşımızdı. Fransız filozof Vernant'la Kojin Karatani'nin izonomi üzerine kitabıyla açtık bu yazı dizisini. Sonra mesela sonraki aylarda Cam Kamözüt yazdı. Hani bilim tarihi tartışmalarında yeni neler var diye. Bir taraftan da gerçekten amacımız hani tartışmanın Harari'den Sapiens kitabından bir çok satara dönüşmüş Sapiens kitabından ibaret olmadığını göstermek. Ve biz de bu yazı dizisinde Doğan'la birlikte kapitalizmin kökeni tartışmasının son 10 yılda, son 20 yılda geldiği durumu, oradaki literatürdeki son gelişmeleri özetleyen, onu anlatan, onları tartışan bir yazı yazmaktayız.
3: En zor başlıklardan bir tanesini almışsınız.
2: Evet, kuşak kuşak tartışmaları vardır. Ya
3: oldukça hani netameli ve canlı ve dinamik bir tartışma. Bir taraftan hani ne bileyim tarih okumaya başlayan meraklı bir insan olarak ben de zamanında böyle bir takım kapitalizmi geçiş tartışmalarını okumak, bunları tartışmak çok önemliydi. Hala da önemini muhafaza ediyor çünkü sanırım Wood'un bir sözüydü. Yani kapitalizmin hani sonlu doğasını anlamak için hani başını tartışmak gerekiyor. Bir yerde başladıysa eğer bir sonu da olacak demek ki. Dolayısıyla başını tartışmak gerekiyor ama o konuya dair o kadar çok tartışma, argüman vesaire var ki.
2: Tabii içinde yaşadığımız üretim tarzı olduğu için her ne kadar bunu üretim tarzı olarak tanımlamasa da kapitalizm piyasa ekonomisi. Tabii içinde yaşadığımız dünyanın temel belirleyenlerinden bir tanesi. Bundan dolayı biz daha çok tabii ki de Marksizm içi bir tartışmaya odaklanacağız. Ama bu Marksizm dışında da hani Foucault'dan Weber'e kadar çeşitli bağlamlarda liberalizmin kendi zaten ana akım anlatısı var. Farklı teoriler var. Kapitalizm nasıl ortaya çıktığını, piyasa ekonomisinin ne şekilde geliştiği, dönüştüğü. Biz daha çok bunun 60'larda çok revaçta olan işte daha çok Dobbs-Wiese tartışması olarak bilinen, daha sonra ikinci kuşakta Brenner tartışmasıyla devam eden ama bugün günümüzde biraz küresel tarih yazımıyla da dallanıp budaklanan son hali üzerine durmaya çalışacağız.
4: Aslında insanların aklına şu soru da gelebilir. Yani bu dünya tarihi yazı dizisiyle kapitalizmin kökeni tartışmasının ne alakası var? Aslında biz yazı dizisinde takip etmeye çalıştığımız temalardan bir tanesini de şu olarak belirledik. Avrupa merkezcilik dışı bir dünya tarihini yazarken şu andaki uluslararası literatür bize neler sunuyor? Ve tas tamam aslında kapitalizmin kökeni ve kapitalizmin nasıl ortaya çıktığı tartışması da bununla ilişkili. Evet, biz Doğan'la yazdığımız yazıda Marksist pozisyonları önemsiyoruz ama Marksist olmayan pozisyonları John M. Hobson gibi daha Weberci bir yerden Avrupa merkezciliği kapitalizm tarihi bağlamında aşmaya çalışan yazarların argümanlarını da bu harita içerisinde bir yere konumlandırmaya çalışacağız.
2: Evet, Hobsbawm'la Pomerans tabii ki de Marksizm dışı yazarlar ama önemli, çok çok okunan ve önemli etkileri olan yazarlardı. Onları da Marksizm içi tartışmalarındaki önemleri, hangi bağlamda gündeme geldikleri üzerinden koyacağız. İstersen hemen şeyden başlayalım. Tabii ki de hani Marx için kapitalizmin kökenleri mevzu bahisi olduğunda tabii ki de çok ciddi bir ticaret, kapitalizm hep vardı, para varsa kapitalizm vardır vesaire argümanlarına, yani Smithçi, liberal okumaya daha ilk baştan itibaren karşı koyarak Marx bunun üreticilerin üretim araçlarından kopması, emeğin metalaşmasıyla proleterleşmenin ortaya çıkması ve işçi sınıfının emekçiden, yani tarih boyunca mevcut emekçilerden ayrışması, proleterin başka bir üretici olarak ortaya çıkması ve insanlık tarihi boyunca temelde kullanım değerine dayanan üretimin değişim değeri üzerinden metalaşma, ki kapital zaten metanın tahliliyle başlar ve onun yine ilksel birikimle olan ilişkisi, yani meta ekonomisinin ortaya çıkışı, bu ticarileşmenin daha önceki ticaretten farkı, emekçilerin de üreticilerin de emeğin metalaşmasıyla birlikte farklı bir konuma gelmesiyle bir kapitalizm tarifi yapıyor. Ve tam da buradan itibaren artık kapitalizm nereden doğdu tartışması Marx'ın, hem Marx'ın kendi içerisinde hem de Marx'ın muarızı olan liberalizmle tartışması bir 200 yıl devam edecek.
4: Ve aslında Marx'ın bu konuda yazdıklarına baktığımızda şunu da görüyoruz. Sonraki tartışmaların bir şemasını da veriyor neredeyse bize.
2: Aslında evet. Yani bugün yapılan tartışmaların birçoğunu biz Marx'ın temel klasik metinlerinde de görüyoruz tabii.
4: Evet. Çünkü mesela 2025'te Vivek Çeper şey diye bir yazı yazdı. Yani aslında kapitalizmin ortaya çıkışında sömürgeciliğin rolü abartılıyor. Bunu biraz daha nüanslı hale getirmemiz gerekiyor. Argümanını sunmuştu. Belki sen de o argümanla ilgili birkaç bir şey söylersin. Mesela sömürgeciliğin rolü meselesi Marx'ın da vurguladığı unsurlardan bir tanesi. Ve biz bunu aslında biraz karşılaştırmalı olarak da düşündüğümüzde gene modern sosyolojinin kurucusu, ana akım kurucusu Weber'e baktığımızda mesela onun protestan ahlakı üzerinden açıkladığı kapital birikimi modelinde sömürgecilik hiç yok. Dolayısıyla Marx'ın yazdıkları her zaman çok sistematik değil ama her zaman bize o sermayenin nasıl biriktiğine ilişkin hem ampirik detay sunmaya çalışıyor hem bir genel patern de, bir genel model de sunmaya çalışıyor.
2: Tabii şey, bu ilksel birikim bu anlamda önemli. En son yine Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan Ezgi Akyol'un Osmanlı'da ilksel birikim üzerine bir kitabı çıktı ama orada önemli olan bizde daha çok ilksel birikimin devlet, el koyma, sömürgecilik gibi bir takım el koymalarla ilişkilendirerek ve hani kapitalizmin daha başında aslında bir dışsal girdi gerekiyormuş gibi tarif edilen bir tarzı var. Yani işte Latin Amerikalar kolonizeleştiriliyor. Oradan gelen parayla vesaire sermaye birikimi ve oradan kapitalizm başladığı, bu Marx'ta da bazı pasajlarda var. Bugünkü çağdaş tartışmalarda yine Marx'ta olan ilksel birikimin sadece bu olmadığı veya zorunlu olarak bu olmak zorunda olmadığı, ilksel birikimin aynı zamanda kapitalizmin temel özüne dair bir işleyiş mekanizması olduğu ve aslında insanların proleterleşmelerinin yeniden üretilmesinin kapitalizmin temel ortaya çıkışı ve daha sonraki işleyiş mekanizmasının da temeli olduğu argümanı yine bu kapitalizmin kökeni tartışması açısından önemli. Yani metalaşma, üretim ilişkilerinin dönüşmesi, emeğin metalaşması, ücretli emeğin bu anlamda satılan piyasada bir meta olarak ortaya çıkması ve genelleşmiş meta üretiminin buradan sonra çalışmaya başlaması şeklinde aslında.
3: Yani içsel birikim tabii günümüzde son 20 yıl içerisinde yeniden 20 belki 25 yıl içerisinde çok öne çıkan bir tema haline tabii, geldi. Evet. Geçmişte gerçekten senin dediğin
2: çok
3: gibi daha çok
2: arızıydı.
3: Hani evet. İlkel birikim diyerek hatta yani kapitalizmin başlangıç aşamasına has dediğin gibi bir tür el koyma, zapt etme, bir tür soygun ya da Marx'ın kullandığı tabirle korsanlık falan olarak düşündüğümüz bir şeyken bugün çok daha fazla aslında tam senin bahsettiğin gibi yani proleterleşmenin derinleşmesi, meta ilişkilerin yaygınlaşması ve daha da derinleşmesi, giderek bütün toplumsal ilişkiler alanının metalaşması gibi daha kapsamlı bir şekilde tarif etmeye başladık. Dolayısıyla aslında ama kapitalizme bakış açımızı da hani nasıl söyleyeyim, kapitalizmin başlangıcına nasıl bakıyorsak sanırım kapitalizmi nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl okuduğumuz, onun başat özelliklerinin ne olduğuna dair tartışma da biraz değişiyor, öyle değil mi?
4: Kesinlikle. Zaten şunu da belki vurgulamak gerekiyor. Liberaller için başlangıcına bakmak Adam Smith'ten bu yana zaten önemli bir soru değil. Çünkü onlar gerçekten hani o embriyo kapitalizm, yani aslında ticaret ilişkisinin tarihteki ilk örneklerinden itibaren orada minik bir kapitalist ilişki gözlüyorlar. Ve o embriyo kapitalizm yüzyıllar ilerledikçe farklı siyasi koşullar altında giderek filizleniyor ve en sonunda günümüz kapitalizmine.
2: Aslında orada bir öz tarifidir. Yani orada hep var.
4: Hep vardı.
2: Ve onun ortaya çıkmasını engelleyen, ona mani olan bir takım dinamikler oluyor. Devlet gibi müdahale eden. Aslında bırakılsa o insanlığın özü olarak ifade ediliyor.
4: Hatta kaçınılmaz.
2: Kaçınılmaz hatta, evet.
4: Dolayısıyla eleştirel kuram Marksistler buna baktıklarında bunun inşa edilen bir sistem olduğu vurgusunu yapıyorlar.
2: Tabii, çünkü tarihsel materyalizmin en temel vurgusu yani onu bağlam içerisinde zaman ve mekanla ilişkilendirerek her şeyi ele almak olduğu için.
4: Ya ve bu sistem vurgusu hem onun bütünselliğine bakmak hem de senin açılışta söylediğin üzere eğer sonluluğunu biz hayal kurabileceksek, hı hı, sonluluğuna dair bir tahayyülümüz olacaksa aslında o sistem değişikliğini anlayabilmek için de ondan önceki sistemleri, sistemin kendisini ve belki sonrasındaki sistemleri de analize katmamız gerekiyor.
2: Evet, onun için Marksizm içerisinde de tam bu Adam Smith'ten yola çıkarak ki Brenner biliyorsun yeni Smithçilik olarak da eleştiriyor bu tartışma içerisindeki karşıtlarını. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki Anglo-Sakson, İngiliz Maurice Dobb tarihçi, iktisatçı ve Paul Sweezy Amerikan iktisatçı arasında kapitalizmin ne şekilde ortaya çıktığına dair bir tartışma peyda alıyor. Sweezy burada daha Adam Smith'e yakın, yani önemli olan çünkü ortaçağ feodaliteyi, kapitalizm öncesindeki üretim tarzını durgunlukla nitelendirildiği için kendi iç dinamiğine sahip olmayan, bundan dolayı da değişimin dışarıdan gelmesi gerektiği, dışarıdan gelenin de aslında ticaret olduğu, yine Smithian vari bir şekilde, yani ticaret orada hep var ama feodalitede o kendine yeten döngüsel ekonomi bunu boğmuştu. Dışarıdan gelen ticaret feodaliteyi çözerek kapitalizmin ortaya çıkışına vesile oluyor diyordu. Maurice Dobb ise bunun hem bir yandan olgusal ampirik anlamda yanlış olduğunu, aynı zamanda da ama ikisi de Marksist olduğu için ve Marksizm açısından da Marksizme aykırı olduğunu, çünkü Marksizmin temel tezinin her şeyden önce toplumların kendi iç dinamiğine sahip olduğunu, bunun için feodalitenin de bir iç dinamiğe ve sürekliliğe, harekete sahip olduğu, Aslo'nun o üretim tarzı içerisinde egemenle ezilen sınıflar arasındaki sınıf mücadelesi olduğunu, bunun için de Aslo'nun feodalizmin kendi içerisinde çürümesi, yani senyörlerle serflerin üreticilerin arasındaki sınıf mücadelesi. Bunun da nasıl cereyan ettiğini daha çok feodal beylerin artan artık talebi, yani sömürü talebi, köylülerin buna direnişi, angarya ve rant üzerinden bir çatışmanın ortaya çıkması ve bu sınıf mücadelenin feodalizmin altını oyduğunu ve kapitalizmi doğuracak şartları oluşturduğunu söylüyordu. Sivizi ise kentlerde, ki bunu feodalizme dışsal olarak nitelendiriyordu Sivizi, kent ekonomisinin uzun erimli ticaretiyle paranın feodalizmin içerisine gelmesiyle birlikte bu durağan ekonominin ortadan kalktığını görüyor. Yani burada iç faktörler mi yoksa dış ticaret, dış faktörler mi önemli? Böyle bir tartışma peyda alıyor ve buna dünya çapında birçok tarihçi, işte Hilton gibi, Hobsbawm gibi, Tokashi'ydi galiba değil mi? Japon bir tarihçi katılmıştı aynı zamanda. Çok boyutlu bir tartışma olarak ortaya çıkıyor.
4: Ve buradan biraz atlayalım. Yani bu Dobb ve Sivizi tartışmasından yaklaşık 40 yıl kadar sonra, hani Brenner'ın ve daha sonra Alan Wood'la birlikte geliştirdikleri, belki hani Brenner-Wood tezi diye özetleyebileceğimiz, adlandırabileceğimiz tezine geliyoruz. Burada da aslında tartışma gerçekten başka bir seviyeye geliyor. Çünkü evet, Brenner'ın ve Wood'un söylediği şey bize önceki bildiklerimizi, yani aslında Marksistlerin Adam Smith ekolüne yöneltmiş oldukları eleştirinin dışında Marksist literatürün de bu konuda bize meseleyi tam anlatamadığını söylüyorlar aslında. Evet. Birinci düzeltmeleri şu: aslında bu kentte başlamış bir şey değil, tarımda başlamış bir şey.
2: Bu anlamda Maurice Dobb'un devamcılarıdır.
4: Aynı evet, okur, evet. Yani dolayısıyla o tartışmadaki, bir önceki kuşağın tartışmasında Dobb ekolünü sürdürüyorlar. İkinci bir unsurda zamanlamayla ilgili bir şey de söylüyorlar. Yani aslında bunun zamanlamasının da sanayi devriminden önce olduğunu ve dolayısıyla nedensellik ilişkisinde önce sermaye birikimi sonra sanayileşme devrimi şeklinde bir düzeltme yapıyorlar. Evet. Yani dolayısıyla şehirde değil, kırda başladı. Kırda sanayide değil, tarımda başladı ve de sanayi devriminden önceydi.
2: Öndeydi. Evet, burada da öne çıkarttıkları üçlü bir sınıfsal şema var. Bir toprak sahipleri, soylular, aristokrasi var. Onların toprakları, ki onlar toprak sahibi feodaliteden gelen, kiracı çiftçiler, kapitalist tarım yapacak olanlar ve onların topraklarında mülksüzleşen, proleterleşen emekçiler. Bu anlamda piyasanın ortaya çıkması, kapitalist bir tarım yapılmaya başlanması ve piyasanın belirleyici etken olarak ortaya çıkması, ama bunun da sadece ve sadece dünyada, İngiltere'de gerçekleşiyor olması. Bunun dışında birçok yerde feodalizm çürüyor, feodalizm krizleri var. Fakat kapitalizm sadece İngiltere'de ortaya çıkıyor. Bu noktada da İngiliz indirgemeciliğiyle çok yakın bir sürede hem itham edecekler, hem de bu ekonomik alanla siyasal alanın ayrıştırması vurgusu, özellikle Wood'da öne çıkan, buradan mülhem de politik Marksizm olarak adlandırılacak. Onlar da bunu sahiplenecekler daha sonra.
4: Ve tabii ki bu, yani Brenner ve Wood'un geldiği nokta bize literatürün hala bir Avrupa merkezcilik sorunu olduğunu da gösteriyor zaten. Evet. Yani zaten Türkçe'de de farklı baskıları yapıldı Alan Wood'un kitabının. Onun girişinde de bundan açıklıkla söz eder ve tabii ki der, yani aslında her eleştirel tarihçi, her Marksist, her sosyalist Avrupa merkezcilik konusunda belli bir farkındalığa sahip olmak zorundadır. O küstahlık kelimesini de kullanıyor. Yani Avrupalıların o küstahlığından bizim uzak durmamız gerekir. Ama diyor Wood, olgusal olarak biz bir yerde Avrupa'nın kronolojide önde olduğunu görüyorsak, bunu da söyleyeceğiz. Bunu söylemekten diyor, evet, başka bir yolda yok. Ama aslında onun o giriş kısmında parantezi bu şekilde kapatması da Avrupa merkezcilik sorununu çözmüyor. Evet. Sonrasında yazılanlar, gerek Marksizm dışı yazarlar
2: ancak
4: tarafından,
2: ancak güncel tartışmalara gelebildik.
4: Evet. Sonrasında yazılanlar, daha Weber'ci bir taraftan Hobson'un yazdıkları ya da daha Marksist bir taraftan yazılan Anebias ve Nişancıoğlu'nun çalışması bize o tartışmanın aslında hala verimli bir şekilde devam ettiğini de göstermekte.
2: Aynen. Şimdi burada tabii Brenner'in tezi de daha sonra İngiltere indirgemecisi olmakla suçlanacak. Ama aynı zamanda Brenner hem de politikada da akıntıya karşıtı akımın da önemli aktörlerinden bir tanesi, sadece iktisatçı akademisyen değil. Politik mücadele içerisinde de yeri var. Bu Jacobin'e giden süreçte Amerika'daki sol hareketin içerisinde bir yeri var. Vurgularından bir tanesi sınıf mücadelesi. Oysa ki politik Marksizm'e baktığımız zaman bu piyasa vurgusu, verimlilik, iktisadi verimlilik vurguları vesaire, piyasaya olan bağımlılık, sınıf mücadelesi vurgusunun ön planından ağrı olmasını getiriyor, geri plana atıyor. Ve en önemli iddiaları sınıf mücadelesiyken aslında sınıf mücadelesini analizin içerisine katmamakla suçlanıyorlar ki daha sonra bu önemli olacak. Fakat senin dediğin gibi Brenner'in bu bırakın Avrupa merkezciliğini, İngiltere merkezci açıklaması Marksist çevrelerde özellikle çok ciddi eleştirilere sahip çıkacak. Bir tanesi tabii ki Kalinikos, yine İngiltere'de başka bir damar, ama özellikle Henry Heller Fransa'da yine politik kimliği ön planda olan, bu devletin, mutlakiyetçi devletin, burjuva devrimlerinin ama Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi farklı deneyimlerde kapitalizmin ortaya çıkış hikayesini anlamadıkça İngiltere'de bunun embriyo bir şekilde ortaya çıkmasının hem politik anlamda hem de tarihsel analiz anlamında bizim çok işimize yarayamayabileceğine dair de argümanlar getiriyorlar. Her ne kadar Brenner'in tarihsel ampirik çalışmalarına ve tarımda ortaya çıkma tezine tamamen katılmış olsalar bile. Tabii bunun yanında bir de Wallerstein'ci dünya sistemi teorisi var Frank'ın. Onlar da aslında biraz Smith'e yakın bir şekilde 16. yüzyıldan sonra da olsa, 16. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan, Frank'da öyle değil de, kapitalist dünya ekonomisinin dünyayı merkez, yarı çevre ve çeper çevre olarak küresel anlamda okunabilecek bir girdiyle aslında ortaya çıkıyor 60'ların sonunda, 70'li yıllarda. Fakat bu ekolde yine Avrupa merkezci olmak ve merkeze çok ciddi bir şekilde irade atfetmekle eleştirecekler. Aslında burada en ilginç olanı, en son tartışmalarda bizim de makalenin herhalde temel şeylerinden, tartışmalarından bir tanesi olacak. Daha 5 dakikamız var. Anievaz ve Nişancıoğlu'nun kitabı. O kitap çok enteresan. Çünkü bir batının yükselişini bir uluslararası ilişkilerci olarak açıklamaya çalışıyorlar ve kapitalizmin jeopolitik kökenlerine vurgu yapıyorlar. Burada da iki iddiaları var. Bir, Avrupa merkeziyetçilik eleştirisi getirmeye çalışıyorlar. Bir de Troçki'nin ya da Parvus Efendi'nin eşitsiz ve bileşik gelişme yasası, yani Rus devriminin dünya literatürüne kazandırdığı kavramını küresel dünya tarihini açıklamak için kavram olarak kullanmayı öneriyorlar. Bundan dolayı da Batı'nın yükselişini açıklamaya çalışıyorlar. Fakat orada Moğollardan Osmanlılara, sömürgeciliğe, Afrika'da köleliğin ortaya çıkışı, daha sonra plantasyonlar Amerika'da çıkışı, Hindistan'ın önemi, Güneydoğu Asya'daki ticaret ağlarına vurgu yaparak Avrupa kapitalizminin dünya bağlamındaki yerini açıklamaya çalışıyorlar ve böylece Avrupa merkezciliği kırmaya çalışıyorlar. Bu bir yandan önemli bir girdi. Fakat bunu başarıp başaramadıklarını tartışmak istiyorum ben.
4: Ya bu gerçekten ilginç bir tartışma. Çünkü yani Anevias ve Nişancıoğlu'nun Alan Wood'a yönelik itirazlarını da bence ciddiye almak gerekiyor. Yani aslında söyledikleri şeyi belki iki noktada özetlemek mümkün. Bir, sermaye birikim sürecini sadece tek ülkenin iç dinamikleriyle açıklamak yeterli olacak mıdır? Ve onlar aslında odaklarını Atlantik ilişkilerine kaydırıyorlar ve bu gerçekten dünya tarihini yazarken dikkat edilmesi gereken bir nokta. İkinci olarak söyledikleri şey şu, diyorlar ki izole bir metodoloji benimsediğinizde, yani aslında siz ülkenin küresel bağlantılarını yok saydığınızda da iç dinamikleri de anlayamıyorsunuz.
2: Evet.
4: Ve burada önemli noktalardan bir tanesi artık nüfus konusundaki Wood'a itirazları. Yani İngiltere'nin o dönemdeki iç dinamiklerine bakıyorsunuz. Nüfus dinamikleri tamamen değişmiş durumda. Artık tarımdaki ihtiyaç azalmış. Ve yeni çıkan kompozisyonu soğurmanın tek yolu aslında sömürgeci ağlar. Ve siz bunu eğer analizinize dahil etmezseniz Avrupa merkezcilik hatasını yapmış oluyorsunuz ve açıklamaya niyetlendiğiniz şeyi de aslında açıklamamış oluyorsunuz.
2: Aslında demografiyi tekrar geri getiriyorlar.
5: Demografi, ya bununla bağlantılı şöyle bir tartışma var. Biraz önce söylemeye çalıştım. Ya aslında tabii ki yani kapitalizmin kökenini açıklamaya çalışırken kapitalizmin neliğine dair de bir tartışma yürütmüş oluyoruz. Yani hani Eğer Atlantik merkezdeyse, Atlantik köleciliği vesaire, Atlantik ticareti merkezdeyse, plantasyonlar, dolayısıyla kölecilik, dolayısıyla özgür emek dışı bağımlı emek formları, buna bağlı ırkçılık vesaire gibi tahakküm formları da kapitalizm tartışmasına içkin hale gelmeye başlıyor.
2: Çok önemli bir
5: vurgu. Bunu dışlıyorsak ve merkezi işte İngiltere, Wood gibi yapıyorsak falan filan, orada işte özgür emek, ücretli emek diyoruz. Esas itibariyle daha çok biz kapitalizmle birlikte geleneksel işçi sınıfını tartışıyor, o anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün bu tartışmaların hep politik implikasyonları var aslında.
2: Aynen. Sen de burada bunu söyleyerek aslında yine başka bir isim, Cyrus Banerjee'ye gelmiş oluyoruz. Dipnot yayınlarından çıkan tarih olarak teori. O da kapitalizm tarihinde ücretli emek dışındaki emek biçimlerinin sermaye iktidarı altında bulunabileceğini, bunun için kölelik, devletin zorla çalıştırmaları, borçlandırılmış emek gibi günümüzde neoliberalizmde çok yaygın olarak artık karşımıza çıkan formlar, ücretli emekle eşitlenemeyeceğini söylüyor Banerjee. Ama Anivyas ve Nişancıoğlu'na dönersek son şeyi bitirirken, ben bu Avrupa merkezcilik eleştirilerinde çok başarılı olamadıklarını, çünkü bahsettikleri kapitalizmin dışsal koşulları değil deseler de aslında söyledikleri Osmanlı örneği, özellikle Moğollar vesaire, daha çok yine Avrupa'nın neden yükselmiş olduğunu açıklayan ve Avrupa'yı kapitalizme sevk eden nedenler olarak analize dahil etmeleri. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda da İngiltere'de, Fransa'da olduğu gibi kapitalizm gelişmiyor onlara göre. Zaten tarihçi olmadıkları için bu anlamda ampirik veriye sahip değiller. Osmanlı daha çok siyasi ve askeri olarak genişlemesiyle Avrupa'yı kapitalizme zorunlu bırakıyor. Burada da yine Batı'nın yükselişi temel mesele oluyor. Yine Avrupa merkezci. Avrupa'daki kapitalizmin gelişimi de dünyada başka yerde yokmuş ve olamazmış gibi bir anlatı kapınından atıyorlar ama bacadan tekrar içeri almış oluyorlar. Bundan dolayı Anivyas'la Nişancıoğlu temel 2-3 iddialarında başarısız oluyorlar. Çünkü biz bugünkü çalışmalarla biliyoruz ki Hindistan'da, Osmanlı İmparatorluğu'nda, dünyanın çok farklı yerlerinde tam da aslında Marksist olmayan Hobson, Pomerans gibi tarihçilerin de olgusal olarak ortaya koydukları gibi dünyanın birçok yerinde kapitalist üretim ilişkisi zaten gelişiyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu da 17. 18. yüzyılda hızla kapitalistleşiyor. Dünya sisteminin ve dünya kapitalizmin Osmanlı'ya gelmesi ve irtibatlanmasının sebebi de buradaki gelişme. Aynı zamanda Hindistan'daki kendi içsel dinamiğiyle ortaya çıkan gelişme gibi. Ondan dolayı Anivyas ve Nişancıoğlu Marksizm içi tartışmada bu iç dinamikleri görmezden gelerek, bilgisizlikten dolayı tabii ki de tarihçi olmadıkları için tamamen boşa çıkmış oluyorlar.
4: Belki dinleyenler için şöyle bir toparlama yapmamız mümkün. Hani Anivyas Nişancıoğlu'nun Wood'a itirazları önemli ama en baştaki büyük sorumuza dönecek olursak, yani Avrupa merkezciliği nasıl aşacağız ve Avrupa merkezci olmayan bir tarihi yazmanın yolları nedir sorusunu sorduğumuzda, Doğan'ın bütün bu düşmüş olduğu şerhler son derece önemli ve dolayısıyla Avrupa merkezciliği aşmanın zorluğunu da aslında bize gösteriyor.
2: Evet. Ancak bu kadar hızlı bağlayabildik. Çok teşekkür ediyoruz Ömer, buraya geldiğin için.
5: Çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim. Umarım güzel bir yazı çıkar ortaya.
2: Evet, toplumsal tarihi okumaya devam ediyoruz. Bir başka hakikatin hikayesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
0: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Sayın dinleyiciler, Hakikatin Hikayesi isimli programda bu hafta 27 Temmuz 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
1: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
3: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
4: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bir Açık Radyo klasiği Opus 94.9 klasik müzik programımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi programımızda yine dahi bestecilerden birine yer vereceğiz. Bu hafta... Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bir Açık Radyo klasiği Opus 94.9 klasik müzik programımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi programımızda yine dahi bestecilerden birine yer vereceğiz. Bu hafta klasik müzik.

Annesi piyanist, babası ise zengin bir ziraat mühendisiydi. Prokofiev'in olağan dışı müzik yeteneği 5 yaşında ortaya çıktı. Müzik eğitimi annesinden aldığı piyano dersleriyle başladı. Annesi St. Petersburg'da oturan babasını ziyarete gittiğinde büyük şehrin müzik ortamını görmesi için Sergei'yi de yanında götürürdü. Bu geziler sayesinde Prokofiev, Rus bestecilerin büyük çaplı yapıtlarını dinleme fırsatı buldu. 7 yaşında satranç oynamayı öğrendi ve bu oyunu zamanın şampiyonlarıyla boy ölçüşebilecek kadar ustaca oynadı. Prokofiev'in hayatı boyunca bu ikili, müzik ve satranç, büyük bir tutku olarak kaldı. 11 yaşındayken birkaç yenilikçi eser bestelemişti. İlk zamanlarında ürettiği bir fa majör eserinde siyah notalara dokunmayı sevmediğinden si bemolü kullanmamıştı. Yeteri kadar teorik altyapıyı öğrendikten sonra ise kendi tarzını oluşturacak denemelere başladı. St. Petersburg Konservatuarı'nda Rimski-Korsakov'dan dersler aldı. Konservatuarını 3 diploma ve Rubinstein piyano ödülüyle bitirdi. 27 yaşında hem Rusya'daki devrimin etkisiyle huzursuz ortamdan kaçmak için hem de kendi deneysel müziğini yapabileceği daha rahat bir ortam bulmak için Amerika'ya gitti. Müziğinin olgunlaşmasında önemli bir yere sahip olan film müziklerine ilgi duydu ve film endüstrisinde çalıştı. New York'ta konserler verdi. Daha sonra bir süre Paris'te yaşadı ve 43 yaşındayken yoğun bir vatan hasretiyle Sovyetler Birliği'ne geri döndü. İkinci Dünya Savaşı sırasında verdiği yapıtlarla ulusal kahraman haline geldi. 6 yıl sonra geçirdiği ilk kalp kriziyle bozulmaya başlayan sağlığı savaş sonrası yıllarda giderek bozuldu ve 62 yaşındayken vefat etti. Prokofiev eserlerini dinlemeye ilk olarak sanatçının Romeo Juliet suite ile başlayacağız. Besteci kariyerinin dönüm noktası olacak 5. balesi Romeo ve Juliet üzerinde uzun yıllar çalıştı ve ardından adeti olduğu üzere tüm opera ve balelerinden suitler oluşturduğu gibi eseri 3 ayrı bale suiti olarak düzenledi. Şimdi 1. suitinde yer alan Şövalyelerin Dansı ve Aşk Dansı isimli bölümlerini Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Ukraynalı besteci Sergei Prokofiev'in Romeo ve Juliet bale suitinden iki bölüm dinledik. Şimdi bestecinin en güzel eserlerinden biri geliyor. Opus 63, 2 numaralı keman konçertosu. İlk iki bölümünü dinliyoruz şimdi. Kemanda efsanevi virtüöz Itzhak Perlman, BBC Senfoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Isaac Berman ve BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Sergei Prokofiev'in 2 numaralı violin konçertosuydu. Ukraynalı bestecinin müziği melodik zenginliği yanında alaycı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Gülmeye, güldürmeye, müzikle adeta dalga geçmeye açık. Örneğin biraz sonra dinleyeceğimiz Üç Portakallı Aşk adlı orkestra eserinde bu özellik açıkça ortaya çıkıyor. Carlo Gozzi'nin Commedia dell'arte tarzında oluşturduğu ve herkesin iskambil kağıtları figürleri gibi giyindiği bir öyküsünden esinlenerek yazdığı librettoyu Prokofiev 1919'da bestelemiş. Operanın 3. bölümündeki marşı Slovak Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

Slovak Filarmoni Orkestrası'ndan Prokofiev'in Üç Portakal İçin Aşk isimli suitinin 3. bölümünü dinledik. Prokofiev ilk film müziğini 1933'te Teğmen Kije filmi için bestelemiştir. Çar 1. Nikola döneminde geçen film Petersburg bürokrasisi üzerine bir taşlama niteliğinde. Çar bir gün askeri raporları okurken bir subayın isminin Ki ile biten son hecesini yanlış görmüş ve böylece hiç var olmayan biri Teğmen Kije ortaya çıkıvermiştir. Ama bürokratlar Çar'ın yanlışını çıkartmamak için bu kişiyi sağ göstermiş, sonunda Teğmen'in kahramanca ölümünü dahi sağlamışlardır. Eserin 3 bölümünü dinleyeceğiz şimdi. 1. bölümde Teğmen Kije'nin ortaya çıkışı, 4. bölüm Troika ve 5. bölümde Kije'nin cenaze töreni işlenir. Fritz Reiner yönetiminde Chicago Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

0: Prokofiev'in Teğmen Kije adlı orkestra suitinden 3 bölüm dinledik. Sevgili dinleyiciler, 20. yüzyıl müziğinin en önemli temsilcilerinden Rus besteci Sergei Prokofiev'e ayırdığımız programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi 14.30'da yeniden buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: gentlemen, Harry's Harbor Bazaar is proud to present under the pink top tonight, Human Oddities!
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli güller göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Ben sunucunuz Fatma Zişan Tokaç. Bu programda İstanbul'da yaz mevsiminin aşırı sıcakların tarihini, yazın kültürünü, yazın getirdiği modaları konuşuyoruz. Bugün bir konuğum var, Büşra Merve Cerrah. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Kendini tanıtmak ister misin?
1: Tabii. Öncelikle eksik söyledin adımı.
0: Tabii. Pardon.
1: Ben Büşra Merve Cerrah Çelik.
0: Evet.
1: Kimyagerim. Çevre bilimlerinde yüksek lisans yaptım. Bir süre bu alanlarda çalıştım. Şimdi bir kariyerime ufak bir ara verdim. İki çocuk annesiyim. Çengelköy'de doğdum. Beylerbeyi'nde büyüdüm. Ve büyüdüğüm evde hala yaşamaktayım. Buradaki mevcudiyetimi de ikamet ettiğim rotalara ve birazcık edebiyat sevgime bağlıyorum şu anda. Haksız mıyım? Ne diyorsun?
0: Yok, evet, Boğaz'da doğup büyümüş bir İstanbullu olarak aslında bu programa konuk olabilecek en uygun insanlardan biri sensin tabii ki. Ve gerçekten aynı evde doğup büyümüş insan İstanbul'da artık bulunan bir vakada değil.
1: Evet, doğru, haklısın, yani bu konuda katılıyorum sana. Benim de çok şükrettiğim noktalardan biridir bu.
0: Evet, o yüzden tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Biraz bu programda nelerden bahsediyoruz, ona gireceğim. Daha önceki bölümlerde nelerden bahsetmiştik ama genel olarak programımız benim kendi tez konum olan İstanbul'da aşırı sıcaklar ve bunun tarihsel yansımalarıyla ilgili. Her programa da İstanbul'daki güncel hava durumuyla başlıyorum ben. Nelerden bahsetmiştik ama genel olarak programımız benim kendi tez konum olan İstanbul'da aşırı sıcaklar ve bunun tarihsel yansımalarıyla ilgili. Her programa da İstanbul'daki güncel hava durumuyla başlıyorum ben. Bu programın öncesinde de

0: coğrafyasına etkileri ve işte aşırı sıcakların değişik farklı sosyodemografik gruplara etkilerini çalışan birisi olarak tabii ki ben bunu hem hayretle dinledim hem de anladım gerçekten. Çünkü gerçekten de aşırı sıcakların etkileri şehir genelinde herkes tarafından aynı şekilde hissedilmiyor. Sen bir Boğaz semtinde yaşayan, Boğaz havasına maruz kalan biri olarak belki bambaşka hissediyorsun. Bunun tabii farklı şeyleri de var. İşte arabasına binip işte klimayı açabilen biri, klimalı bir ofise gidebilen biri, işte evinde klima kullanabilen biri bunu çok farklı deneyimliyor. Bu imkanları hiç olmayan işte İstanbul'un böyle daha yoğun yapılaşmış merkezi semtlerinde yaşayan örneğin ya da İstanbul'un çeperinde yaşayıp işte tıklım tıklım otobüslere, metrobüslere binmek zorunda kalan insanlar açısından, dışarıda çalışmak zorunda kalanlar açısından, yürüyerek bir yerlere ulaşmak zorunda kalanlar açısından çok çok farklı deneyimleniyor. Zaten aslında benim de biraz bakmak istediğim buydu bu programda. İstanbullular tarih boyunca bu sıcaklar meselesini nasıl deneyimlemişler ve farklı kesimler nasıl deneyimlemişler? Aslında biraz bu programda buna da gireceğiz, değil mi?
1: Evet, yani birazcık bu sıcakların zorunlu kıldığı akşam gezmeleri, akşam eğlenceleri, bunlardan bahsedeceğiz. Mehtap alemlerinden söz edeceğiz uzun uzun.
0: Ki bu
1: Giriş,
0: arada
1: evet.
0: hala da mehtap alemleri yapılıyor. Günümüzde de belediyenin düzenlediği mehtap alemleri olarak biz onların orijinali ne
1: Tabii
0: dönüp bakacağız.
1: onlardan bahsediyoruz. Evet, önce bir nasıl başladı Mehtap Alemleri? Bundan söz edelim mi?
0: Tabii söz edelim. Zaten önceki bölümlerde de yazın biraz keyifli bölümlerinden bahsetmeye başlamıştık. Mesirelerden bahsetmiştik. Deniz kültüründen bahsetmiştik. Çünkü yazın iki yüzü var diye anlatıyordum hep bu programda. Hani bir insanı şehirden kaçırtan yüzü var. Özellikle varlıklı kesimlerin işte şehirden kaçıp sayfiyelere gittiği kültürü oluşturan bu işte bunaltıcı felaketlere, afetlere açık hastalıklı yüzü var. Bir de aslında yaz sıcağından faydalanılan ve bunun bir eğlence aracı haline dönüştüğü bir yüz var. Mehtap alemleri de
1: Bunlardan biri.
0: bunlardan bir tanesi ve özellikle bir dönemde başlıcalarından bir tanesi. Buna geçelim ama ben yine de şeyi yapayım. Bu senin havalar o kadar da sıcak değil dediğin sıcaklık raporunu vereyim. Çünkü aslında bu da kayıtlara geçsin istiyorum. Bu programın bir kayıt arşivi var. Podcast olarak yayınlanıyor. Ben de bu programda hani gazete arşivlerine bakıyorum, seyahatnamelere bakıyorum, insanların sıcaklığı nasıl rapor ettikleri ve nasıl deneyimlediklerine bakıyorum ve onun nasıl değiştiğini inceliyorum. Dolayısıyla ben de bir tarihe bu anlamda bir arşiv kaydı düşmüş olmak istiyorum. Bu hafta tabii biz bu kaydı Temmuz ayının sonunda yapıyoruz. 30 Temmuz'da yapıyoruz. Bu kayıt yayınlandığında 3 Ağustos Pazartesi günü olacak. Şu an sıcaklıklar, en yüksek sıcaklıklar 28 derecelerde. Gece sıcaklıkları ise 22 dereceye düşüyor. Ama hafta sonundan itibaren tekrar sıcaklıklar yükselecek. 31, 32, 33 derece en yüksek sıcaklıkları gördüğümüz ve gece sıcaklıklarında 24 derecenin altına düşmediği bir en azından bir hafta, belki daha uzun bir süreç yaşıyor olacağız. Bilmiyorum senin açından bu önümüzdeki hafta aşırı sıcak hissettirecek bir hafta olacak mı, olmayacak mı? Ama burada konumuza da geçmeden önce biraz şunu da vurgulamak istiyorum. Ben bu gece konusuyla, gece konusunu neden bu programın bir teması olarak incelemek istedim? Neden gece konusu aşırı sıcakları çalışan birinin gündemine girsin meselesini de biraz kısaca anlatmak istiyorum. Bildiğimiz üzere zaten iklim değişikliğinden dolayı ortalama sıcaklıklar dünyada artıyor ve bu şehirlerde daha belirgin oluyor bu artış şehirlerin yapılaşmasından dolayı. Bunun detaylarına bambaşka bir bölümde gireriz. Ancak asıl dramatik artış ortalama sıcaklıklarda, ortalama yaz sıcaklıklarında değil, asıl çok çarpıcı olan artış gece sıcaklıklarına baktığımızda

0: ortaya çıkıyor. Bizim burada bahsettiğimiz işte 20. yüzyıl, 19. yüzyılda da yani şu anki en yüksek sıcaklıklar hiç görülmemiş sıcaklıklar değildiler. Tabii ki bu sıklıkta olmuyorlar. Tabii ki bu sıcak hava dalgaları bu kadar uzun ve yani yıl ardın her yani sene ardına sene ardına gerçekleşmiyor. Ancak burada daha çarpıcı olan gece sıcaklıklarının belli bir derecenin altına düşmemesi.
1: Uzun süre
0: Uzun süre
1: düşmemesi.
0: boyunca düşmemesi ve bunun aslında ciddi sağlık etkileri de var. Çünkü bu insan vücudunun kendi sıcaklığını regüle etmesini, düzenlemesini de engelleyen bir şey. Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle çok net bir şeyi yok bu anlamda. Hani belirli bir alt derecesi yok. Çünkü daha önce de bahsetmiştim, bu aşırı sıcaklar meselesi aslında yerele göre değişebilen bir şey. Farklı yerellerde ki insanların vücutları farklı sıcaklıklara alışkın olabiliyor. Ama 24 derece gerçekten çok kritik bir derece bu anlamda. Bir hafta, iki hafta boyunca hiç 24 derecenin altına düşmediğinde hava sıcaklıkları bu vücudun üzerinde birikmiş bir sıcak yorgunluğu da oluşturmuş oluyor aslında. Yani bu anlamda da önemli. Diğer yandan gündüz o kadar sıcak oluyor ki günlük aktiviteler geceye kayıyor ve belki normalde işte bir yaz gününde yapılacak aktiviteler olarak düşünülen dışarı aktiviteleri artık gündüzle ilişkili değil, daha çok gece saatleriyle ilişkili olmaya başlıyor. İnsanlar sosyal hayatlarını gece için planlamaya başlıyorlar daha sık bir şekilde. Tabii ki bunlar çok derinlikle araştırılmış konular da değiller. Ben kendi test çalışmam için yaptığım pilot görüşmelerde bunun sıklıkla bahsedildiğine şahit
1: Ama
0: oldum.
1: tabii İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerden bahsediyoruz, değil mi? Örnek veriyorum, bizim ülkemizin doğusunda yer alan şehirlerden bahsetmiyoruz.
0: Şöyle, ben kendi araştırmamda sadece ve sadece İstanbul'a bakıyorum.
1: Ha.
0: Ama tabii ki şöyle bir şey var. Büyük şehirlerde ısıyı daha çok tutan bir mekanizma var. Buna kentsel ısı adası diyoruz. Dediğim gibi bu bölümde buna girersek bir daha çıkamayız.
1: Evet.
0: Keyifli konuları konuşacağız dediğimiz bölümde gelemeyiz ama...
1: Öyle ama bu kentsel ısı adası sebebiyle şehrin gece soğuması çok daha güçleşiyor ve
0: Tabii.
1: soğumak için çok daha uzun süreye ihtiyaç duyuyor.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Çünkü doğal materyaller ısıyı, gündüz işte güneş olduğunda, sıcak olduğunda ısıyı tutar, gece o ısıyı geri salar. Bizim kentlerde sıklıkla kullandığımız materyaller ise işte beton gibi, çelik gibi materyaller ısıyı tutar ve çok daha yavaş salarlar. Bu da demek ki aslında kent gece de soğuyamıyor demek. Daha yoğun yapılaşma olan mahallelerde bu etki daha görülür olur ve kent içerisinde de böyle bir eşitsizlik oluşur aslında. Kentin bazı bölgeleri bir diğerinden 6 derece 7 derece daha sıcak olabiliyor. İstanbul'la ilgili araştırmalar var bu konuda ve bu kadar fark çıkabiliyor ortaya.
1: Yani tahmin edebiliyorum, rüzgar koridorlarının oluşamaması meselesinden de yola çıkarak rüzgarı hissedemeyince yoğun nüfuslu mahalleler soğumakta da güçlük çekiyor
0: Rüzgar
1: yapılar.
0: koridoru da bunun bir başka boyutu, doğru. İkisinin de etkisi var. Hem kentsel ısı adası etkisinin, yani birebir materyallerin ısıyı tutmasının, bir de tabii ki rüzgar koridorlarının kapatılıp kapatılmamış olmasının da ayrıca etkisi var. Ama bence artık bu noktada yavaşça toparlayalım. Hatta belki biraz fazlaca da konuştuk, bir müzik arası verelim. Senin geçmek istediğin, geçmeye heveslendiğin mehtap alemleri konusuna geçmeden önce, ben her bölümde şu ana kadar bir longa eseri dinletmiş oldum.
1: Biliyorum.
0: Evet, bir önceki bölümde de aslında Nicriz Longa dinletmiştim. Ama bu defa senin klasik kemençeyi olan sevgini, ilgini bildiğim için,
1: Mazinle
0: mazini
1: alakalı,
0: de bildiğim
1: evet.
0: için Derya Türkan'ın da içerisinde bir icracı olarak bulunduğu bir Nick Rizlong'a dinletmek istedim. Ümit Mutlu, Derya Türkan ve Fahrettin Yarkın'dan geliyor. Dinleyelim.

0: Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Büşra Merve Cerrah Çelik ile Mehtap Gecelerini konuşacağız şimdi. İstanbul'un yaz gecelerini ve yaz gecelerine ait bu özel geleneği konuşacağız. Sen de Mehtap Geceleri ile ilgili yaptığın okumalardan ilgini çeken alıntılar olduğunu da söylemiştin değil mi?
1: Evet. Sen İstanbul'da gece tarihi gibi bir konudan bahsedeceğimizi söyleyince birazcık araştırdım tabii. Daha önce eserlerini okumuş oldum. Abdülhak Şinasi Hisar'a rastladım. Onun çok çok mühim bir eseri var bu konuda. Boğaziçi Mehtapları çok büyük bir derinlikle anlatıyor. Kendisi 1887-1963 yılları arasında yaşamış. Rumeli Hisarı'nda doğmuş, ismiyle müsemma. İsmini de hatta babası Abdülhakamit Tarhan ve Şinasi karışımı bir şair kombinasyonu yapmış. Böyle bir insan. Birazcık kitabı anlatmak istiyorum. Yani ben kitaba başlamadan önce ana olduğunu görünce niteliğinin. Açıkçası böyle hikayeler, küçük anekdotlar, anılar, yani tam olarak insanların da içinde olduğu anılardan bahsedeceğini ummuştum.
0: Neyle karşılaştın onun yerine?
1: Yani şöyle, bir kere zaten kendisi de şöyle diyor. Bu kitap benim çocukluğumda yaşadığım bir rüya. Ben size rüyamı anlatıyorum. Yani rüya derken o olayları bir rüya nispetinde...
0: Bir masalsılıkla görüyor öyle mi?
1: Evet, evet, o şekilde. Yani zaten böyle tam bir geçmiş zaman nostaljisi.
0: 19. yüzyılın sonu. Öyle değil mi?
1: 19. yüzyılın sonu, evet. 20. yüzyılın başı belki. Tam olarak tarih vermiyor. Çocukluğu ve ilk gençliğinin geçtiği zamanlardan söz ediyor. İşte yazara göre, yani Abdülhak Şinasi Hisar'a göre, Boğaziçi'nin asıl güzelliği Mehtap safalarında. İşte asırlar boyunca dilden dile nakledilen ve yazarın bütün çocukluk dönemini süsleyen Mehtap safalarının asıl büyüsü de musiki fasıllarında.
0: Evet.
1: Kitapta hiç insan yok, vaka yok, sadece izlenimleri var. Sadece o günlerde dünyayı görüş biçimi var ve belki de sonrasında insanların, o zamana ait insanların görüşünü yorumlamaları var. Olay yok ama yine de insanı büyüleyen bir kitap. Kesinlikle okunmaya değer olduğunu düşünüyorum. Çok geç tanıştığımı düşünüyorum. Boğaz'da yaşayan bir insan olarak çok geç tanıştığımı düşünüyorum. Vesile olduğun için de teşekkür ediyorum.
0: Ne demek? Ben de çok merak ettim kitabı. Şu an sen böyle ballandıra ballandıra anlatınca.
1: Birazcık bazı pasajlar aktaracağım.
0: Tamamdır.
1: Bu Mehtap alemleri nasıl başladı? Öncelikle ona bakalım.
0: Tabii.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir'de şöyle diyor. Onun ağzıyla anlatıyorum. Tabii. Özetlemeyeyim. 3. Mustafa devrinde İstanbul'da bulunan Baron de Tott hatıralarında Büyükdere'de Fransız sefarethanesinde yapılan bir musiki alemini kıskanan semtin Rum ahalisinin hemen o gece saz takımlarıyla sandallara atlayıp sefarethanenin karşısına geldiklerini anlatır. 3. Mustafa devri de 18. yüzyıl yani. Bu rekabet Tanzimat'ın Boğaz'daki mehtap eğlencelerinin başlangıcı sayılabilir. Müslüman halkın ve bilhassa ricalin açıktan açığa musiki alemleri yapmalarına devir pek müsait değildi. Bu gibi şeyler daha ziyade ya saraylarda, köşklerde, hususi ikametgahlarda yapılıyor yahut da tekkelerde oluyordu. Binaenaleyh Tanzimat'tan evveline ait sazlı sandal alemleri tablolarını uydurma şeyler gibi kabul etmek daha doğrudur diyor. Yani Tanzimat bu alemlerin başladığı zaman.
0: Ve yani aslında görünür şekilde açıktan yapıldığı, Müslüman halk tarafından da benimsendiği bir zaman değil mi? Çünkü Tanzimat'ın bu anlamda değiştirdiği, dönüştürdüğü pek çok kültür var. Biz mesela mesireleri de konuşmuştuk birkaç bölüm önce. İşte mesirenin kendini göstermeyle, görülmeyle ilgisini konuşmuştuk. Bir önceki bölümde deniz kültürünü konuştuk, deniz modalarını konuştuk. Hatta mesire modalarını, şemsiyeyi, bütün bunları ve yine görülme meselesi ekseninde konuştuk. Gerçekten Tanzimat'ın bu anlamda ciddi anlamda bir değişikliğe sebep olduğunu görüyoruz. Ve özellikle Müslüman tebaa için.
1: Evet, yani şöyle, bu eseri eğer bir kadın neşretmiş olsaydı görülme mevzu üzerinde daha çok dururdu. Abdülhak Şinasihisar daha çok görme üzerine odaklanmış birisi. Ama tabii kadınların o vaziyetinden de haberdar ve bunu da kendince yorumlamış. Bundan da bahsedeceğiz. Ben şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bu insanlar sürekli yalılarda yaşamıyorlar. Yaz kış yalıda yaşamıyorlar. Nasıl geliyorlar ve
0: yazın geliyorlar.
1: Yazın
0: evet,
1: geliyorlar.
0: Oralar sayfiye yerleri.
1: Ben bunu Abdülhak Şinasihisar'ın üslubuyla nakletmek istiyorum şu anda.
0: Tabii ki.
1: Bu asrın ilk yıllarında, yani burada işte çocukluğu ve ilk gençliği, az önce bahsettiğimiz zamandan bahsediyor. Boğaziçi en çok hatıra getirdiği eski Venedik gibi sanki bir göl tarzında kendi üstüne kapanmış ve kendine mahsus adetleri ve zevkleri olan büsbütün hususi bir alemdi. Her sene zamanı gelince İstanbul'un mahallelerinden Boğaz'ın köylerine göçler başlardı. Boğaziçi'nin kenarlarına yapılmış ve hala kısmen olsun eski erkan sedirleri, kerevetler üstünde şilteler ve halılar üstünde yer minderleri gibi eski eşyalarla döşenmiş, geniş odalı, ferah gönüllü yalılara taşınırlardı. İşte burada onları bekleyen kayıklar ve sandallardan bahsediyor, yani sayfalarca. O mehtap alemlerini bekliyorlar gibi, mevsim boyunca, binilmemiş mevsim boyunca onlardan bahsediyorlar. Tabii gündüz gezileri de var ama onları şimdi geçelim.
0: Şey çok enteresan geldi bana. Bu gerçekten bir masalsılıkla anlatıyor ya, az önceki senin okuduğun alıntıda da. Ben mesela bunu akademik bir noktadan okuduğumda sayfiyeye göçleri, aslında sayfiyeye göçün böyle meşakkatli bir şey olduğunu okuyorum. İşte öküz arabalarına yükleniyor eşyalar, oradan sandallara yükleniyor ve çok büyük bir göç bu. İşte yanlarında hizmetkarları falan da geliyor. Aslında meşakkatli bir göç.
1: Öyle.
0: Ama belki tam da senin dediğin gibi bir çocuğun gözünden anlattığı için, çocukluk dönemini anlattığı için o aslında bu meşakkatli kısımlarını görmüyor. Sadece belki işte yazlığa gitmeyi ve işte hani onu bekleyen eğlenceleri, onu bekleyen sandalları, kayıkları görüyor belki bir çocuğun gözünden.
1: Evet, yani tam olarak öyle diyor bak. Ben o geceleri yaşarken bile onlardan bir rüya hissi alırdım. Ve bütün tecessüs ve tahassüsle yaşanmış o saatlerden hafızamda ancak bir rüyanın izleri olan tatlı, gayet tatlı bir yad kalmış. Yani haberi yok bence o meşakkatten. Bir de zaten bizim gördüğümüz kadar da meşakkatli bulmuyor olabilirler. Yani yalının ve mehtabın coşkusu meşakkati görünmez kılıyor olabilir. Bunu biz de yaşıyoruz yani, saatlerce Amerika'ya uçuyorsun. Ya da Amerika'dan buraya İstanbul'a geliyorsun diyelim. Görmüyorsundur o meşakkati o esnada.
0: Ben onu hala normalleştiremedim, 10 saatlik yolculuğu, ama muhakkak onu görmeyen de vardır.
1: Var yani, kendimden örnek vereyim, görmediğim zamanlar oluyor güzel yerlere gittiğimde. Sonra mehtaptan bahsediyor, yani tam mehtabı tanımlıyor, anlatıyor.
0: Ki bu arada mehtap gerçekten bizim şu an mesela gündelik dilde neredeyse kullanmadığımız bir kavram.
1: Evet, bahsettik bundan yayından önce.
0: Evet.
1: Ne edebiyatta, yani belki edebiyatta kullanılıyordur ama şarkı sözlerinde hiç rastlamıyorum. Gündelik dilde zaten gündemimizde olan bir şey asla değil. Mehtap var, yok. Dolunay sadece astrolojiyle alakalı bir şey haline geldi.
0: Evet, yani onun ötesinde hani kafamızı kaldırıp bakma ihtiyacımız yok. Yukarıda ay var mı, yok mu diye. Yani o anlamda gerçekten çok enteresan bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar hayatlarını bu döngüler etrafında planlıyorlar ya. Bizim hiç şu an farkında olmadığımız, Ancak evet, böyle çok büyük bir astrolojik olay olduğunda, internette karşımıza bu çıktığında ilgimizi çektiği için kafamızı kaldırıp baktığımız göğe sürekli bakıp hayatlarını bunun etrafında planlamaları gerçekten enteresan. Mehtap'ın geceyi, yani zifiri karanlık olan geceyi özellikle işte elektrik öncesi aydınlatılmamış geceyi neredeyse gündüz gibi aydınlatabilmesi mesela bizim şu an
1: çok tahayyül edemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, tahayyül
1: yani
0: edemeyeceğimiz bir şey. Mehtaplı bir gece nasıl görünür biliyor muyuz acaba?
1: Bilmiyoruz. Yani bilmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Devam ediyorum.
0: Tabii ki.
1: Mehtap demek, mehtaplı bir gecede, boğaz içinde dolaşan bir kayıkta, bir saz takımı peşinden onu dinleyerek yapılan gezinti demekti. Valide Paşa'nın mehtabı demek, bu saz alemini onun tertip ettiğini söylemekti. Mehtapçılar demek de bu gezintiye iştirak edenler demekti. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de bu yalı, kayık, boğazçı hayatını o kadar tabii bulurduk ki, bunların hususiyetleriyle alakalanmak hatırımızdan geçmezdi. Ama işte sonrasında diyor, İstanbul'un başka semtlerinden akrabalarımız gelirdi. Ve müthiş bir hayranlıkla bakarlardı. Ve her şeye, yani mehtaba ait rutinlere, işte kayıklara, sandallara, çok yabancılaşmış halleriyle baktıklarında biz anlardık aslında mehtabın biraz mucizevi olduğunu, diyor bunun üzerine.
0: Biraz aslında sayfenin böyle bir işlevi de var. Bu sayfadaki yalıların, köşklerin onlara erişemeyen işte akraba, tanıdığı da ağırlamak ve işte onların erişemeyeceği bu mehtap alemlerine, kayık alemlerine onları da eriştirmek bu aracılıkla gibi bir işlevi de var gerçekten. Ben de buna çok rastladım. Uzak akrabaların bile gelip işte yalılarda, köşklerde işte kapıyı çalıp kalmak istedikleri, köşk sahiplerinin bundan rahatsız olduğu ama yine de kibarlık gereği kabul etmek durumunda kaldığı gibi alıntıları ben de okudum.
1: Ömer Faruk Akün diye bir edebiyat tarihçimiz var. Onun kaleme aldığı bir yazı var. Mehtap, Boğaziçi mehtaplarıyla alakalı. Şöyle diyor. İştirak edenlere herhangi bir maddi külfet getirmeyen bu büyük ve saltanatlı eğlenceden sınıfı ne olursa olsun herkes çok demokratik ve ucuz bir şekilde hissesini alırdı. Bu mehtap kafilesi daima herkesin ortak eseri olurdu. Yani senin dediğinin de ötesinde, yani akrabayı talukatın da ötesinde, o semtte yaşayan, maddi durumu ne olursa olsun herkesin bu sefalara katılabildiğini söylüyor.
0: Bu enteresanmış.
1: Bu enteresan, evet. Bunun dışında tabii yani çok büyülendim ama bilemiyorum. aktarmaya değer olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: O zamanki insanın dünyayı algılama biçimi. Bu terkibine su, mehtap, bülbül sesi ve saz karışan nazik bir medeniyetti. Ve Allah'la uyuşmuş bir dünya içinde yüzen bu bahtiyarlar şüphesiz kendilerine bir musiki gibi gelen ve kendilerine bir hava gibi saran bu medeniyet sayesindedir ki talihlerini sevmiş, kabul etmiş ve ona baş eğmiş, rahatlarını bulmuş olarak yaşıyorlardı. Şifahi bir kültüre dayanan bu medeniyette, yani bu ruh ve maddenin birleşik aleminde bütün kanaatler sanki köklerini ebediyete saldıkları içindir ki bu insanlara büyük bir tevekkül geliyor ve onlar büyük ümitlerinin yanında ikinci safta kalan bu küçük ve fani lezzetlere bir terbiye teşrifatıyla ve bir kalp saffetiyle böyle nezaket ve belki merhametle bakıyorlardı. Yani o zamanki insanlar tabii ki birçok şeyden mahrum. İşte spor müsabakası yok, futbol yok, danslı parti yok, istediğin zaman seyahat edebilme özgürlüğü yok. İster istemez uhrevi bir hayat var, serbesti az. Bu mehtaba çıkmak ve onu yorumlamak ve onu belki de bir ay boyunca absorbe etmek, o gün yaşananları konuşmak ister istemez insana böyle bir hal katıyor.
0: Bir de orada dikkatimi çekti. Böyle işte tabiatla bir olmak, işte Allah'ın doğasıyla bir olmak gibi tam olarak şu an doğru alıntılayamamış olsam da senin söylediğini.
1: Ama mealen doğru.
0: Mealen evet bu anlama gelen bir alıntı okudun. Benim de aklıma bu şunu getirdi. Belki bu konuya vakit kalırsa programın bir noktasında gireriz ama daha sonra İstanbul'a elektrik çetrefilli bir süreçle de olsa gelecek ve artık İstanbul farklı bir şekilde aydınlatılıyor olacak. Bununla ilgili tartışmalar da olmuş. Yani elektriğin dini hükmü ile ilgili tartışmalar olmuş.
1: Çok ilginç.
0: Evet, enteresan. Ben bunu ilk okuduğumda biraz şu bağlamda düşündüm. Yani mesela veba ile ilgili de böyle tartışmalar oluyor. İşte ulema şunu tartışıyor. Vebanın olduğu bir şehirden kaçabilir mi insanlar? Kaçamaz mı? İşte bu kadere karşı gelmek midir? Gibi tartışmalar yapıyor. İşte elektrikle de ilgili bu işte tabiata karşı bir şeydir. Tabiatı bozar gibi bir tartışma yapılıyor. Ve hani böyle biraz dini tutuculuğun olduğu bir yerden bir tartışma gibi. Ama bir yandan da bu iklim değişikliği aşırı sıcaklar konusunu çalışıp oradan gelip bu meseleye baktığımda ve işte sonra İstanbul tarihinde yazlar nasıl yaşanıyormuş diye bir de geçmişe dönüp bununla karşılaştırabildiğimde aslında şu çok net olarak görünüyor. Gerçekten elektriğin getirdiği bir ciddi doğadan kopuş var. Onun ötesinde işte şimdi bizim bilimsel olarak bilip tartıştığımız işte sirkadiyen ritim, vücudun işte doğal uyku ritmi ama bunun devamlı gelen ışıkla bozulması gibi meseleler var. Onun üzerine tabii insanlığın sebep olduğu iklim değişikliğinin sıcaklıklara olan etkisiyle uyku düzenini bozması. Çünkü ben de bu da gece meselesinin içinde tartışılmalı demiştik ya, işte belli derecelerin altına düşmediğinde günlerce sıcaklıklar bu uyku düzenlerini de bozuyor, artık uyku sağlığını etkilemiş oluyor. Bu var. Bu anlamda gerçekten o doğa ile zaten evet çok kopmuş bir hayat yaşıyoruz ve orada işte sayfiyeye giden de aslında hani kentten gidiyor ya, tabii ki bizim şu an içinde yaşadığımız gibi bir kentte yaşamıyor ama yine de doğadan daha kopuk yaşıyor kışın ve yazın gittiği o sayfiye semtinde kendini doğayla daha bütünleşik buluyor. Bu da enteresan.
1: Bir kere denize daha yakın oluyor. Onun getirdiği bir bütünleşiklik hali var.
0: Ya ama aslında İstanbul yani tarihi yarımada da denize yakın ama o deniz öyle bir deniz değil. Yani o deniz o temizlikte, o berraklıkta, işte
1: o akışkanlıkta değil.
0: O yani doğayla denizle bütünleşme hissi tarihi yarımada da kolaylıkla yaşanabilecek bir his değil. Orası çok yoğun yapılaşmış, insan kalabalığının olduğu, işte atıkların denize döküldüğü falan bir yer. Aksine sayfiye bundan kaçılabilen, bundan uzaklaşılabilen bir tür balon aslında. Yani belirli kesimlerine ulaşabildiği.
1: Ama sanma ki yaz sıcağı sayfiyede de yok.
0: Tabii ki, evet.
1: Yani burada öyle tasvirlere rastladım ki şöyle diyor: bahardan sonra artık yaz geliyor. Baharın yumuşak günler ve gecelerinden sonra yaz gelir. Yazın ağır sükutlarla dolu, sıcak, bunaltıcı, hummalı büyük günleri gelir. Hava, sular, vücutlar güçlükle nefes alıyorlar gibi uyuşurlar. Ruhun rabıtaları gevşer, arzuları ve emelleri ezilir. Uzakta duyulan sesler ve görülen manzaralar insana sıcaktan bunalmış ve bayılmış hissini verir. Güneş denizde parlarken kaynıyor, eriyor gibidir. Gönüller üstüne sıcak bir dudak gibi değen yaz günleri gelir ve ruhlarda saklanan aşk humma gibi ömrümüzü saran büyük bir yangın gibi tutuşur.
0: Evet, bu arada söylediğin şeye de haklısın. Şimdi sayfiye sıcak gelmiyor değil. Hatta bu mehtap alemleri meselesinde de şundan da bahsediliyor. Tabii ki yani akşam daha serin olduğu için mehtap alemlerine çıkılıyor. Ondan sonra işte bir de senin de anlattığın gibi az önce genelde konuklar oluyor, akrabalar oluyor. Ondan sonra yatılıyor, sabah kalkılıyor. İşte belki bahçeleri de oluyor tabii bu yalıların, köşklerin. Oralarda belki biraz gezinti yapılıyor. Ama ondan sonra öğlen saatlerine doğru tekrar bir istirahat saatine geçiliyor. Çünkü o saat ne bahçede gezmeye uygun, ne kayıkla sandalla çıkıp işte denizde, boğazda gezmeye uygun. Aslında rahatsız edici bir sıcak yine de. Ama zaten mesele aslında sıcağın var olup olması değil, onunla başa çıkma imkanları. Güncel olarak da bu böyle. Tam olarak ilk başta bahsettiğimiz konu, yani aşırı sıcağını nasıl deneyimlediğiniz aslında soğuma imkanlarınızla ilgili.
1: Yani zaten gündüz gezintileri de bu kitapta genelde ikindi vakti yapılıyor. O yüzden dediğin noktada haklısın, yani başa çıkma metodu olarak öğlenleri evde takılma gibi ritüelleri olabilir.
0: Evet, daha
1: olabilir.
0: Yavaş da bir hayat zaten ve hani aslında keyifli bir şekilde yavaşça kahvaltı yapıp keyifli bir şekilde yavaşça dinlenip sonra aheste aheste sandallara binilip mehtaba çıkıldığı bir hayat. Bunu demişken bir müzik molası vermeden olmaz. Bunu sen talep etmiştin zaten bu parçayı.
1: Evet, çünkü
0: çok ısrarla
1: kitabı okurken sürekli fonda, yani zihnimin fonunda bu çaldı sanki. Sözleri Yahya Kemal'e ait. Münir Nurettin Selçuk'tan.
0: Hangi şarkı?
1: Aheste çek kürekleri.
0: Mehtap
1: Mehtap
0: uyanmasın.
1: Uyanmasın.
0: Şimdi geliyor.

0: Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. İstanbul'un tarihinde yaz gecelerini ve özellikle mehtap alemleri kültürünü konuşuyoruz. Konuğum Büşra Merve Cerrah Çelik ile.
1: İsmim söylemesi birazcık zor. Hakikaten sana hak veriyorum Zişan. İstersen şeyle devam edelim. Bir önceki bölümde de bahsettiğin modaya ithafen, sayfiye modasına ithafen, kadınlar gece gezintilerinde ne giyer?
0: Çok iyi olur. Hadi buradan başlayalım.
1: Kadınlar için çok önemli bir gece tabii bu. Sık sık dışarı çıkamıyorlar zaten. Sosyalleşme imkanı da mehtap gecelerinde olduğu kadar hareketli değil. O yüzden kılık kıyafetleri, bakışları, bütün dedikoduları çok önemsiyorlar. Ben yine bir pasajla devam etmek istiyorum burada. Kitap daha önce söyledim mi hatırlayamadım ama fasıllardan oluşuyor. Burada da
0: söylememiştin.
1: Bu bölümün adı da Hanımlar Buluşuyorlar. Hanımların bu gece gezintilerine mahsus bir giyiniş tarzları vardı. Türk olan Hidiv ailesinin Mısırlı dediğimiz azaları teşrifatlı ve gösteriş zevkli bir ömür sürdüklerinden, bunların bazısı sandalla yapılan bu gece gezintileri için bile ferace giymekten ve yaşmak takmaktan üşenmezlerdi. Ancak şair Nigar Hanım gibi bir iki istisnadan başka bütün Boğaziçili hanımlar bu külfeti fazla bulurlar ve üstlerine daima bol Bursa ipeğinden beyaz maşlahlar, beyaz tül üstüne yol yol sarı ipek maşlahlar, yakalarının kenarları ince sırma işlemeli krem maşlahlar veya daha koyu, kapalı ve dar maşlah ve yeldirme arası mantolar giyerler ve başlarına da o renkte hesap işlemeli örtüler sararlardı. Orta halli hanımlar renkli yeldirmeler giyerler ve beyaz tülbent başörtüleri örtünürlerdi. Bunların arasında renkli yahut siyah çarşaflı hanımlar da tek tük bulunurdu.
0: Bu gerçekten bence kıymetli bir katkı oldu. Çünkü mehtap alemlerinden bahsettiğimizde kadınlar bunun içerisinde var mı? Varlarsa yani bu gece oluyor. Görünmek gibi bir kaygıları var mı? Nasıl göründüklerine dair bir kaygıları var mı? Gibi sorulara da cevap olmuş oldu. Ve aslında çok da özenip giyindiklerini görüyoruz.
1: Çok özeniyorlar. Bir de her yaştan kadın var. Her yaştan kadın katılıyor. Bazen yaşlılar katılmıyor. İşte uyku saatlerine denk geliyor. Hadi selametle deyip diğerlerini gönderiyorlar filan. Ama işte bu bölümde her yaştan kadının nasıl tavırlar takınıp bu alemlere katıldığını anlatıyor. Bu maşlah dediğimiz şey de
0: kıyafet.
1: Evet, kıyafet yani şey gibi bir kadın üstlüğü. Reşat Ekrem Koçu bunun için şöyle diyor: şehir içinde giyilmemiş, yalnız sayfiyelerde, yalılara ve köşklere taşınıldığı zaman giyilmiştir. Yani o zaman her zaman giyilmediğini ve
0: biraz
1: sadece
0: daha özerk olabilecekleri bir yerde giydikleri.
1: Yani evet, hani şu anda da vardır ya öyle bir kültür, işte bu şehirde giyilmez işte ama tatil yörelerinde giyilebilir gibi bir kategorizasyon vardır. Ona benzer buldum ben de bunu. Böyle yani tabii burada bakışmalar, buluşmalar, bir hani kayıkların dokunur gibi olup sonradan ayrılması, kayıklar arası alışverişler, kayıkta oturan kadınların kayıkçılara bir bakışla hareket emretmesi, uzaklaşma emretmesi.
0: Burada aslında benzer bir şey mesela mesirelerde yapılan, oradaki sularda yapılan kayık sandal gezilerinde de var. Oralarda da işte bir tür flörtleşme zaten gerçekleşiyor. Yine işte kıyafetler özenle seçiliyor. Müzik desen orada da var. Yine vazgeçilmez bir parçası işte bu işte sazlar, fasıllar. Ama bence burada enteresan olan bütün bunlar aslında gece oluyor olması. ve geceye rağmen hala bu işte görülme meselesinin gerçekleşebiliyor olması Ve aslında mehtabın da bir yandan buna imkan veriyor olması.
1: Evet, yani öyle bir güçte ki mehtap. Aslında ufak detayları bile aydınlatıyor orada. Yani renkler fark edilebiliyor. Sandallardaki ufak detaylar, işlemeler, kadife kumaşlar, bunlardan söz ediliyor. Yani bütün kayıklara binmiş olamayacağına göre bir görme tecrübesi var burada Abdülhakşin Asihisar'ın da diye düşünüyorum. Bütün bunlara imkan veriyor mehtap ışığı.
0: Çok enteresan. Evet. Tabii farklı mehtap alemleri de var aslında, ya kayıklar dışında işte mesela faytonlarla yapılan, adada yapılan mehtap alemleri var. Daha sonraki dönemde şirketi Hayriye'nin düzenlediği Cumhuriyet döneminde mehtap alemleri var. Biraz bugün belediyenin düzenlediği mehtap alemleri, vapurdaki mehtap alemlerine benzetebiliriz. Yani bir yandan aslında devamlı da bir gelenek öyle baktığımızda. O açıdan da enteresan bence, yani köklü bir İstanbul geleneği olarak.
1: Evet, öyle yani. Tabii o kadar çok detayı var ki bu mehtap meselesinin. Yani kayıkların buluşması, işte mesela kalender koyu, klasik rotaları şu şekilde: sazın asıl toplantı yerinin kalenderin önü olması da bir Boğazcı ananesiydi diyor. Yani çeşitli Boğaz semtlerinden hareket ediyor kayık ve sandallar. Kalender önünde, yani İstinye taraflarında bulunan bir koy bu. Orada buluşma ve artık hani sazın dinlenmesi şeklinde ilerleyen bir gece oluyor. Bununla alakalı da bir güzel bir pasaj var, aktarayım vaktimiz varsa.
0: Tamamdır, vaktimiz artık yavaş yavaş sona geliyor ama onu da dinleyelim.
1: Boğaz'ın hemen her köyünden yavaş yavaş buraya gelen kayıklar ve sandallar, saz kayığının etrafında, ışığın çevresinde dolaşan ve ondan ayrılamayan pervaneler gibi dolaşmaya başlar. Onu kuşatarak ve ona adeta yapışarak teşkil ettikleri kafile, su üstünde yekpare büyük bir sal gibi bir kütle olurdu. Hele asıl saz kayığının en yakınında bulunan kayıkçılar, ellerini biraz uzatarak yanlarındaki sandal veya kayığın kenarlarını tutmakla, bunları birbirlerine tamamen yapıştırmış ve adeta kenetlemiş olurlardı. Ve bu sıralarda sandalların yerlerinde tutabilmek için bir teviye siyah ederlerdi.
0: Bu gerçekten enteresan çünkü bu mehtap alemlerine yüzlerce kayığın çıktığı söyleniyor. Hatta o kadar ki bununla ilgili bir tür şehir efsanesi bile var. Boğaz'ın en dar yeri denilen işte Kayalar ve Kandilli arasında bu mehtap alemleri zamanı öyle bir kayık yoğunluğu olurmuş ki işte bir kayıktan diğerine atlayarak Boğaz'ın bir yakasından diğerine geçilebilir diye söylerlermiş. O kadar yoğunluk olurmuş. Ve hatta çok enteresan, ben buna benzer yani mehtap alemlerine bu kadar ilgi gösterildiği ne dair haberleri daha sonraki dönemler için de okudum. Mesela 1938'den bir haber vardı. Tabii mevsimin en sıcak günü diye başlıyor haber zaten. Yine işte çok sıcak bir Temmuz ortası günü, işte 32 derecelere çıkmış hava sıcaklığı ve tabii halk işte kırlara akın etmiş, deniz kıyılarına akın etmiş. Bu bahsettiğimiz daha önceki bölümlerdeki serinleme yerleri olarak şehrin bahsettiğimiz mesireler, işte deniz kıyıları. Ama onun dışında bir de 60 bin kişi Boğaz'a gitmiş diye bir istatistik de var mesela bu haberde. Şirketi Hayriye'nin de mehtap turu varmış.
1: Şimdiki gibi yani.
0: Evet, şimdiki gibi aslında. Aynen öyle. İşte bu mehtap turu var. Onun dışında işte plajlara gidiyorlar, mesirelere gidiyorlar. Halk serinleyecek yerler arıyor ve işte mehtap turu da bunlardan biri olarak 60 bin kişiyi aslında mesela gezdirmiş o sıcaklığı.
1: O vapur.
0: Evet. Bir vapur değildir bu ama.
1: Birkaç turdur belki.
0: Evet, muhakkak öyledir. Ama bütün işte bu gidiş gelişlerin toplamı demek ki. Çünkü enteresan, bu dönemde herhalde bilet sayıları üzerinden tutulan böyle istatistikler var gazetelerde. Ve bir yandan da bu teşvik edilen bir şey. İşte insanlar gitsin hani plajlara gitsinler, işte sayfiyelere gitsinler gibi bir teşvik de var. Onunla da alakalı olduğunu düşünüyorum bu istatistiklerin. O da enteresan diye düşünüyorum.
1: Yıl kaç demiştin? 1938.
0: 38.
1: Evet, birazcık insanlar rahatlasınlar, İkinci Dünya Savaşı geliyor, gerilmesinler diye bir kaygı da olabilir.
0: Yani aslında bunun Cumhuriyet tarihini bence bütünlüklü okuduğumuzda bu kent mekanının düzenlenmesi, kamusal alanın kullanımı anlamında zaten bence bunlar bütünlüklü politikalar. Ama tabii ki şimdi burada konuyu o kadar da dağıtmayalım. Hani klasik mehtap alemleri bir noktada tabii ki bitiyor ve onun yerine işte onun böyle versiyonları alıyor diyebiliriz. Hatta yine enteresan bir gazete küpürü bu geçmiş mehtap sefalarını anlatıyor diyeyim, 1936'dan ama eski mehtap sefalarını anlatıyor. İşte onların ne kadar güzel olduğunu anlattıktan sonra yine bir gece işte mehtap sefasına gitmek üzere yola çıkıyorlar. Ama sonra mehtap sefasının yasak edildiğini öğreniyorlar. Çünkü padişaha, işte Abdülhamit'ten bahsediyor, bir suikast düzenlendiği ve suikast düzenleyenlerin bu mehtap aleminde kayıklarda buluştuğuna dair bir söylenti oluşmuş ve Abdülhamit bundan kuşkulanıp mehtap alemlerini yasak etmiş mesela. Böyle bir haber de var.
1: Evet, çok üzücü olmuş olsa gerek o zamanki eğlence anlayışının kısıtlılığına bakarsak büyük bir mahrumiyet gibi görülebilir.
0: Evet, yani aslında bu konuda konuşacak çok şey var.
1: Gerçekten öyle.
0: Elektrik meselesine girebiliriz diye düşünmüştüm.
1: Evet.
0: Girememiş olduk maalesef. Başka meseleler var. Ramazan geceleri var mesela.
1: Evet.
0: Onun dışında Büyükada'daki mehtap gezintilerinden bahsetmek de isterdim. Çok hoş bir şey oldu. Bu programla ilgili bana birisi telefon numarama ulaştı radyo üzerinden ve dedi ki ben bir Büyükadalı olarak, işte Büyükadalılarla bir sözlü tarih çalışması yaptım. Bir kitaplaşacak ama kitaplaşmadan seninle paylaşmak isterim dedi. Alberto Modiano bu kitabın yazarı. Kitabı da birkaç ay içerisinde çıkmış olacak. Ancak bu kitabın özelliği bu sözlü tarih çalışmasını hiç aslında filtresiz yayınlaması. Yani bu bir sosyolojik analiz, bir akademik çalışma değil. Birebir çalışmaya katılanların anlatımlarını okuyabiliyorsunuz ve o kadar çok bahsediyorlardı ki Ayorgi'de mehtap gezintilerine çıkmaktan, gerek faytonlarla olsun, gerek eşeklerle olsun, gerek çıplak ayakla yayan olsun.
1: Onlar suya girmiyor ama anladığım kadarıyla
0: Ayorgi'ye çıkıyorlar. Ama orası aydınlatılmamış olduğu için mehtaptan faydalanarak çıkıyorlar. Daha sonra bu bir turistik aktiviteye de dönüşüyor. Yani o kadar çok bahsedilmişti ki yani bunun adaya özgün bir kültür olduğunu da anlıyorsunuz.
1: Kitabın adını paylaşabilir misin?
0: Tabii ki kitabın adını paylaşayım. Bir adada bir arada, büyük ada için bir sözlü tarih çalışması, Alberto Modiano. Birkaç ay sonra çıkacağını umduğunu söylemişti kitabın. Ben de belki bu kitaptan alıntıları başka bölümlerde de paylaşabilirim. Ama şu an artık programın sonuna geldiğimiz için programı kapatmamız gerekiyor.
1: Evet, bahsedeceğimiz şeyler bitmedi ama söylediğim gibi.
0: Hiçbir zamanda
1: gibi
0: bitmiyor zaten. Ama çok teşekkür ederim Büşra katıldığın için. Her zamanki hatırlatmamı yapayım. Bu programın bir de sosyal medya sayfası var. Ayrıca bir sözlü tarih projesi de var. Bununla ilişkili birleşik yazarak Sayfiye İstanbul hesabından bu programı takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Katılmak büyük bir zevkti. Son olarak bir İstanbul şairi olan Yahya Kemal'den geceyle ilgili bir alıntı yapmak istiyorum. Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et.
2: Sayfiye.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Gelecek istasyon Taksim.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Harikten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programındayız. Bugün çok değerli bir sanatçı konuğum İrfan Önürmen. İrfan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba Çelenk. Selamlar.
1: Teşekkür ederim bu yaz sıcaklarında vakit ayırdığın için. Herkes daha ziyade deniz kenarlarında gidebilenler ya da daha serin yerlere gitmeye çalışırken biz de en azından bu çevrim içi ortamın belki evlerimizdeki ya da ofislerimizdeki serinliğinden yararlanıyoruz. Ve böyle bir zamanda aslında ziyaret etmek için bence son derece değerli bir müzede sergin gerçekleşti yakın dönemde.
2: Evet.
1: Odamızda da bu olacak. Baksı Müzesi'nden bahsediyorum. Bayburt'ta.
2: Evet.
1: Birazdan senin müzeyle ilgili görüşlerine de yer vermek istiyorum doğrusu. Ben geçmişte Hüsamettin Hoca'yı burada ağırlama fırsatı bulmuştum. Baksı Müzesi'nin ilk dönemlerinde üzerine yazı yazma ya da başka sergileri ele alma imkanı da bulmuştum. Ama aradan bayağı bir zaman geçti ben de gidip orayı göremeyle. Dolayısıyla senden
2: Evet.
1: de dinlemek isterim. Ama öncelikle yani bilenler, bilmeyenler ve herkes için İrfan Önürmen'in sanat pratiğini biraz tanıyalım isterim ve kendisinden duyalım isterim açıkçası bunu. İrfan sen çok uzun yıllardır sanat alanında aktif bir isimsin. Farklı kolektiflerde de yer aldın ama İrfan Önürmen olarak da sanat pratiğin tabii ki çok iyi tanılıyor. Son dönemde kendi sergilerini bağımsız olarak yürütüyorsun. Kendi atölyende çalışmalar yapıyorsun. Yakın dönemde benim en azından hatırladığım Galata Rum İlkokulu'nda kapsamlı bir solo sergin oldu örneğin. Dolayısıyla izleyicinin hatırlayabileceği pek çok yer var. Akademili bir sanatçısın. 1987'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde Neşe Erdoğan'la çalıştığın onun atölyesinde tamamladığın sanat eğitimini. Ve 90'lı yıllardan beri özellikle seni figür resmiyle çok belki anarız biliriz ama ondan da ibaret olmayan her alana hem malzeme kullanımına hem forma hem kavramsal bakış açısına farklı yenilikler, farklı bakış açıları getiren bir isimsin. Yine belki hatırlatmak adına tül ve kumaşla gerçekleştirdiğin, bence daha heykel ve enstalasyona yönelen işler var. Son dönemde malzemelerde hani atölyene de geldiğim için giderek artan bir çeşitlilik var. Her zaman vardı ama belki eski işlerini bilenler o kadar haberdar olmayabilir. Yani biraz sanat pratiğini senden dinlesek ilk başta, sonra Baksı'daki sergine ve Baksı Müzesi'ndeki deneyimine geçsek isterim.
2: Evet, yani çok çeşitli malzeme, bir malzeme ilgim var benim. Yani en baştan beri, öğrenciliğimden beri, akademi yıllarımdan beri başlayan bir şey. İlk önce kolaj yapmakla başladım ben bu şeye, bu ilgi. Daha çok tekstil malzemeleri işte biriktiriyordum, yani topluyordum onları çeşitli yerlerden. Bunları işte resimlerin üzerine işte realite parçacıkları dediğim bir takım parçalar yapıştırıyordum şeye. İşte boyamam gereken yerlere bazen malzemeyi yapıştırarak böyle bir takım işler yaptım. Biriktiriyordum, yani topluyordum onları çeşitli yerlerden. Bunları işte resimlerin üzerine işte realite parçacıkları dediğim bir takım parçalar yapıştırıyordum şeye. İşte boyamam gereken yerlere bazen malzemeyi yapıştırarak böyle bir takım işler yaptım.

0: üretim pratiği gerçekleştirmeye başladım. İşte gazette önemliydi benim için o dönemde. Daha sosyal göndermeleri olan bir şey. İşler de onlar. Enstalasyonlar yapıyordum onlarla. Tabii o gazeteler tabii şeylerle, imajlarla oluşan, yani biriktirdiğim, topladığım imajlardan oluşan şeylerdi. Böyle yığınlar. Böyle bir sürü imajını böyle biriktirdiğim, dosya dosya biriktirdiğim, içinden bazı kavramları çıkarttığım işlerdi onlar. Onlarla ilgili 7 tane enstalasyon yaptım mesela. O işleri yaparken paralelinde benim daha ressam yanım tabii. Şimdi tül aslında benim ressam yanımla ilgili bir şey. İşte tül işler yapmaya başladım. İşte tül neydi? İşte benim biraz böyle espas üzerine düşündüğüm bir şeye tekabül eden bir deneyim aslında. İşte tül espası nasıl meydana getirebilirim? Nasıl bir espas oluşturabilirim yüzeyde? Dolayısıyla ben yüzeyi de tuval yüzeyini de bir kenara attım. Espası küllerin üzerine taşıyarak farklı bir derinlik duygusu meydana getirmeye çalıştım. Böylece o tabii işler devam ediyor, hala devam ediyor. Artık bazen boya sürmeye başladım küllerin üzerine. İşte bu bir şey, bu bir, benim bir şeyim, güzergahım, yani bir tezgah diyelim ona. Orada böyle devam eden bir şey, işte gazete işler birazcık geride kaldı. Yapmıyorum artık. Ama oradaki şeyin imajla ilgili, oradaki imgeyle ilgili olan şeyi, bağlantım, topladığım bu şeyler, görseller, küpürler vesaire. Bunlar tabii biraz farklı bir alana yönlendi. İşte daha çok böyle internet ortamındaki bir takım biriktirmelerden meydana gelmeye başladı. İşte
1: Güncellenmiş
0: bunlarla
1: oldu o da yani. Güncelleme
0: aynen
1: yapıyoruz ya.
0: öyle biraz güncellenmiş oldu ama ben de zaten biraz son şeyi gibiydim. Yani gazete, daha internet yokken ben gazeteleri biriktiriyordum. Son sembolik anlamda kullandığım son şeydi, malzemeydi gazete, mecraydı. Ama ben her zaman enformasyonun, işte medyanın sembolü olarak kullandım gazeteyi. Yani bilginin aktığı yer anlamında.
1: Dolayısıyla
0: Dolayısıyla
1: günümüzde bu internet olduğuna göre internette
0: internet
1: kullanılabilir
0: oldu ve
1: yani.
0: doğru internet oldu, oraya kaydı. Ben de buradaki o imgeleri şeylere taşımaya başladım. Böyle sergide de vardı bunlar. Çıtaların üzerine gerdiğim tüller var. Tüllerin üzerine bu imgeleri taşımaya başladım. Böyle son derece sıradan imgeler. İşte rastgele seçtiğim ya da böyle çok hızlı hızlı seçtiğim yüzlerce binlerce imgeyi ben şeyin üzerine aktarıyorum. Böyle tuval yüzeyin üzerine, işte tül yüzeylerin üzerine. Onları boyuyorum. Bazen böyle ekspresif boyamalar yapıyorum. Bazen böyle simgesel, politik olur, dinsel olur. İşte günlük kullanımla ilgili bir takım simgeler, imgeler olabilir. Bunları aktarıyorum. Sonra bunları böyle yan yana getiriyorum. Arka arkaya diziyorum. Bu arka arkaya dizmeler tabii çok yeni bir takım imgelerin oluşmasına sebep oluyor. Yani yeni bir söylem oluşuyor şeyde. Ben daha doğrusu şey olarak kullanıyorum. Bu farklı imgeleri farklı haleti ruhiye içerisinde boyuyorum. Onlarla ilgili işte bir takım boyamalar yapıyorum. Bunlar benim bir kitaplığımı oluşturuyorlar aslında. Yani beyin bir cümle kurmak için oluşturduğum kitaplık. Ben istediğim şeyi, cümleyi oradan, kelimeyi oradan alıp bunları yan yana dizip yeni bir cümle oluşturabiliyorum. Bu bana büyük rahatlık sağlıyor o anlamda. Dolayısıyla bu sergide, serginin benim işte Baksı Müzesi'nde açtığım serginin ana şeyi, eksenlerinden biri bu işlerdi. Çerçevelerin üzerine boyadığım bir takım imgeler, imajlar, bir takım semboller, bir takım boyamalar. Onları ilişkilendirerek oluşturduğum enstalasyonlar vardı. Duvar enstalasyonu. Mesela 4 tane duvar enstalasyonu yaptım. Bir tane işte daha 3 boyutlu, içine girebileceğimiz, içinden yapıtı deneyim.

0: diyebileceğimiz bir enstalasyon meydana getirmişti. Bunların üzerinde böyle anlam ilişkilerini aslında tek tek birbiriyle ilişkisi olmayan şeyler, imgeler, anlam ilişkisi yok ama yan yana geldiği zaman birdenbire o ilişkiler başlıyor. Yeni bir şey, yeni bir söylem oluşmaya başlıyor şeyde. Bunlar tabii şey, yani bizi giderek böyle büyük bir anlamsızlığın içerisine de götürüyor. Yani hep bütün yüzlerce ya da onlarca imgenin yan yana gelmesi aslında büyük bir anlamsız bir bütünün içerisinde bizi sokmuş oluyor yani bir şekilde. Ve
1: Amalgam gibi
0: güzel
1: oluyor, değil mi? Ne olduğunu
0: amalgam gibi
1: anlayamadığımız bir şeye dönüşüyor, evet.
0: böyle bir sise bakıyormuş gibi de bir
1: Tabii.
0: şey, hissiyat oluşuyor orada. Dolayısıyla pratiğim benim çok kısa anlattım tabii. O kadar kısa
1: Evet,
0: anlattım ki ben de şaşırdım.
1: ama çok teşekkürler. Yani çok çok makbule geçti. Şimdi şeye geçmek istiyorum. Yani senin son dönemde İrfan, yani geçmişte pek çok grup sergisinde, tabii ki İstanbul Modern başta olmak üzere pek çok Türkiye'deki ve yurt dışındaki sanat kurumunun koleksiyonunda yapıtların farklı farklı bağlamlarda gösteriliyor, ama son yıllarda senin art arda birkaç solo sergine denk gelmiş olduk. Yani Galata Rum İlkokulu'ndaki gibi İstanbul'da, ya da asıl, yani şimdi Baksı'ya da getirmek için sözü söylüyorum, 2022 yılında da New York'ta C24 Gallery'de açılan Everyday Heroes, yani gündelik kahramanlar, her günün kahramanları gibi Türkçeleştirmeye çalışayım. O serginin ve ele aldığın temaları biraz da Baksı Müzesi'ndeki solo sergine taşımış durumdasın diye anlıyorum bültenlerden. Ve de Baksı Müzesi bu sezonu, yani 2026 sezonunu, iklim koşullarından dolayı Baksı Müzesi sezonu yaza başlarken açıyor. Yani genelde biz ya da başka müzeler sonbaharda sezonu açarız, ama Baksı Müzesi'nin, yani Bayburt'taki bu kırsal alandaki müzenin sezonu aslında yazları açılıyor ve sonbaharda kapanıyor. Çünkü kışın hava şartlarından dolayı tabii ki oraya gitmek çok kolay olmuyor. Senin serginde 5 Mayıs, yani sezonun açılış sergisiydi ve 3 Temmuz'a kadar sürdü. Biz bu buluşmayı da sergi kapandıktan sonra biraz onu değerlendirebilecek şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla yolunu Baksı Müzesi'ne yazın geri kalanında düşürenler, orada Ebru Uygun sergisi var. İkinci bir solo sergi açıldı. Onu görebilirler. Buradan Ebru'ya da selam söyleyerek onu da duyurmuş olalım. Senin Baksı'yla, o coğrafyayla ve Baksı Müzesi'yle, Hüsamettin Koçan'la ve ekibiyle yolun nasıl kesişti? Senin o bölgeyle daha önce bir ilişkin var mıydı? Bayburt'tan bahsediyoruz tabii ki.
0: Yok, hiçbir ilişkim yoktu. İşte daha önce müze için bir iki iş yapmıştım ben, göndermiştim.
1: Koleksiyonların da var değil mi? Onların da depo
0: Koleksiyonların,
1: koleksiyonlarında var
0: evet,
1: yine.
0: böyle
1: Evet.
0: koleksiyonlar bir mask, büyük boy bir maskım var orada. Sonra işte hocayla karşılaştığımızda, Hüsamettin hocayla karşılaştığımızda bir sergi yapma fikrinden bahsetti. Ben de çok memnuniyetle karşıladım. Çünkü istiyordum ve doğrusu şeyi görmemiştim,
1: Müzeyi.
0: müziği. Tamam hocam dedim. Hemen başladık şeye, çalışmaya. Tabii ne yapacağım? Daha önce taze bir sergim vardı şeyde, New York'ta. Türkiye'de de göstermek istiyordum ben bir şekilde. Everyday Heroes isimli sergi. Onu şey yapayım dedim. Onu taşıyayım dedim. Yani sergiyi taşımak gibi değil de oradan bazı işler alıp oradaki
1: Uyarlamak diye.
0: bazı işte kavramları biraz daha açmak ve daha genişleterek yeni bir şey oluşturayım. Yani o coğrafyaya da ilişkileneyim. İşte oradaki o atmosferle de ilişkileneyim gibi. Yine tabii insan hiç aynı yerde durmadığı için yeni bir sürü fikirler değişiyor. Yeni şeyler oluyor insan hayatında. Dolayısıyla serginin şeyde kavramları da değişti tabii. Dolayısıyla işte kapsam dışı ismini verdim ben sergiye. Neden kapsam dışı? Yani işte müzenin bir kere coğrafi konumuyla da ilgili bir şey
1: Tabii.
0: bu. Yani müze bir dağın tepesinde kurulu, böyle inanılmaz bir yer. Ondan sonra yani mesela benim ilk aklıma gelen, acaba orada internet var mı, çekiyor mu falan gibi böyle bir takım sorular oluyor. Sonra işte bir de şöyle bir düşünüyorum. Ben tabii merkezlerden uzak olmasıyla zaten sıra dışı bir konuma sahip.
1: Kesinlikle.
0: Yani çağdaş sanatın ürettiği yerler var. İşte hatta İstanbul'da bile belli
1: Var. Tabii ilçeler var.
0: bir güzergahtadır o işte. Karaköy'den işte Levent'e kadar işte o güzergahta olup bitiyor böyle her şey. Onun dışında bir yer yani kapsam alanımızın dışında yani aslında bir anlamda. Yani o anlamda işte çağdaş sanatın gösterildiği bir yer olması işte durumuyla da önemli. Yani ben önemli görüyorum oradaki şeyi. İsmi oradan geliyor. Ya daha doğrusu bu konfor alanları işte biraz tabii bizim şımarıklığımız da oluyor. Yani çok kolay ulaşabiliyoruz ya işte oraya gitmek ayrıca bir program gerektiriyor. İşte oraya gideceksiniz falan filan. Biraz da şey de öyledir işte Mardin oradan bilirsiniz
1: Tabii
0: yani
1: tabii.
0: Mardin'e gitmek de böyle ha deyince gidecek yerler değil buraları. Biraz çaba sarf etmek lazım yani. Ondan sonra işte valla oradaki müze bence bu duruma çok radikal bir şey yanıt yani diye düşünüyorum ben
1: Çok katılıyorum.
0: bu. Evet.
1: Mimarisinden atölye
0: Tabii.
1: çalışmaları programına, o nehir üzerindeki ütopya söyleşileri miydi? Ütopya konuşmaları programından her yaz
0: Aynen öyle.
1: açtığı sergilere kadar. Çok çok katılıyorum.
0: Bir de şu var Çelenk mesela ben şunu gördüm mesela çevre okullarda böyle genç sanatçı adaylarının geldiğini gördüm ben. Böyle okullar böyle servis yapıyorlar oraya müzeye getiriyorlar. Bu çok önemli bir şey yani ben kendi gençliğimden bilirim yani orijinal bir şey görmek için çırpınırdık biz yani bir yerlere gidelim de bakalım falan gibi. Oradaki çocuklar nasıl gelecek İstanbul böyle hemen gelinecek bir yer diye. Yani bu evet, gençlerin çağdaşını deneyimleyebileceği harika bir fırsat aslında yani onu sunuyor şey müze. Bir de serginin ismi bana şeyden mesela kapsam dışı bütün bu kapsamın dışında olduğu için bir bu yanı var. Bir de benim kendimle ilgili yani benim hayata ve işte ne bileyim işte sanatta bakışımla ilgili bir şey bu. İşte yani sonuçta hepimiz bir alan kapsıyoruz. İşte bu alanların dışında kalanlarla da ilgiliyiz aslında. Yani kapsıyoruz ama yani dışarıyla da ilgiliyiz. Yani ondan bağımsız düşünemiyoruz. Yani bu ilişkiler arasında ben çok diyalektik bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben. Yani iç ve dış arasında. Yani bu iç ve dış arasında böyle bir ilişki var. Sergide de işte yer alan işlerimde enstalasyonlarım falan var. İnsanlar içine giriyor. Yapıtın içine giriyor.
1: Bu otakan mı? Onu özellikle sormak istiyorum sana.
0: Ha,
1: Çünkü
0: otokam.
1: neoşamanist bir önerme olarak nitelendirilmiş. Ben sergiyi göremedim sevgili dinleyiciler ve kaçırmış oldum ama yani İrfan'ın sanat pratiğine biraz aşina biri olarak hakikaten çok heyecan vericiydi bu okuduklarım. Bir de neoşamanist olması özellikle ilgimi çekti. Çünkü Baksın'ın içinde bulunduğu o bölge hakikaten şamanist geleneklere sahip bir yer. Yani
0: Evet.
1: anlatabiliyor muyum? O kadar şamanizmin hala görülebildiği, duyumsanabildiği, yaşadığı bir yer. Dolayısıyla tarihinde de DNA'sında var o bölgenin,
0: Evet, doğru.
1: Bayraktar Köyü'nün ve etrafının ve bütün
0: Hemen
1: o coğrafyanın. Dolayısıyla hakikaten bu neo şamanist önermen özellikle dikkatimi çekti.
0: evet o da şey o otakam adını verdim ben işte buradaki o bir takım böyle işte ruhsal, etnografik bir takım böyle simgeler oluşturmaya başladım ben bu tür bir sergiyi düşündüğümde. Ne yapabilirim gibi işte bir bağ kurmak istiyorum işte şeyle çok da. Yani bir de bana yeni bir alan açması açısından da ben heyecanlandım mesela.
1: Tabii.
0: Onu çok da istedim ben böyle bir şeyi. Neyse bir şey oluşturdum, bir otakam adını verdim, bir iş yaptım ben. Bu iş aslında Şaman Doğulu'ndan ortaya çıktı. Böyle iki tane şey çember. Şaman davullarında da böyle bir takım semboller vardır, geometrik semboller gibi. Onları kullandım ama tabii tamamen ben kendim yaptım yani
1: Tabii, tabii,
0: şeyi
1: tabii.
0: oradaki işte yani bu işin yüklendiği kavramın öznesi aslında insan. Yani ben insanı simgeleştirdim orada. Yani ne bileyim ezoterik olsun olmasın bütün sistemde dayattığı inançlardan daha geniş bir özgürlük alanını açtığına inanıyorum ben şeyin bu kavramın bu göndermenin yani çok neden çünkü mesela bu dünyaya ait bu dünyaya işte figürün giderek ruhsal bir imgeye dönüşen figürüm yani benim zaten figürüm giderek ruhsal bir imgeye dönüştü.
1: Tabii.
0: Bu yine de bu dünyaya ait ve bu dünyada olan biten her şeyin tanıdığı olduğuna inanıyorum. Yani Otakam aslında iki türlü çalışıyor. İsminin bir yarısı zaten otomatikten geliyor. İşte iki çember var. Bir tanesi ters dönen, bir tanesi bizim daha ruhsal yanımızı simgeleyen bir taraf, bir taraf daha akıl yanımızı simgeleyen bir tarafı var. Bu iki taraf bu şeffaf olduğu için ikisi birbirinin içine geçmiş. Aynı böyle bizim beynimizin çalışması gibi akıl yanımızla duygu yanımızın ilişkisini ben orada. Bu oradaki o yuvarlak bizi aynı zamanda evrene götürüyor. Yani oradaki o otakam aslında insan olarak simgeleştirdim dedim ya, bu insanın evrenle olan şeyi, ilişkisi, evrenle olan bağı. Otokam da bir aracıya hissetmeksizin, hiçbir aracıya hissetmeksizin, yani eskiden kama giderlermiş, işte şamana giderlermiş. Şimdi değil. İnsanlar şimdi kendileri yapıyorlar o şeyi, o iyiliğini isteme, evrenle iletişim kurma şeyin ritüelini insan kendi kendine yapıyor şimdi aslında günümüzde. O anlamda ben bunun işte biraz neo-şamanik bir gönderme olduğuna inandım bu işin. Böyle de şey yaptım, yani oluşturdum işi.
1: Hakikaten de öyle. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programındayız. Sanatçı İrfan Önürmen'le birlikteyim. Onun aynı zamanda küratöryel çalışmasını da hayata geçirdiği kendi solo sergisinden bahsediyoruz. Kapsam dışı 5 Mayıs 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bayburt'ta Hüsamettin Koçan'ın kurucusu olduğu ödüllü bir müzede, Baksı Müzesi'nde ki hararetle tavsiye ediyoruz ziyaret etmenizi, gerçekleşti ve bu sergi artık tamamlandıktan sonra onu değerlendirme fırsatımız var şüphesiz. Sergi nasıl deneyimlendi senin için? Şimdi bu Otokam eminim çok dikkat çekti ama başka belki sergideki diğer yapıtlardan, enstelasyonlardan falan da bahsederek nasıl bir ziyaretçiyi ağırladı? Hani sergi sonrasında yapacak olursan değerlendirme, o noktada neler söylemek isterdin?
0: Valla şöyle, ben tabii bu sergiyi meydana getirirken nasıl yaparım gibi düşünürken, serginin mekanını da görmediğim için tabii benim
1: Mekan
0: atölyemde
1: da iddialı bir mekan, kolay bir mekan değil İrfan.
0: çok, yani müthiş, bence çok güzel bir mekan.
1: Evet.
0: Yani tek parça olması, tavanların yüksek olması falan. Şöyle işte biraz evvel bahsettiğim çerçeveden içerisine yaptığım imgeler, böyle işte çizimler, işte boyamalar vesaire. Onları yapıyorum atölyede. Yani üretiyorum, kitaplığımı oluşturuyorum. Biraz evvel bahsettiğim gibi. Bunlar tabii atölyede böyle üst üste yığılınca aslında kendi kendine ilişkilenmeye başladılar böyle. Yani orada dedim ki ya, sergi böyle bu olmalı. Yani sergi bu olmalı. Fakat sonra hepsini birden şeye götürünce,
1: Aksine.
0: Baksı Müzesi'ne götürünce birdenbire oradaki espas şeye dahil oldu. Yani yapıtlara dahil oldu ve içindeki anlam da genişlediğini düşündüm ben. Espası da genişlediğini düşündüm. Böyle yükseldi, genişledi. Ben bütün şeyleri, işleri orada şey yaptım, gerçekleştirdim. Şeyimi aldım ben, kitaplığımı aldım, götürdüm oraya. Ondan sonra yapıtlar falan yok ortada. Ben orada başladım işleri kurgulamaya.
1: Aa,
0: Espası
1: yani
0: içinde tabii.
1: sadece sergi nasıl asacağını değil, hani basitleştirerek söylüyorum, nasıl ilişkisellik kuracağını, mekana özgü ve in-situ dediğimiz yani olay yerinde hayata geçirmek.
0: Aynen öyle. Aynen. Tamamen orada ben şey yaptım. O şeyleri, o ilişkiliği, anlam ilişkilerini, biçimsel ilişkileri hepsini orada kurguladım. Orada oluşturdum.
1: Mekan da hakikaten öyle bir mekan. Öyle yapmazsan evdeki hesap çarşıya uymayabilecek kadar
0: Tabii.
1: şey bir mekan,
0: Kesinlikle.
1: karakterli bir mekan. Evet.
0: Evet. Ben mekanda konuştuğumu hissettim. Yani orada işte yüksek taban yüksekliği, şey, nereye nasıl
1: Işık.
0: koyarım falan. Bayağı iletişim kurdum ben şeyle, mekanla. Yani onu hissettim. Zaten dışı da ayrı bir şey. Yani şeyin, müzenin dışı zaten efsane yani. Oradaki manzara, işte ne bileyim, oradaki dağlar falan çok mistik bir şeyle
1: Nehir.
0: duruyor.
1: Nehir aynı
0: Nehir
1: şekilde.
0: aşağıda akıyor falan, böyle sürekli her gün başka bir doğa, atmosfer. Çok ilginç. Dolayısıyla sergiyi ben böyle kurguladım. Çok ilginçti yani. Bir de benim işlerim şeydir. Her seferinde yeniden kurgulanan işler. Şeyler gidiyor, işler gidiyor. Çıtalara gelinmiş şeyler. Pencereler aslında.
1: Tabii
0: Onlara
1: tabii
0: pencere
1: tabii
0: denir.
1: tabii
0: Evet.
1: doğru.
0: O pencereleri götürüyorum ben. İşte orada ben aslında çokluk bir bakış açısı oluşturmaya çalışıyorum. Yani oradaki klasik anlamda mesela resmin yüzeyi tek bakışlıdır ya bizim bildiğimiz işte işte şeyde Rönesans'tan beri öyledir işte. Bir çerçeve vardır. Çerçevenin dışı ve içi aslında o içeriği hapsolmuştur o enerji. Ben aslında onu biraz dağıtıyorum. Tabii o modernizmin pratiğiyle de ilgili bir şey tabii. Benim orayla da biraz ben konuşuyorum tabii şeyle. O yüzeyi parçalamak, çoklu pencere açma. Tabii bu şeyle de ilişkileniyor. Bu günümüz sosyal medya ve işte ne bileyim Instagram, işte telefonlarımızdaki o kaydırma
1: Tabii
0: şeyi
1: tabii
0: vardır
1: doğru.
0: ya, sürekli pencere, ekranlarımızda sürekli pencere açma, sürekli pencere açma. Aslında birbiriyle alakasız gibi durur şeyler, pencereler. Aslında hepsi bir bütün oluşturuyor. Hepsi bir şey söylemeye başlıyor. Günümüze ait bir şey bu ruh. Yani Halit-i Ruhiye diyeyim. Yani öyle bir şey. Biraz ben onu yapmak istiyorum ben. Çoklu pencereler oradan nasıl bir anlam çıkarabilirim? Yani oradan nasıl bir günümüze ait bir şey söyleyebilirim? Resimsel olarak da yani biçimsel olarak da nasıl espası nasıl oluşturabilirim? Yani şey olarak, düşünce olarak. Bu kavramlar aslında hepsi birçok kavram böyle gelip birleşiyorlar. Bazen ayrılıyorlar, bazen birleşiyorlar. Deneysellik var tabii benim işlerimde. Ben deniyorum aslında böyle bir şeyi. Deniyorum. Oradan bir sonuç çıkartırsam o ikinci bir şeye yapıtın oluşması için neden oluyor? Hemen oradan oraya aktarılıyor falan. Böyle bir serüven. Bu dolayısıyla o müze şeyi sergim benim için büyük bir şeydi. Deneyimdi benim için. Benim
1: Evet,
0: için
1: evet.
0: böyle bir dünya taşlarından biriydi. İşte son sergilerim bundan öncesi de var tabii. Bundan öncesi biraz evvel de sizin bahsettiğiniz Galata Rum Okulu'ndaki Bilinmeyen Neden
1: Tabii.
0: sergimde de bir takım böyle farklı disiplinlerde ürettiğim, farklı işte malzemelerle çalıştığım işlerimi odalara sokmuştum ben orada da. Orada
1: Sınıflara
0: odalar
1: hatta. Evet.
0: sınıflara sokmuştum böyle orada işte onların içinde böyle işte benim beynimin içi de aslında öyle çalışıyor. Yani benim içinde de bir takım odalar var. Ben o odalara girip çıkıyorum bazen işte onlar bir tek bir şekilde ilişkileniyor. Ama sonuçta benim figürüm, benim ana sorunsalım
1: Evet,
0: figür tabii. Yani
1: evet, evet,
0: figür
1: evet.
0: benim işte insan imgesini arayıp duruyorum ben. Yani sürekli yani kendime ait. Ondan sonra o tabii hiç kaybolmadı. Yani hep var. Bu giderek böyle şekil değiştirdi. Son zamanlarda böyle giderek böyle ruhsal imgeye dönüşmeye başladı. Böyle ete kemikten sıyrıldı. Kimlikten zaten çoktandır sıyrıldı.
1: Sıyrılmıştı.
0: Ondan sonra böyle bir serüven yani işte benim gibi. Acaba nereye gidecek bilmiyorum.
1: Harika. Tam da son sözü söylemiş oldum. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz bile. Seninle daha çok da sohbet etmek hakikaten mümkündü. Ama çok teşekkür ederiz. Yeni sergilerini bekliyoruz ya da atölyene gelip tabii ki ziyaret etmemiz her zaman
0: Tabii
1: mümkün.
0: her zaman beklerim. Çok teşekkür ederim
1: Ben
0: sergiyi
1: teşekkür
0: konuştuğunuz
1: ederim. Ben çok
0: için.
1: teşekkür ederim. İrfan Önürmen ile birlikteydim bugün. Baksı Müzesi'nde gerçekleşen sergisini ya da diğer çalışmalarını takip edebilirsiniz. İyi yazlar diliyorum İrfan. Görüşmek
0: Çok
1: üzere.
0: sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
2: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Neotek Kampüs Maslak'ta ileri teknoloji laboratuvarları, simülasyon merkezleri, akredite programlar ve iş dünyasıyla iç içe bir üniversite hayatı seni bekliyor. Üstelik ilk tercihte %30, kampüste tercihte ek %15 burs ve sabit ücret garantisiyle. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Deneyim Kampüsü.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Zeynep Yazıcı'ya teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Bugün Almanya'dan çağdaş Avrupa cazının özgün piyanistlerinden biri olan Julia Hülsmann ve üçlüsünün çalışmalarıyla birlikteyiz. Sanatçının farklı döneminden iki albüm var programımızda ve ilk olarak vokalist Roger Cicero'nun eşlik ettiği 2006 tarihli Good Morning Midnight albümüyle başladık. Bu albümün en önemli özelliklerinden biri Emily Dickinson şiirlerinin de müziğin merkezinde yer alması, vokalist Roger Cicero ile ve I Cannot See'di ilk dinlediğimiz şiir ve beste. Ve Julia Hülsmann'a basta Mark Mühlbauer ve davullarda Heinrich Köberli eşlik ediyor. Şimdi yine aynı Good Morning Midnight albümünden albüme ismini veren şiiri, parçayı dinleyelim.

Good Morning Midnight'tı. Albüme ismini veren parçaydı Julia Hülsman'ın. Bu albüm 2006 yılında CD olarak Act'ten yayınlanmıştı. Çok yeni, Temmuz 2026'da Act Music, Past is Present, geçmiş şimdidir, bugündür serisinin bir parçası olarak bu sefer vinil baskısını yayınladı. Dolayısıyla ben de bu vesileyle bu albümü çalmak istedim. Piyanist Julia Hülsman'ın düzenli üçlü müzisyenleri işte Mark Muehlbauer basta, Heinrich Köberlik davullarda ve o ince zarif swing ritimleri, 9 parça var albümde. Ve biz sırada yine böyle aceleye getirmediği bir parçaya kulak vereceğiz. Böyle yavaş yavaş biçimlenecek, açılacak. Yine tabii vokalimiz var. Bugün Dünya'nın Cazı'nda bir değişiklik yaptım. Vokalli bir albüme yer verdim. Roger Cicero eşlik ediyor vokallerde. Dinleyelim. When Plato Was a Certainty.

Good Morning Midnight dinlediğimiz albüm, piyanist Julia Hülsman'ın caz ve şiiri birleştiren ilk albümü değil. Daha önce de iki albümü daha vardı. Bu sefer Emily Dickinson'a adadığı bir albüm. Albümün vokalisti ise daha önce bu şiirleri bestelerken kadın vokallerle çalışmış ama bu albümde Roger Cicero ile çalışmış. Fakat sanatçı bu albümden sonra genç yaşında hayata veda etmiş ve işte dolayısıyla böyle de bir özelliği var albümün. Şimdi de Good Morning Midnight albümünden Light eseri dinleyelim.

Evet, şiir ve cazla bir arada bir program var bugün dünyanın cazında. Emily Dickinson her ne kadar kırsal kesimlerde yaşayan içe dönük tarza sahip şiirleriyle bazı yorumcular cazla çok bağdaştırmamış ama gayet son derece güzel bir albüm çıkmış ortaya. Good Morning Midnight. 10 tane Emily Dickinson şiiri var. Bir tane de şimdi dinleyeceğimiz İngiliz şarkıcı, söz yazarı, romantik sanatçı Nick Drake'in bir şarkısını yorumlayacak piyano üçlüsü River Man.

Evet, şimdi yaklaşık 10 yıl ileri gidiyoruz 2017'ye. Piyanist Hülya Hülsman bu kez yine aynı iki müzisyenle, basçı Mark Mühlbauer ve davulcu Heinrich Köber ile karşımızda. 2017 tarihli Sooner and Later albümünden parçalar dinleyeceğiz programımızın bu bölümünde. Bu albümün özelliği grubun birlikte geçirdiği uzun turnelerin, dünyanın farklı bölgelerinde yaptıkları yolculukların izlerini taşıyan bir albüm olması, Sooner and Later. Özellikle Orta Asya'ya yaptıkları son turlarından o dönem ve dünya müziğiyle de harmanladıklarını söyledikleri bir caz albümü. Şimdi ilk olarak burada davul yeni taşıyan bir albüm olması, Sooner and Later. Özellikle Orta Asya'ya yaptıkları son turlarından o dönem ve dünya müziğiyle de harmanladıklarını söyledikleri bir caz albümü. Şimdi ilk olarak burada davulcu Heinrich Köberle

Evet, bugün Dünya'nın Cazı'nda, Ağustos'un ilk Dünya'nın Cazı'nda hatta Alman piyanist Hülya Hülsmann'ın albümlerine kulak veriyoruz. Şimdiki albümü daha çok Orta Asya'da yaptığı bir turne sonucu gerçekleştirdiği, bir yayınladığı bir albümden. Ve şimdi Kırgızistan halk ezgisini yorumlayacaklar. Biz coluktuk. Kırgızistan turnesinde duydukları bir melodiden yola çıkarak bunu aranje etmişler yeniden. Küçük bir kemancı çalıyormuş bu melodiyi. Ondan sonra da işte Hülya Hülsmann bu melodiyi yeniden elden geçirerek bu parçaya çeviriyor. Yani seyahatlerden böyle sesler de getirerek müzikleri, kültürleri bir araya getiriyor. Evet, dinleyelim bakalım. Biz joluktuk.

Biz Yoluktuk'tu dinlediğimiz eser ve şimdi Hülya Hırsman'ın yine o kendi özelliği, temel özelliği, alan bırakmak, sadelik, bir melodiyi alıp onu farklı biçimlerde yorumlamak. Şimdi de Sooner and Later albümünde Radiohead'in All I Need parçasını yorumlayacak Hülya Hırsman Trio. Bakalım nasıl bulacaksınız bu rock müziğinin karanlık parçasını alıp nasıl son derece sakin, kendilerine özgü bir trio yorumuna dönüştürüyorlar. All I Need.

Evet, bugün Hülya Hülsmann ile bir 2006-2017 tarihleri arasında dolaştık. Good Morning Midnight ile başladık. Sooner and Later ile programımızı ikinci bölümünü tamamlıyoruz. Son parçamıza geliyoruz ama işte Hülya Hülsmann'ın o Avrupa cazının sakinliğini, dünyanın farklı yerlerinden edindiği melodileri, rock müziğinden alınan parçaları triosuyla nasıl yorumladığına kulak verdik. Bir ECM albümüydü, Sooner and Later. Ve son parçamız yine Hülya Hülsmann Trio'nun CC isimli, biraz daha hareketli, ritmik parçalarından biri albümün. Önce sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Hayatın her zaman kolay, dünyanın her zaman güzel olmadığını yakından takip ettiğimiz, bildiğimiz, yaşadığımız dönemlerden geçiyoruz. İşte biz de müziğin bize açtığı küçük alanlarda nefes almaya devam ediyoruz iyi müzikle. Yeni haftada daha fazla umutla, daha iyi haberlerle buluşmak üzere diyorum ve CC parçasına bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
9: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Kentin Köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
2: ...2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Bizi güvenli sınırlarda tutması beklenen 1,5 dereceyi şimdiden aştık. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan oluyor. Kaliforniya yanıp tutuşuyor. Ve tüm yaban hayatının 1/4'ü 1970'lerden bu yana yok olmuş bulunuyor. Just Stop Oil'da doğrudan eylem grubunun iki aktivistinden biri olarak Londra'da Westminster Abbey'de büyük doğa bilimci Charles Darwin'in mezar taşına sprey boya püskürterek 1,5 öldü yazan Alison Lee, eyleminin gerekçesini böyle özetliyor ve ekliyor. Charles Darwin de hayatta olsa bilime inanan biri olarak protesto eylemini onaylar, bilimi yok sayan Britanya hükümetinin davranışlarından da hayal kırıklığına uğrardı. Democracy Now!
0: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Science Advances dergisinde yayınlanan sıcak hava dalgaları ve orman yangınları arasındaki bağı ölçen çalışmayı Türkiye'de son 5 günde çıkan 314 yangının kontrol altına alınmasını, Kumluca, Seydikemer ve Gömeç'te yıkımın somut bilançosunu, Manisa'da yeniden su tutan Marmara Gölü'nde yaban hayatı için sıkılaştırılan denetimleri, Avrupa yangınlarını iklim değişikliğine bağlayan dünya hava tahmin girişimi analizini, Nairobi'de tamamlanan biyolojik çeşitlilik sözleşmesi görüşmelerini ve Moğolistan'da toplanacak çölleşme ile mücadele sözleşmesinin gündemini ele alacağız. İlk durağımız Kaliforniya Merced Üniversitesi'nden. Science Advances dergisinde 31 Temmuz'da duyurulan çalışma sıcak hava dalgalarıyla orman yangını yayılımı arasındaki bağı 2 yıllık verilerle tarafsız bir biçimde ölçtü. Sıcak hava dalgaları sıcak mevsimin yalnızca %10-12-15'ini kapladığı halde yakılan alanın %42'si ile örtüşüyor. Dalga günlerinde günlük yanan alan %50'nin üzerinde büyüyor. Bazı bölgelerde bu fark %300'e ulaşıyor. Sıcak hava kütlesi bitki örtüsünü kurutuyor, gece nemini düşürüyor, kuru şimşek riskini de arttırıyor. Yazarlardan Profesör John Abdazoğlu, bu artışın yalnızca bir bölgede değil, Batı Amerika'nın tamamında görüldüğünü vurguladı. Araştırmacılara göre 2001'den bu yana Batı ormanlarında sıcak hava dalgası gün sayısı 2 katına, yanan alansa 2,5 katına çıktı. İkinci haberimiz Türkiye'den. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 24 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde çıkan 314 yangının tamamının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı bunların 192'sinin orman dışı alanlarda çıktığını, ekiplerin 24 saat esasıyla nöbet tuttuğunu bildirdi. Aydın, Çin'e, Balıkesir, Susurluk, İzmir, Buca'da yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi. Bakan yangın riskinin devam ettiğini vurgulayarak vatandaşlara açık alanda ateş yakmama, anız yakmama ve duman gördüklerinde 112 acil çağrı merkezine bildirimde bulunma çağrısında bulundu. 112'yi arıyoruz duman görürsek ve tabii ki acaba kaç hektar orman yandı bu arada. Üçüncü haberimiz yangınların bıraktığı somut bilanço. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 31 Temmuz'da Antalya, Kumluca, Muğla, Seydikemer, Balıkesir, Gömeç'te yaşanan yangınlarda 65 bağımsız bölümün ağır hasar gördüğünü ya da yıkıldığını açıkladı. Balıkesir Valiliği Gömeç'te kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğunu belirledi ve 2 kişi hakkında adli süreç başlatıldı. Yumaklı ayrıca 1.345.000 lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Kırsalın iklim krizine karşı dayanıklılığı önümüzdeki yılların ana gündem başlıklarından diye görünüyor. Dördüncü haberimiz ise Manisa'dan olumlu bir gelişme var. Göl Marmara, Salihli ve Saruhanlı ilçeleri arasındaki Marmara Gölü 2021'de kuraklık ve kaçak sulamalarla tamamen kurumuştu hatırlarsınız. Bu yıl güçlü yağmurlar ve Demirköprü Barajı'ndan başlayan su aktarımıyla yeniden su tuttu. Anadolu Ajansı'nın bugünkü haberine göre kısa sürede flamingolar, karabataklar ve balıkçılar göle geri döndü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, biyolojik çeşitliliği korumak için drone ve termal kameralarla gece gündüz denetim yapıldığını, üreme dönemine de göle giren veya kuş yumurtalarına dokunan kişiler hakkında da idari işlem uygulandığını belirtti. Beşinci haberimiz Dünya Hava Tahmini Girişiminden kuruluşun Avrupa yangınları üzerine yayınladığı analiz, Fransa ve İspanya'daki yangın koşullarının insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı yaşanamayacak yoğunlukla ulaştığını gösterdi. Ateş hava koşulları Fransa'da 2 kat, İspanya'da en az 20 kat daha olası hali geldi. Şu ana kadar İspanya'da 116 bin, Fransa'da 40 bin hektar alan yandı. Fransa kayıtlı en sıcak Haziran'ını yaşadı. Araştırmacılar ısınma sürdükçe ateş koşullarının daha sık, daha yaygın ve daha şiddetli hale geleceğini vurguluyor. Bulgular iklim politikasının hızlandırılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyor. Geldik 6. haberimize. Nairobi'den Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin Bilimsel Teknik ve Teknolojik Danışma Kurulu'nun 28. toplantısı 1 Ağustos'ta tamamlandı. Delegeler Coming Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi'nin uygulanmasındaki ilerlemeyi değerlendiren ilk küresel raporu ele aldı. Koruma alanları, sentetik biyoloji ve sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi başlıklarında COP17'ye yönelik öneriler hazırlandı. Uygulamaya yardımcı organının 7. toplantısı 4-12 Ağustos arasında yapılacak ve 30'a 30 hedefi iklim ve biyolojik çeşitlilik krizine birlikte ele alan yaklaşımın somut ölçüm eşiği olmayı sürdürüyor. Geldik programın son haberine. Moğolistan'dan Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı Ağustos'ta Ulaanbaatar'da başlıyor. Kuraklık, arazi bozulumu ve toprak kaybı iklim krizinin diğer yüzü olarak dünyada gıda güvenliği ve göç dinamiklerini şekillendiriyor. Sözleşmenin öncelikli hedefi 2030'a kadar toprak bozulumunda net sıfıra ulaşmak. Konferansa Sahel ve Orta Asya'nın kuraklık verileri, tarım politikaları ve arazi restorasyonu için finansman mekanizmaları ele alınacak. Gündem iklim ve biyolojik çeşitlilik çerçevesinin bir araya getirdiği yeni bir yönetişim aşamasına da işaret ediyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Ködüle müzik ya.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayhan Çelik'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlksem Mavi Tuna ben, teknik masada Feryal Kabil ile birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Açık Dergi'de yazı özel müzik yayınlarımız sürüyor. Bu akşam Flea kulaklarımızda olacak. Red Hot Chili Peppers'ın efsanevi basçısı bir caz albümüyle şaşırttı bu sene müzikseverleri. Honora ismini taşıyan bu plak ilk bir saat boyunca siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine eşlik edecek. İkinci saatimizde ise köşelerimizin yayını var. Güne bakan iletiler ve kültürel miras ve koruma kuşakları saat 7 ile 8 arası sizleri bekliyor. Ama şimdi müzik zamanı. Flea'dan Honora'yla Açık Dergi başlıyor.

Said boo, and she said hooray. Now we're human beings.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Flea kulaklarımızdaydı. Red Hot Chili Peppers'ın efsanevi basçısı bu sene ilk caz albümünü yayınladı. Honora ismini taşıyan bu plak 2026'nın önemli üretimlerinden birisiydi. Evet, bu yılın öne çıkan plaklarından oluşan müzik seçkimiz, yaza özel yayınlarımız yarın akşam saat 6 itibariyle devam edecek. Şimdi köşelerimizin sırası, kısa bir aranın ardından Güne Bakan İletiler, Kültürel Miras ve Koruma Kuşakları yayında olacak. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Neotek Kampüs Maslak'ta ileri teknoloji laboratuvarları, simülasyon merkezleri, akredite programlar ve iş dünyasıyla iç içe bir üniversite hayatı seni bekliyor. Üstelik ilk tercihte %30, kampüste tercihte ek %15 burs ve sabit ücret garantisiyle. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Deneyim Kampüsü.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
6: Şimdi ve burada.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Geçen haftaki programda söz ettiğim gibi basın özgürlüğü günü aslında 24 Temmuz'du. Fakat araya o kadar çok gündem giriyor ki bunu bugün ele alabiliyoruz. Aslında yeni bir aya girdik, Ağustos ayına ve Ağustos'un ilk günlerinde de çok önemli günler vardı. Bunu ayrıca belki bir iletişim programında ele alabiliriz. 1 Ağustos hem programımızın ismini ilgilendirmesi anlamıyla Güne Bakanlar Günü hem de World Wide Web dediğimiz internete girerken kullandığımız W harflerini yazdığımız internet günü. Şimdi bunlara ufak bir gönderme yapıp yeni konumuza döneceğim. Önce Güne Bakanlardan bahsedelim çünkü birçok medya iletisinde kullandığımız ve programımıza da adını veren çok sevdiğimiz bir bitki olması sebebiyle 1 Ağustos'u böyle bir anma yapabiliriz. Hem de 10. programımız artık çift sayılara geçtik. O yüzden de anmamız gerekirdi. Güne Bakan bitkisi çok eski bir bitki. Amerika kıtasında ilk olarak yetişmeye başlıyor ve İsa'dan önce 3000 yıllarda yani yazının icadıyla yaşıt diyebiliriz güne bakanlar için. Biliyorsunuz güneş ışınlarını takip ediyorlar ve gün içerisinde buna bir tepki vererek ayakta kalıyorlar. Hatta yakın zamanda Trakya'da iklim problemleri sebebiyle oldukça kuruyan ve ölen güne bakanlar da medyadan görmüşsünüzdür. Bir de yaşlı ay çiçekleri yaşları ilerledikçe, yaş aldıkça öğleden sonra güneşi yerine sabah güneşine daha olumlu tepki veriyorlarmış. Bu da bizim güne başlamamız için bir belki motivasyon olabilir. Van Gogh'un Güne Bakanlarıyla tabii bugünü çok hatırlıyoruz ama birçok edebiyat ve resim sanatına da ilham kaynağı oluyorlar. Dünyanın en uzun ay çiçeği de Amerika Birleşik Devletleri'nde 9,5 metre olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Böyle bir parantezden sonra bugüne devam edelim. Basın özgürlüğü için mücadele günü bugünkü konumuz ve sonrasında da internetin adres olarak ilk defa girildiği günü de işleyeceğiz. Şimdi 24 Temmuz 1908 Türk basını için çok önemli. Bizim bugün basın özgürlüğüyle mücadele gününden kastımız sadece Türkiye'deki basın için bugün konuşuyor olacağız. Çünkü Türkiye'deki sansürün kaldırılmasıyla ilgili bir gün bugün. Dünya çapındaki basın özgürlüğü günü Mayıs ayında oluyor. Onu Mayıs'ta da umarım tekrar ele almamız mümkün olur. 1908'de ikinci meşrutiyete denk geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa artık gazetecilik yapılırken ve basın ilişkilerinde sansür memurlarına hayır artık siz müdahale etmeyeceksiniz dendiği gün. Dolayısıyla bunu bir basın bayramı, gazetecilik ve basın bayramı günü olarak uzun süre Türkiye basınında kutlanmaya başlanıyor. Tabii yakın zamanda biz artık buna bayram diyemeyeceğiz. Çünkü yani özellikle 90'ların başından itibaren bunun çok bayram olarak kutlanamayacağını düşündü meslek örgütleri. Ve bugün sadece detayına sonra gireceğiz ama bugün sadece basın özgürlüğü ile mücadele günü olarak kutlanıyor. Basın özgürlüğü için mücadele günü olarak da bu ismi verebiliriz. Şimdi tabii sansür dediğimiz neye sansür diyoruz ve neye gazetecilik ve basın diyoruz biraz bunlardan bahsedelim. Çünkü sansür bir şeyi kısıtlamak, sınırlandırmak, sayısına bakmak anlamlarında kullanılıyor. Latince bir kavram, değer vermek, tahmin etmek, sayımını yapmak şeklinde kullanılıyor ve Türkçe'de de aynen biz Latince'den bunu almışız. Sanser kelimesinden 19. yüzyılda Osmanlı döneminde kullanılmaya başlanıyor. Çünkü Avrupa ile gazetecilik ve matbaa ilişkilerimiz bizim çok gelişmiş durumda özellikle 19. yüzyılda. Basın ve gazetecilik kelimeleri nereden geliyor diye düşünürsek de aslında basın basılan her şey. Yani biz buna yazılı basın diyoruz. Gazetecilik bir meslek olarak yapılıyor çeşitli kitle iletişim araçlarında ama Biz basılı olarak yani yazı ve tekstin kullanıldığı gazetecilik türlerine basın diyoruz aslında. Gazetecilik ise çok daha geniş bir kavram. Biraz haberciliğe ve mesleki muhabirliğe kayan bir kavram. Gazette kelimesi İtalyanca'da bir paraya satılan her şey anlamında kullanılıyor. Bir paraya ben sana bugünkü ajansı ve haberleri geçtim. Hani bir para verdim gazette olarak karşılığında bugünü oku anlamında kullanılıyor. Genel olarak gazetecilik mesleği ise daha çok jurnalizm İngilizce'deki karşılığı. Bu da bir gün içerisinde olan olaylar, diary, journal, diornia kelimeleri olarak kullanılıyor. Bu daha bir genel gün içerisinde olan haberler sıralaması şeklinde kullanılabilir. Gazetecilik sadece o kitle iletişim aracının adı olarak kalmış bizim dilimizde. Şimdi sansür ve basın özgürlüğünü bir arada düşünürsek aslında dünyada hani biz derslerde İngiltere ilk defa ruhsatlandırma yasasını çıkarttı diyoruz ama genel şöyle hani daha geniş bir çerçevede düşünürsek hikayeleştirilme kısmında İsveç'i söyleyebiliriz. Çünkü daha sonraki bir yüzyılda olmasına rağmen basın özgürlüğü beyannamesini ilk defa yasal olarak statüsüne koyan ilk ülke. 1766'da. Ama tarih olarak düşündüğümüzde İngiltere 1695'te bu ruhsatlandırma yasasını çıkartıyor. Ama tam bu sansüre karşı durma yasası gibi anılmıyor. Tam öyle diyemeyiz. Hani tamamen işte sansür bitti, memurları çıkartıyoruz gibi değil. Sadece ön onay mekanizmasını kaldırdığı için İngiltere'de düşünülüyor. Ama asıl bunu dünyada ilk kaldıran ülke İsveç. Şimdi biz bugün Türkiye'yi konuşacağız dedik. Türkiye'nin tarihsel olarak basın bayramının kabulüne bakıldığında evet ikinci meşrutiyette kaldırıldı dedik ama bazı meslek örgütleri programın başında söylemiştik. Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Sendikası gibi meslek örgütleri, basın konseyi var dünyada da üyesi olduğumuz. Bu tip kurumlar diyor ki bu artık çok da kutlanılacak bir durum değil. Özellikle 71 darbesinden sonra tutuklanan, baskıya uğrayan, soruşturma açılan, işkence gören, hatta yaşamını haber yapmak uğruna feda eden gazetecileri düşününce çok ağır bir dönemden geçtik diyor. Darbe döneminden sonra bu kurumlarda çalışan gazeteciler ve yöneticiler. O yüzden gelin biz bugünün adını değiştirelim. Basın özgürlüğü için mücadele günü yapalım diyorlar. Dolayısıyla basın bayramı artık demiyoruz biz. Basın özgürlüğü için mücadele günü diyoruz. Ve 1989'dan sonra da basın özgürlüğü ödülleri verilmeye başlanıyor Türkiye'de. Her sene görevini icra eden belirli seçilen kişilere bu ödül veriliyor. Şimdi ben size bu seneki ödülleri söyleyeyim. 2026 Temmuz'unda geçen hemen 10 gün öncesinde verilen ödüllere göre bu sene İsmail Arı ve Alican Uludağ verildi. Bu ödüller basın özgürlüğü 2026 ödülleri. İsmail Arı'nın alma sebebi kamu gücünün denetlenmesi ve tarikat yapılanmaları üzerine yaptığı haberler. Alican Uludağ'ın ödüle verilmesinin sebebi de yargı süreçleri ve ifade özgürlüğü alanındaki faaliyetleri. Biliyorsunuz bir de son yıllarda şöyle bir yasa çıktı. 2022'de dezenformasyon yasası yürürlüğe girdi. Çokça tartışıldı. Hala da 4 senedir üzerine oldukça tepkisel bir yoğunlaşma yaşıyoruz. Çünkü bu yasa aslında dezenformasyonla mücadele adını taşıyor ama birazcık da halkın bilgi alma kaynaklarını sınırlamayı, hani başkalarını yanıltıcı bilgi yayıyorsun kılıfı altında bir baskı oluşturan bir yasa mekanizması olduğu da eleştiriliyor. O yüzden 2022'den 26'ya kadarki süreçte de bu basın özgürlüğü için mücadele konusunda bu yasada bir mihenk taşı oldu. Onun da altını çizmemiz gerekiyor. Bir bilgi daha verelim. Uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütü var. Sınır tanımayan gazetecilik faaliyetlerini yürüten ve bunlarla ilgili yaşamsal mücadele veren yani özellikle savaş bölgelerinde görevini icra eden gazeteciler için mücadele veren bir örgüt bu. Her sene Basın Özgürlüğü Endeksi yayınlıyorlar. Dünya çapındaki bütün gelişmeleri, özellikle savaş bölgelerindekileri takip ediyorlar. Ve şöyle kıstasları var. Temalardan söz etmiştik ya. Ekonomi, hukuk, güvenlik, siyaset ve sosyal 5 adet gösterge belirlemişler. Bu göstergelere göre neredesin diyor. Yani o ülke bu göstergelere göre basın özgürlüğü indeksinin neresinde yer alıyor diye bir sıralama yapıyorlar. Türkiye 2026 endeksinde 180 ülke arasında 163. sırada yer aldı. Ve burada en çok puan kaybetme sebebi de ekonomik ve hukuki göstergeler oldu. Baş göstergemiz özellikle buydu. Bir sayı daha vermek isterim. Şu anda tabii yıl içerisinde bu çok değişti. Soruşturmalar, gözaltılar, sadece gazetecilerin değil çalıştıkları kurumların yöneticilerinin de dahil olduğu çok fazla problem yaşandı ama genel olarak şu an yanlış takip etmediysem en son sayı 15 adet tutuklu gazeteci şu an içeride bulunuyor Türkiye'de maalesef. 100'ün üzerinde soruşturma var. Bunların içerisinde sadece yazılı basın emekçileri değil, radyo, televizyon ve diğer internet gazeteciliğini gerçekleştiren gazeteciler ve sorumlular da bulunuyor. Bu da önemli bir durumdu. Şu anki bizim karnemiz basın özgürlüğünde maalesef bu. Şimdi yaralıya geldiğimiz için bir şarkı molası vermek istiyorum. Tabii gene çokça şarkı var ama bu konular birazcık moral bozan bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Biraz bu morali dayanışmayla ve umutla aşacağız diye ben bir şarkı seçmek istedim. Ruhi Su'nun meşhur eseri Mahsus Mahal şarkısına yer vermek istiyorum. Bunu yeni bir versiyonuyla çalmak istedim. Bandista grubundan dinleyeceğiz bu şarkıyı. Şarkının özellikle içinde geçen bir kısım, bir umut göstergesi olsun. Artar eksilmeyiz zindanlarında kolay değil, derdin ucu derinde ifadesini kullanmıştır Ruhi Su. Buradaki mahsus mahal kelimesi ikisi bir arada kullanıldığı zaman hücreyi, karanlık bir tabutu ve tutukluluğu ifade ediyor. 1952 yılında bu karanlıkları yıkacağız demişti. Halen yıl 2026'da biz bunu söylemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla şimdi onu dinleyelim. Mahsus mahalden sonra tekrar görüşelim.

0: Dedik ki programımızın başında iki ana konudan bahsedeceğiz. Çünkü Ağustos'a girdiğimiz süreçte de internet adresinin mucidi olan o arama sayfası dediğimiz linke bizi götüren W günü aslında 3 Ağustos ve World Wide Web olarak bunu çevirebiliyoruz. İnternet ve web sayfası tabii bu anlamda farklı kavramlar ama biz birazcık bunu interneti ne için kullanıyoruz diye gazetecilik konusuna da bağlayabiliriz. Ne zaman oluştu dersek aslında web sayfası kavramının çeşitli multimedyalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani metinler olacak, evet yazılar, tekstler ama bunun üzerine ilk defa görüntü, video ve imaj gibi öğeler de eklenecek. Web sayfası olabilmesi için bu tip farklı multimedyaların, çoklu medyaların yani olması gerekiyor. Ve bunlar birbirine birer adresle ve linkle bağlı olacak. Daha önce internetin kullanımından bahsetmiştik. İnternet evet bir kurum aracılığıyla özellikle akademi ve askeri alanlardaki kurumlar açıp bir sayfa olarak kullanıyordu. Web'i bizim hayatımızda çarpıcı kılan şey ise başkalarının adreslerine de girebiliyor olmamız. İşte buna biz web yani örümcek ağı da diyebiliyoruz. Ağ ifadesini web dememizin sebebi bu. Başkalarının adreslerine ve başkalarının sayfalarına sadece kurumlardan değil kişisel sayfalardan da artık girebilmemiz bizi bu internet ağının bir parçası haline getiriyor. Bir ağda yaşıyoruz dolayısıyla. Web kavramı da ilk defa 1989'da CERN'de bir bilgisayar programcısı olarak araştırmalarına devam eden Tim Berners-Lee tarafından geliştiriliyor. HTML adlı bir metin işaretleme dili geliştiriliyor. Bu dilin işte başka kişiler tarafından tıklanması ve kullanmasıyla biz o ağlar arası gezintiyi gerçekleştirebiliyoruz. Hatta bir linkten başka bir bağlantıya tıklamak arasında da bir hiper gezinti yapmış oluyoruz. Linkler ötesi bir yaşam geliştirmiş oluyoruz. Gazetecilik açısından baktığımızda bunu çarpıcı kılan ise ilk defa internet gazeteciliğinde hadi biz şimdi internetten araştırma yapalım demiyorlar. Var olan gazetelerin sayfaları ve haberleri bu sitelere yükleniyor. Yani zaten var olan fiziksel olarak basılı olan gazeteler yavaş yavaş bu web sayfalarına yüklenmeye başlıyor. Dolayısıyla öyle çok hızlı bir internet gazeteciliği geliştiremiyoruz. Geleneksel gazetelerin kopyalarının yüklenmesiyle bu durum gerçekleşiyor. Şimdi bazı tabii güzel özellikleri de var internet gazeteciliğinin. Mesela multimedyadan bahsettik. Çoklu internet kullanımı olacak. Çoklu medyalar yüklenecek. Linklere ve hiper metinlere girebileceğiz. Bizi başka sayfalara, başka başlık ve alanlara gönderebilecek internet. Bu da güzel bir durum. Anlık güncelleniyor. Öyle gazeteler biliyorsunuz bir gün öncesinin 24 saat öncesinin haberlerini basıp akşam matbaasına yetiştirmek durumunda. Ondan sonra biz okuyabiliyoruz. İnternette ise anlık bir güncelleme alıyoruz. Etkileşim gibi bir avantajı var. Altına yorumlar yazabiliyorsunuz. Bir önceki hafta ne olmuştu? Bu haberin içerisinde başka linke tıklayıp deyip o habere gene gidebiliyorsunuz. Negatif durumlar ise tık odaklı habercilik dediğimiz kavram. Yani başlığa tıklamak, gerisini okumamak gibi ve etik problemler olarak sıralanabilir. Yeni bazı kavramlar da var internet gazeteciliği ilgili. Örneğin mobil gazetecilik dediğimiz bir kavram var. Hatta bu moja kelimesinden oluşuyor. Yani hem mobil hem jurnalizm kelimelerinin birleştirilmesine biz mojo gazetecilik diyoruz ya da mobil gazetecilik. Bu da değişik bir kavram. Artık saha dediğimiz gazetecilik alanlarında gazeteciler haber peşinde koşuyor ama haberin içinde de yaşıyorlar. Yani insanları birebir takip edip örneğin bir göçmen botuna binip canlı yayın açabiliyor. Sanki o olayın bir parçasıymış gibi. İkinci kavramımız da yurttaş gazeteciliği. Bu kavram da anlamını içinde barındıran bir kelime. Çok hoş. Vatandaş gazeteciliği. Yani vatandaş yaşadığı yerel bölgenin haberini yapıp gönderebiliyor artık. Diyor ki ben küçük mahallemde bugün bir olay yaşadım. Hadi size bunu çekip göndereyim. Çeşitli 4G, 5G bağlantılarıyla ya da kendi imkanlarıyla ses kaydı alıp tamamen gönüllülük ve katılım esasıyla gerçekleştirildiği bir lokal gazetecilik örneği gerçekleştiriyor. Alternatif, tabii ki ana akıma bir alternatif. Halkın ve çoğunluğun erişimine açık, yaygın ve tarafsız bir gazetecilik örneği. Bugünkü konumuz Türkiye demiştik. Türkiye'de internet gazeteciliğinin ilk örneklerini de verecek olursak, ikinci bölümümüzü internete ayırmış olalım. İlk web sitesi Türkiye'de ODTÜ içerisinde gerçekleştiriliyor. Tabii bunun gazetecilik dışındaki örnekleri de var. Kurumlar, askeriye ve akademi bunu örnektir dedik ama 93 yılında Türkiye'nin ilk kurumsal web sitesi ODTÜ Üniversitesi için Erdal Taner tarafından gerçekleşiyor. Şöyle bir kıyaslama yapalım. O sırada dünyada 600 civarında web sitesi bulunmaktaymış. Yani 600 kadar az bir örnekten biri ODTÜ o anlamda. Dijital olarak yayıncılıkta gazeteciliğin peki ilk örnekleri ne dersek de bunu Aktüel Dergisi gerçekleştiriyor. Bir gazete o değil ama hani gene muhabirliğin ve dergiciliğin yaşatıldığı bir mecra olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 95 yılında Aktüel Dergisi nasıl gerçekleştiriyor? Boğaziçi Üniversitesi sunucuları üzerinden gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biz biraz daha üniversiteler, akademi ve basının bu anlamda bir arada çalıştığını da söyleyebiliriz. Şimdi programın başında hani bazı sosyal ve ekonomik problemler var basın özgürlüğü için dedik. Bir de internet açısından da site ve URL adres erişim engelleri tabii problem olarak sıralanabilir. Yani sayfaların kapatılması, bazı gazetecilik içeriklerinin ve platformların Twitter sayfaları üzerinden kapatılması, Instagram hesaplarının erişiminin engellenmesi, televizyon cezaları var dedik ama aynı şeyleri internet sayfaları için geçerli olduğunu da düşünebiliriz. Çünkü medyaların hepsinin internet sayfaları da olduğu için bunlar hep birlikte çalışıyor. Bu anlamda da bir özgürlük problemi olduğunu dile getirebiliriz. Şimdi medyalar bölümümüze gelelim. Bugünkü programı Türkiye'deki medyalara ayırdık, Türkiye'deki basını ayırdık. Örneklerimiz de Türkiye'den gelecek. Medya örneği olarak bu basın özgürlüğü ve düşünce özgürlüğüne gönderme yapan bir eserden söz etmek istiyorum. Sevgi Soysal'ın 1973 tarihli Yenişehir'de Bir Öğle Vakti romanını sizlere önermek istiyorum. 70'lerin sansür ve baskı atmosferini yansıtıyor. Düşünce özgürlüğüne ve hani o yerel politikalara bir gazetecinin gözünden bakıyor. Bir de kişisel bir parantez, Sevgi Soysal'ın bu romanı yazması 6 sene sürüyor. Bu aslında bir roman olarak tasarlanmamış, bir hatıra defteri olarak kendisi için tutmaya başladığı notlardan derlenmiş. Fakat bir destek arayışı içerisindeymiş o dönem. O yüzden de yayın evine bunu kitap olarak basar mısınız diye teklif ediyor ve bu şekilde kitaplaşıyor. İyi ki de kitaplaşmış diyoruz. Film olarak örnek verecek olursak, hani basın ve gazetecilikle ilgili Türkiye'deki filmlerden baktığımızda yakın zamanda kaybettiğimiz Kadir İnanır'a bir gönderme yapmak istiyorum. 1979 tarihli Gazeteci filmini örnek vereceğim. Burada da hani doğal akışında film mafya ve yasa dışı konular üzerine giden, kalemiyle bununla mücadele etmeye çalışan bir gazetecinin mücadelesini anlatıyor. Gene 70'lerdeyiz farkındaysanız çünkü bu sansürle mücadele gününü hani bayramdan çıkarıp özgürlük ve mücadele gününe çeviren dönem Türkiye'de 70'ler. O yüzden örneklerimiz de buralardan geliyor. Dizi olarak da gene 70'lerde geçen ama yakın zamanda çekilen sadece gazeteciliği konu almayan bir diziyi önereceğim. Bu sefer platform dizisi değil, geleneksel televizyonda izlediğimiz Hatırla Sevgili dizisi olacak. Gene hepinizin sevdiğini düşünüyorum. 60'lı ve 70'li yıllardaki fikir özgürlüğü, fikir suçları, sansürler, darbeler ve siyasi çevrelerde geçen ilişkileri ele aldığı için bu diziyi önermek istiyorum. Hatırla Sevgili'yi. Ve gene tiyatro konusu artık tiyatrolardan da örnek veriyoruz biliyorsunuz. Türkiye'deki gene basın sürecini eski dönem açısından ele alan ama yeni bir tiyatro oyununu örnek vereceğim. Bu tiyatro grubunun başka bir oyununu da ben izlemiştim.
1: Meçhul Paşa oyununu örnek vereceğim. Hızır Neşriyat tarafından, Tiyatro Adam tarafından sahnelenen ödüllü bir oyun bu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz'ın birlikte çıkarttığı ve Türk basınının en yüksek tirajlı efsanevi mizah gazetelerinden biri olan Marco Paşa'nın serüvenini anlattığı için bu tiyatro oyununu öneriyorum. Resim olarak da Türkiye'den çok bu konuyla ilgili resim çok araştırdım. İlginç bir şekilde Halide Edip Adıvar'ın, kendisi biliyorsunuz hem yazar, muhabir ve mücadeleci bir insan. Halide Edip'in yurt dışındaki bir tablosu karşıma çıktı. Uzun süredir de hani Türkiye'ye de getirilemedi açıkçası. Yeri de tespit edilememişti. Fakat yakın zamanda Alfons Mucha tarafından yapılan, hatta Prag'daki Büyükelçilik tarafından yakın zamanda bunun için bir anma toplantısı düzenlenen bir resimden söz edeceğim. Bunu daha sonra Güne Bakan İletiler Instagram hesabında da görebileceksiniz. Muça tarafından 1928'de yapılan bir Halide Edip Adıvar tablosu var. Çokça bilinmiyor ama gerçekten Muça Vakfı özel koleksiyonunda da sergilendiği için Prag'da kalmış. Yazar ile, yani Halide Edip ile Muça 1925 yıllarında orada tanışıyorlar. Oraya gittiği sırada bir görev için oraya gittiğinde tanışıklıkları oluşuyor. Ve 28 yılında da 3 yıl sonra da kendisinin tablosunu yaparak ölümsüzleştiriyor. Bu da güzel bir örnek olarak Türkiye basın tarihinde yerini alıyor. Bugün Türkiye'deki basına yer ayırdık. Basın özgürlüğüyle mücadele etmeye devam ettiğimiz için bugünü de Özgürlükler Günü olarak anmaya devam edelim. Sonrasında umarım kutlayacağımız günlerde gelir diyorum ve haftaya yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
2: Güne Bakan İletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.

0: Pitoresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: İyi akşamlar, ben Burçin Altınsay.
5: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Burçin, hoş geldin.
4: Hoş
5: Dinlendin
4: bulduk,
5: mi?
4: evet. Kısa bir aradan sonra katıldım
5: Evet.
4: Tekrar
5: Evet.
4: aranıza.
5: Bu akşam yine Antalya'dayız. Geçen hafta da Antalya'yı konuşmuştuk. Geçen hafta Antalya'nın tarihi Kara Alioğlu Parkı ve falezlerinin koruma statüsünün düşürülmesi ve bu kararın sakıncalarını konuşmuştuk Profesör Doktor Nihat Dipova ile. Bu akşam da yine bu konuyla ilgili olan Antalya Kent Müzesi'ni konuşacağız. Çünkü Antalya Kent Müzesi'nin birimlerinden birisi olan Kent Araştırmaları Merkezi Kara Alioğlu Parkı'nda idi. Orada bir binanın içindeydi, restore edilmiş bir binadaydı. Fakat geçtiğimiz Şubat ayında bu yerlerinden çıkarıldılar ve işte 8 bine yakın dökümanın da bir depoya gönderileceğini okuduk. Dolayısıyla bu akşam Kara Alioğlu Parkı'nın koruma statüsünün düşürülmesini konuşmayacağız. Kara Alioğlu Parkı'nda yerleşmiş olan ve Kara Alioğlu Parkı ile birlikte düşünülmüş olan Antalya Kent Müzesi projesi ve o projenin ne olduğunu ve bu Kent Araştırmaları Merkezi'nin de kapatılması, müzenin de kapatılması değil de o projenin bir anlamda durdurulmasını konuşacağız.
4: Proje de tarihi bir proje haline
5: Evet,
4: gelmiş
5: doğru.
4: durumda, değil mi?
5: Doğru.
4: 2006 yılından bu yana.
5: 2006'dan beri aynen. Konuğumuz Orhan Siliyer. Tam da bu işte 2006'dan beri bu projeyi yürüten kişi. Hoş geldin Orhan.
4: Hoş
6: Hoş bulduk.
4: geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Hoş geldin. Orhan'ı hemen tanıtalım. Biraz daha hızlı gideceğiz bugün. Hemen sorulara geçeceğiz. Orhan Siliyer Tarih Vakfı Girişim Kurulu Sekreterliği yaptı. Hangi yıllarda yapmıştın Orhan?
6: 1990-91.
5: Evet. Sonra Kurucu Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı. Ta 2006'ya kadar giden görevler bunlar. Ve 2006'da da aslında bu Antalya Kent Müzesi projesini bir anlamda hayata geçirmek için Antalya'ya gidiyorsun. Ve 2009'a kadar Antalya'da bir fiil bu proje üzerinde çalışıyorsun. Gerisini sen anlatacaksın zaten. Europa Nostra Yürütme Kurulu'nda yer aldı Orhan Siliyer. Bu Avrupa'daki Europa Nostra. Sonra da Europa Nostra Türkiye Derneği kurucu başkanlığını üstlendi. Halen de Tarih Vakfı'nda gönüllü çalışıyor. Galiba her gün gidip orada çalışıyorsun. Görüyorum seni.
6: Ne yazık ki her gün değil, sadece haftada 2 gün.
5: Evet, peki. Şimdi hemen çok kısaca hatırlatalım bu Kara Alioğlu Parkı ile ilgili olan meseleyi de hatırlatalım. 8 Nisan'da Kara Alioğlu Parkı'nın aslında burası birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş. Daha 92'de bir park, çok önemli bir park. Türkiye'nin aslında belki de erken cumhuriyet döneminde kurulmuş böyle peyzajıyla, kentle ilişkisi, doğal ilişkisiyle falan böyle düşünülmüş kapsamlı bir şey, nasıl diyeyim, bir tasarım ve uygulamaya geçirilmiş. İşte bu parkın ikinci derece sit alanı ile eşdeğer olan nitelikli doğal koruma alanı kategorisine indirilmesi meselesi karşımızda duran önemli bir mesele. Bu süreçle birlikte de işte bu yine erken cumhuriyet dönemi binalarından olan bu ipek böcekçiliği ile ilgili böcekhane ve kışlak evi restore edilmiş tescilli bir kültür varlığı. İşte Kent Araştırmaları Merkezi de bu kültür varlığına yerleşmiş bir müzenin bir parçası. Şimdi bu Kent Araştırmaları Merkezi'nde duyuyoruz ki bu binadan 2002 yılından beri kullanıyorlarmış, çıkartılmışlar. Yani şimdi Antalya'da böyle bir aynı zamanda Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı 17 Eylül'de. Şubat'ta da işte bu şey Kent Araştırmaları Merkezi kapatıldı. Böyle iki kültür kurumunun kapatılması durumuyla karşı karşıyayız ve bunun arkasında da işte aslında yani Kent Araştırmaları Merkezi'nin arkasında da koskoca bir Antalya Kent Müzesi projesi var. Şimdi hemen bu nasıl ortaya çıktı bu proje, ne oldu? Bunları Orhan Siler'le konuşalım. Evet Burçin.
4: Evet, Antalya Kent Araştırma
5: Merkezi'nin arkasında da koskoca bir Antalya Kent Müzesi projesi var. Şimdi hemen bu nasıl ortaya çıktı bu proje, ne oldu? Bunları Orhan Siler'le konuşalım. Evet Burçin.
4: Evet, Antalya Kent Araştırmaları Merkezi aslında

0: STK'lar, meslek kuruluşları, akademisyenlerin de içinde yer aldığı geniş bir danışma kurulu ile çalışmaya başlamışsınız. Bu Antalya Kent Müzesi projesi kent ölçeğinde yerel yönetimiyle birlikte yerel paydaşların katılımı ile meydana getirilen ilk girişimlerden biriydi. Belki de ilkiydi. Şimdi siz bize bu projeyi o ilk zamanında nasıl düşünüldü, nasıl oluşturuldu onu anlatır mısınız ve bu girişim nasıl ortaya çıktı? Antalya'da bunu yapmak nasıl ortaya çıktı? En başından bir bize özetlerseniz.
1: Hızla bir özet yapmaya çalışayım. Bu özetin daha genişini Antalya Kent Müzesi Trajedisi adıyla Academia Edu'daki bir makalede yazdım. Kabaca şöyle, Antalya'da bir kent müzesi kurma düşüncesi benim projeye dahil olmamdan önce 1999'da başlamış. 2000'de Antalya Kent Müzesi Girişimcileri Derneği diye bir dernek bile kurulmuş. Ama bu derneğin faaliyetleri 2006-2007'ye kadar esas olarak çok küçük çaplı ve Türkiye'de o yıllarda yaygınlaşmaya başlayan etnografya müzesi ağırlıklı bir model üzerine gelişmiş. Daha ileri modeller hem dünyada özellikle Avrupa'da hem İstanbul Kent Müzesi projesiyle İstanbul'da gündeme gelince Antalya Belediyesi'nin davetiyle Tarih Vakfı adına ben bu çalışmanın içine katıldım. Ve böylece görece küçük ve ancak 5-10 kişinin çalışabileceği iki salonu bulunan bir küçük müze tasarımından bütün katılımcıların onayı ve desteğiyle Kara Alioğlu Parkı Tarihi Park'ın bir müze mekanı haline dönüştürülmesine dönüştü işler. Yani onlarca kat, belki yüzlerce kat büyüdü. 36 bin metrekare açık alanı, 16 bin metre kapalı alanı olan Türkiye'nin büyükçe ve tarihi park içine yerleştirilmiş bir müze projesine dönüştü. Ve koruma kurulu bu projeyi onayladı. Bir anlamda belediye ve valiliğin de katkısıyla Kara Alioğlu Parkı'nın Antalya Kent Müzesi mekanı haline dönüşmesi kararlaştırıldı. 30 kişilik
0: Yıl neydi? 2008.
1: 2008. 2008'in başlarında. Ve yaklaşık 30 kişilik bir profesyonel çalışma grubu ve bunun içinde uluslararası bazı uzmanlar da dahil olmak üzere bir küratör grubu. Ayrıca Antalyalılardan, belediye temsilcilerinden, Türkiye'nin önde gelen müzecilerinden ve kent tarihçilerinden oluşan bir danışma kurulu oluştu. Böylece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu, Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu, bir spor salonunun bulunduğu, Antalya Devlet Tiyatrosu'nun bulunduğu, sizin sözünü ettiğiniz İpek Böcekçiliği Enstitüsü'nün bulunduğu kocaman bir alan, manzarası, faunası, sonra saptadık ki fauna ve flora ...sı da çok özel bir alan olmuş bu. Bu alanda nasıl bir kent müzesi kurulur çalışmasına başladık. Çalışma 2007-2008 Ağustos'u arasındaki dönemde gerçekten çok büyük bir entelektüel birikim sağladı. Bu arada mimari projeler Hüseyin Kahvecioğlu adlı arkadaşımızın ekibi tarafından tamamlandı. Ardından binaların somutta Atatürk Stadyumu'nun yıkımı gerçekleşti. Projenin aksaklıkları ne olursa olsun başarıyla yürüdüğü bir aşamada bulunduğumuz sırada seçimler geldi ve seçimlerin sonunda AKP'li Menderes Türel'in yerine Cumhuriyet Halk Partili bir başka belediye başkanı göreve geldi. Seçimlerin hemen sonrasında bir sessizlik döneminden sonra bu projeye son verildi. son verilmesi

0: Açıkça beyan edilmedi, askıya alındı. Bu askıya alınmanın bir bölümü de sizin sözünü ettiğiniz kent araştırmaları merkezi denen küçük, dar kapsamlı ve elindeki olanaklar son derece sınırlı bir merkezin biraz da görüntüyü kurtarmak için ortada bırakılması oldu. Bu yıllar boyunca küçük çaplı araştırmalar yaptı ve geçen yıla geldiğimizde bu merkez de o alandan uzaklaştırıldı. Ve Antalya Karaalioğlu Parkı muhteşem bir mekan olarak yepyeni ve örnek bir işlev kazanacağına, kimi çay bahçelerinin içinde dağınık ve çok iyi temizlenmemiş, düzenlenmemiş bir ortam olarak yoluna devam etti. Şimdi Ramazan eğlenceleri veya belediyenin kiraladığı bazı ticari işler için sık sık kullanılan küçük bir bölümü Bülent Ecevit Kültür Merkezi adıyla restore edilmiş. Ama o restore edilen yerde müze amacı dışında sadece nikah salonu olarak kullanılan bir yere dönüştü.
1: Aslında
0: Kabaca
1: siz bu
0: özet
1: müzeyle
0: budur.
1: şey yani sözünü kestim ama
0: Buyurun.
1: yani parkı müze yapmak gibi bir şey söyledin. Aslında parkı böyle zaten bir kültür varlığı olan parkı
0: Evet.
1: da öne çıkaracak
0: Evet.
1: bir
0: Evet.
1: kültür havzası gibi
0: Tamamen.
1: düşünmüşsünüz
0: Tamam. Evet.
1: bu müzeyle. Şimdi halbuki tamamen oradan uzaklaşılmış
0: Evet.
1: bambaşka bir manzara var ve biraz şeyi anlatabilirsin yani. Bu kent müzesi konseptine de anlatabilirsin. Çünkü yani aslında kurduğunuz birimlere yani düşündüğünüz birimlerin ne olduğunu anlatırsan çok ilginç bir yaklaşımınız var. Yani bu kent araştırmaları merkezi var. Bunu hemen düşünüp zaten uygulamaya geçirmişsiniz ama gastronomi var falan yani çok güzel böyle başlıklarınız var. Hiç de öyle düşünüldüğü gibi böyle kuru kuru bir şey değil yani bu kent müzesi. Değil mi?
0: Doğru. Kent müzesi terimi bugünkü kullanımıyla Avrupa'da bile ancak 1980'lerde gündeme gelen ilk örnekleri ya da yeniden düzenlenen ilk örnekleri 1990'larda ortaya çıkan bir müzecilik kavramı. Diyebilirim ki Tarih Vakfı'nın bütünüyle Türkiye'ye getirdiği bir kavram. Gitgide kentlerde yoğunlaşan sorunlar, bunların çözüm yolları üzerine sivil katılımı yükseltmeyi amaçlayan ve müzeyi bir öğrenme, iletişim, tartışma merkezi haline getirmeyi amaçlayan bir müze türü. Elbette baştan itibaren böylece gelişmemiş. Diğer birçok müze türünde olduğu gibi Paris'te, Londra'da, Amsterdam'da, Avrupa'nın büyük şehirlerinde bir dönem birkaç kent müzesi kurulmuş ve bunlar diğer çoğu müze gibi aristokratların, zenginlerin bazı eşyalarının belli bir rıza üretimi için halkla paylaşılmasından ibaret uzun bir dönem geçirmişler. Ancak yeni müzecilik dediğimiz müzeciliğin ortaya çıkması ve müzeciliğin kentin geleceğine ilişkin sorunları ve çözüm yollarını kentlilerle birlikte tartışmak, öğrenmek, çözüm yöntemleri geliştirmek, kentin tarihiyle kentin geleceği arasında bağlantı kurmak işlevi demin söylediğim gibi 1980'lerden sonra öne çıkmış. Dünya Müzeler Konseyi'nin içinde de Kent Müzeleri Konseyi en reformist, en öncü gruplardan biri olmuş. İşte biz bu tür bir müze kurmanın çabasını Antalya'ya götürmeye niyetlendik ve bu niyetimiz hem Antalyalılar, hem Antalya Belediyesi, hem dışarıdan gelen uzmanların, danışmanların, çalışanların hepsinin çok değer verdiği, hepimizin çok motive bir biçimde çalıştığı bir çabaya dönüştü. Elbette başka bir alternatif daha vardı. O alternatif de Türkiye'de şu anda var olan 300'ü aşkın kent müzesi tabelalı hemen hemen tümü çok küçük istisnalarla etnografik epey tek tür müzelerden birini, bazı kentlilerle daha çok turistlerin uğrayacağı küçük bir merkez olarak almak ve bu tür zorluklara girişmemek mümkündü. Ama bunu ne Antalya Belediyesi, ne Antalyalılardan ilişkide olduğumuz geniş bir grup, ne de Tarih Vakfı olarak biz düşünmedik. Dünyadaki iyi örnekleri, en yeni ve en verimli bir müze tipini oluşturmaya çalıştık.
1: Burada aslında kritik söylediğiniz şey Antalyalılar. Siz
0: Evet.
1: Antalyalıları bu müzenin işte kuruluşuna doğru giden süreçte baya yoğun bir şekilde işin içine katmışsınız. Bu aslında en önemli kısmı herhalde.
0: Evet,
1: Hani onlar
0: mesela
1: nasıl katıldılar,
0: evet.
1: nasıl daha doğrusu onları davet edebildiniz bu işin içine, nasıl cesaretlendirdiniz?
0: Mesela çok somut üç örnek vereyim. Bir, belediyenin alanını çevreleyen çitler vardı. Tel çitler. Bu çitlerin üzerine geçici ama birkaç yıl kullandığımız panolar yerleştirerek Antalyalıların Antalya'nın geleceğine ilişkin korkuları ve ümitleri adlı bir sergiyle ilk geçici sergiye başladık. Antalyalılara belli büyük boy kartonlara yazılmış, tabii onları yağmurdan ve hava koşullarından koruyan bir biçimde kendi korkularını ve ümitlerini yazmayı önerdik. Çok büyük ilgi gördüm. Küçük bir örnek. İki, Antalya Kent Kültürü Bülteni adıyla 16 ay boyunca, sanıyorum 18 ay boyunca kentte olup biten bütün kültürel etkinliklerin haberini veren, böylece kültürel etkinliklere halk katılımını artıran şeyler yaptık. Bir yayın yaptık. Gayet başarılı, sonra 15 bine sayısı çıkan. Müze daha kurulmadan önce parkın içinde park konserleri, dinletiler, sinema gösterileri, yine parkın içinde çocukların eğitim toplantıları, doğrudan doğruya Antalya ve parkla ilgili Antalya'nın kuşları, Antalya'nın bitkileri benzeri toplantılar düzenledik, eğitimler düzenledik. Tarih müze söyleşileri adıyla 50'ye yakın, her 15 günde bir kentin önemli bir tarihsel dönemini yahut alanını alıp ortalama 100 kişinin katıldığı söyleşiler düzenledik vesaire vesaire. Yani ne olanak varsa bu kentli katılımı için bunu genişletmeye çalıştık. Bunun sonunda da 540 kişilik, bunlardan 290'ı yanlış hatırlamıyorsam tüm süreç boyunca aktif olan geniş bir gönüllü grup projenin etrafında toplandı.
1: Bu şeyi merak ettim ben. İnsanlardan toplamışsınız ya Antalya'ya ilişkin korkuları,
0: Evet.
1: ümitleri. Parka ne olacağına dair ya da parkın korunmasına dair acaba bir şeyler söyledi mi o zaman insanlar diye merak ettim yani. Bilmiyorum, hatırlıyor musun?
0: Vallahi
1: Ne
0: doğrudan
1: düşündü?
0: parka ait bir şey hatırlamıyorum ama mesela çok hafızamda kalan gitti gidiyor kom içinde yer alan bir Antalya silüeti şeylerden bir tanesiydi. Falezlerin tahribi konusu önde gelen korkulardan biriydi. Tahmin edilebileceği gibi mahallelik ilişkilerinin yıpranması bu alanlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla Türkiye'nin her büyük kentinde, hele liman kenti, tabii güzellikleri önde olan bir kentte aklınıza neler geliyorsa rahatça bunları yazdılar ve astılar. Bunların çevresinde de küçük gruplar birbirleriyle söyleştiler. 6 aya yakın açık kalan bir sergide.
1: Mimariden de söz ettiniz demin. Bu Kent Müzesi Parkı da bir tarihi varlık olarak kullanacak ve oradaki mevcut yapıları da kullanacak mıydı? Yeni bir yapı yapılacak mıydı oraya proje kapsamında?
0: Demin kısaca söylediğim gibi oradaki Büyükşehir Belediye Binası, Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alan, spor salonunun bulunduğu alan ve belediyeye ait eski binaların bulunduğu alan buna dahil olacaktı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hüseyin Kahvecioğlu başkanlığında bir ekipten bu konuda çok başarılı ve doğayla, doğal mirasla, kültürel mirası birleştiren, korumayı kullanımla taçlandıran bir çalışma hazırlandı ve demin söylediğim gibi ilk bölümü uygulandı ama ne yazık ki proje rafa kaldırılınca şu an spor salonu devam ediyor. Bir dönem kent gezileri merkezi olarak kullanılmasını düşündüğümüz park dışındaki halk evi alanı yine bir kahve görünümünde duruyor. Müzeyle birleştirilmesi planlanan falezlerin üzerinde bir lüks lokanta ki müzenin Antalya'nın tadları lokantası olacaktı. O da dokunulmadan eski özel işlevini koruyor.
1: Evet, yani 2009'da aslında hani tam da böyle bir koruma kullanma dengesini, yani parkın daha doğrusu korunmasını şey yapan, nasıl koruyacağını düşünen bir proje, bir kültür projesi dondurulmuş ve ondan sonra da anladığımız kadarıyla parkta farklı kullanımlara açılmış ve bugün geldiğimiz noktada da kesin korunması gereken bu park, işte bu farklı kullanımlar falan, yani bozulmaya başlamış, yeni şeyler gelmiş falan ve şimdi onun koruma statüsü düşürülmüş. Yani tam tersi olması gerekirken ve müze projesi de sizin anlattığınızdan tam da burayı korumak için, daha iyi korumak için düşünmeye çalışırken tam tersi olmuş, değil mi?
0: Evet ve bunun ben hayli yaygın örnekleri en iyi İstanbul ve Antalya'da görünse de belli bir ihmal, korku, çekinmeyi yansıttığını düşünüyorum. Eğer küçük bir etnografya müzesini üzerine kent müzesi yazar ve işte yılda 5-10 bin hadi bilemediniz 30-40 bin ziyaretçiyle ağırlıkla bir turizm rotası yaparsanız herkes memnun kalabiliyor. Ama kentin sorunlarını kentlilerle birlikte tartışalım. Bunun için kentin tarihini geleceğin sorunlarıyla birlikte yorumlayalım ve kentlilerin birbiriyle buluşmaları için çözüm önerileri geliştirmeleri için imkan yaratalım dediğimizde bu çoğu kent yönetimine hayli tehlikeli görünüyor. Ayrıca değişen belediye başkanlarının illa kendi dönemlerinde başlamış bir projeyi alıp bitirmeleri, daha öncekileri yok saymaları gibi kötü alışkanlıklar var. Bütün bunlar bazen çok değerli, çok büyük emek kitlelerinin ziyan edilmesini birlikte getiriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: Çok
0: Antalya ve
1: acı.
0: İstanbul'dan ki İstanbul'da da şu an İstanbul Kent Müzesi projesinin bitmesinden sonra Topkapı surlarının dışında yıllardır mimari hazırlığı gayet lüks biçimde yurt dışı gruplarla birlikte yapılan müzede tamamen Avrupa'nın çoktan geride bıraktığı kent müzesi anlayışının bir uygulaması. Büyük bir direniş var sivil katılıma, sivil öğrenme ve kültür merkezlerine, sivil iletişime. Bunları aşmadıkça sivil toplumun politik hayatta, sosyal hayatta, ekonomik hayatta daha aktif roller alması da çok zor. Buna benzer onlarca denemeye ihtiyacımız var ve bunların bir bölümünü başarmaya ihtiyacımız var. Başaramadıklarımızı da kolay kolay terk etmemek gerekiyor.
1: Evet.
2: Evet, bu vesileyle Antalya Kent Müzesi çalışmalarını o zaman hatırladık, unutmadık ve devamının da gelmesini umut edeceğiz herhalde. Çok teşekkürler Orhan Bey bize bunları
0: Estağfurullah.
2: anlattığınız
0: Estağfurullah.
2: için.
0: Sağ olun.
2: Tarihe gömülmüş bir proje olmadığını tekrar bu vesileyle anlatmış oluruz umarım.
0: Evet.
2: Evet. Hoşça
1: Çok güzel
2: kalın.
1: anlattınız.
2: İyi
1: Teşekkür
0: günler
1: ederiz.
0: diliyorum.
2: İyi
0: İyi
2: akşamlar.
1: akşamlar.
3: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
4: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Açık Dergi.
5: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Ütün'e ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
6: Günün Sözü.
7: Bencilce, kutuplaştırıcı ve yasa dışı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Fas'tan Septe'ye yaklaşık 60 bin göçmenin geçip, büyük çoğunluğunun geri dönmesi ve 88'inin ölmesinin ardından bazı Avrupa Birliği ülkelerinin verdiği göçmen düşmanı ve güvenlikçi tepkiyi bu sözlerle kınadı. Diken.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayhan Çelik'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
5: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
6: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
7: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programına hoş geldiniz. Ben Tuğçe Yapıcı. Bugün Netam'ın Burnout albümünü konuşacağız ve albümden Vertigo parçasıyla programın açılışını yaptık. Netam albümü ama kolaboratif bir albüm diye az önce bir karar kıldık ve üç konuğum var aslında bir solo proje olmasına rağmen. Damla Temel, Nesli ve Netam. Üçü bizimle birlikteler. Yazın ortasında bir araya gelip buraya gelmeyi başardığınız için öncelikle tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Nasıl oldu da
1: teşekkürler.
0: hepiniz İstanbul'daydınız?
1: Güzel denk geldi. Ben böyle konserler için ve aynı zamanda aileyi görmek için gelmiştim. Berlin'de yaşıyorum. Burada olduğum bir dönemde geldi. Damla ile Nesli zaten İstanbul'da yaşıyorlar. O yüzden onların kolay oldu gelmesi.
0: Evet, biraz sana göre ayarladık tarihi.
1: Evet, onlar da eşlik ettiler, sağ olsunlar.
0: Ağustos sonunda galiba tekrar gelecekmişsin. O zaman yapalım dedi menajerin ama dedim ki hemen bir an önce
1: Evet.
0: yapalım.
1: Yapmak iyi oluyor çünkü sonraya kalınca bir şekilde başka işler çıkıyor falan.
0: Evet, sanatçılar genellikle albüm çıkar çıkmaz sıcağı sıcağına röportajlara vakit ayırmakta daha istekli oluyorlar. Albüm 10 Temmuz'da yayınlandı. Güzel bir albüm, vokalli, bol vokalli bir albüm. Damla Temel ve Nesli'nin vokal yaptığı parçalar var. Dün de ilk defa bu albümü sahneye taşıdınız.
1: Evet.
0: Nasıl geçti konser?
2: Enerjisi bayağı yüksekti. Ben çok eğlendim.
3: Evet,
2: Aslında
3: eğlendik.
2: ilk Bozcaada da test etme imkanımız oldu Utku ile birlikte.
1: Evet, orada
2: Orada
1: Vertigo ve
2: Vertigo,
1: neyi çaldık? Vertigo ve
2: Yangınlar.
1: Yangınları çaldık. Dün de Zorlu'da
2: Bütün
1: 6 şarkı
2: albümü
1: çaldık.
2: çaldık.
1: Yani daha kapsamlı albümü aslında. Albümdeki bütün vokalli şarkıları sahnede performe etmiş olduk. Ve bence de çok güzeldi.
0: Bu sefer üçünüz birden
1: Evet.
0: sahnedeydiniz.
3: Evet.
0: Nesli ile hiç tanışmıyoruz. Az önce tanıştık. Spotify'da da ilk defa bir profilin oldu galiba.
3: Evet. Burnout albümüyle ilk defa profilimizi açmış bulunmaktayız.
0: Hayırlı olsun efendim.
3: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Sen de bu ekiple birlikte ilk defa sahneye çıktın. Çünkü Utku ve Damla daha önce de ortak çalışmalar yapmışlardı zaten. Aynı zamanda Yalınayak grubuyla da 2 yıl önce ilk albümünüz Ayıp Olmasın'la programa konuk olmuştunuz. O dönemden beri de Yalınayak'tan yeni işler duymaya devam ediyoruz. Ben de çalmaya devam ediyorum. Bir EP yayınladınız. Ve şimdi Nesli dahil oldu. Bu süreci biraz öğrenmek istiyorum. Çünkü organik bir takım ilişkiler var arada.
2: EP ile başlayan bir aslında
1: Evet,
2: süreç.
1: aslında Yalnayak'ın son yayınlanan acılı EP'de
0: İsmi çok güzel.
1: evet bol acılı. Nesli'nin çok emeği var. Nesli ile aslında ilk çalışmaya başlamamız o EP ile oldu ve güzel anlaştık. Yani Nesli'nin gerçekten müziğe dair çok fikri var ve bu bize çok
2: Güzel
1: iyi
2: fikirler.
1: geliyor. Çok
2: Çok
1: güzel.
2: iyi bir yönlendirici aynı
1: Çok iyi bir
2: zamanda.
1: yönlendirici. Övülürken gerilen
2: Aynen.
1: Nesli.
2: Hayır.
1: Bir de İTÜ müzikal geçmişi var Nesli'nin. Oradan gelen işte
2: Çok sesli
1: aynen.
2: korolarda dans olsun, tiyatro olsun, üçünü birden icra etme konusunda deneyimimiz var.
1: O yüzden sahnede
0: Çok
1: aslında
0: şükür
1: ilk
0: diyorsun.
1: sahnesi
2: Aynen. Nasıl diyeceğim bilemedim.
1: dün akşam da aslında ilk sahnesi değildi o anlamda. Yani öncesinde bir
0: Sizinle birlikte ilk
1: Bizimle
0: sahne değil
1: birlikte
0: mi?
1: ilk sahnesiydi ama biraz da şey gibi oluyor yani. Hani sahneyi kullanmayı aslında hepimizden daha iyi bilen biri. Çünkü
2: Müzikal
1: aynı o geçmişi,
2: geçmişi.
1: sahnedeki özgüveni falan böyle bunlar güzel şeyler. Ya bizim de hani böyle ilham aldığımız bir şey yani.
2: Nesli herkesi rahatlatan bir karaktere dönüşüyor.
1: Çok gerekli bir
2: Çok
1: karakter.
2: kar yani kesinlikle. Mesela biz yan ayakta herkes tabut
0: Tabut.
2: benzetmesi yapacağım.
1: Sahnede biraz böyle.
2: Kasılıyorduk
0: Sen hiç
2: yani.
0: öyle değilsin.
2: Yani
0: Ben
2: bazen
0: izledim seni, gayet dans
2: onlar
0: ediyordun.
2: beni domine edebiliyordu bazen. Hani o derece.
1: Ya
2: Dominasyon
1: enerji düşük
2: değil
1: olunca sahnede, yani şimdi grubun ortalama enerjisi
2: de.
1: biraz düşük olunca Damla da
2: Ben de
1: oraya kapılıyordu
2: etkilenebiliyorum.
1: ve
2: Aynen.
1: böyle sahnede hayatı
2: Düşüyordu.
1: sorgulamalar falan böyle işte olabiliyor.
3: Full potential'ını açığa çıkaramıyordu yani, öyle
2: Ben yüksek
3: diyelim.
2: enerjiyle çok yüksek enerjiye gidebilen, aynı zamanda da eğer etrafımdaki insanlar da düşükse aşağı inen bir
1: Evet.
2: insan olduğum için çok
0: Çok iyi anlıyorum, ben de
2: etkileniyorum.
0: öyleyim.
2: Hava grubu.
0: Öyle mi? Hava grubu değilim. Aslında mesela bugün çok düşük enerjideyim. Yani 1 saat uyudum, sürünüyordum siz gelmeden önce. Feryal bana soruyordu nasıl kotaracaksın programı, yani ne yapalım sana filan. Ama işte çok eğlenceli, neşeli geldiniz ve
2: Neşesi.
0: yükselttiniz beni. Evet, bir
2: Çok
0: uyum
2: mutlu oldum.
0: sağladım yani.
1: Ne güzel.
4: Güzel güzel. Peki, çok önemli yani. Sen de hemen anlattın zaten.
0: Peki yan ayak sahnesini değil de dünkü sahnede Nesli'yle birlikte olunca ne değişti senin için Damla?
4: Dişil enerji çok yüksek.
2: Dişi lazımmış buraya.
4: Evet, dişin enerji yükselince anında libido, bütün o coşku artıyor ve sahneye müthiş yansıyor yani.
0: Keşke görseydim benim, ya çok merak ettim.
4: Evet evet, ona ihtiyacımız varmış.
0: Senin ben için biraz... nasıldı ilk sahne Nesli?
2: Benim için eğlenceliydi. Aslında ben uzun süredir sahneye çıkmamıştım yani, oldu benim 5-6 sene. Daha fazla bile oluyor olabilir, bilmiyorum. Eğlenceliydi. Ben zaten karşı yani seyirciyi takmadan takılmayı seven biriyim yani. Dans ettik, eğlendik, şovumuzu yaptık, tiyatromuzu yaptık, indik aşağı. Öyle yani.
0: Müzikal evet. Geçmişin büyük bir rahatlık sağlıyor mu sana sahnede?
2: Yani evet, bir de tiyatro eğitimi vesaire de aldığım için saçmalık yapmaya... Ya ben müzikalde hamile, tikli ve garip bir karakteri oynamıştım yani. Cazgır bir karakterdi yani. Ondan sonra her şeyi yapabilirim. Ondan hiç şeyim yok yani, böyle utanma, sıkılma gibi yok. Yapıyorum. İnsanlar da eğleniyor. Güzel oluyor yani.
0: Orada bütün duvarları kırdın ve bir daha utanma kalmadı mı?
2: Aynen. Orası benim için aslında top noktaydı.
1: Bana da öyle bir şey lazım ya. Evet. Benim de öyle bir rol yapsam bir rahatlarım belki böyle cidden.
4: Sana çok uç,
1: çok
4: bir,
1: uç
4: karakter.
1: Bir karakteri böyle...
4: Geri dönüş olmayacak artık.
1: Evet, bunu yaptıysam, bu karaktere girebildiysem artık sahnede istediğim her şeyi yapabilirim.
4: Kesinlikle önemli.
1: Lazım.
0: Prodüktörler genelde biraz introvert karakterler galiba.
1: Biraz kasıntı
0: galiba.
1: Oluyorlar yani.
0: Ben uzaktan evet, ben de uzaktan çok cool ve acaba biraz kasıntı mı yani, iletişim kurabilir miyiz, davet etsem, sanki hiç istemez gibi ne gelmeyi ne konuşmayı gibi düşünüyorum prodüktörler için, ama geldiklerinde buraya hiç öyle olmuyor. Aslında introvert karakterleri olduklarını anlıyorum. Yani havalı olmak için bir çaba sarf eden insanlar değil de evet. Sen de öylesin herhalde.
1: Olabilir evet, biraz öyleyim ya. Yani beni doğaya bırakırsan
2: kendi
1: öyle, öyle
2: biriyim. Kendi alanında extrovert biraz.
1: Evet ama ben de işte mesela hani farklı şartlar altında farklı davranıyorum. Hı-hı. Yani işte sosyalleşmek zorunda kalıyorum yani hani. O da bir yerden sonra hoşuma da gitmeye başladı artık yani, alıştım. Böyle bir tuşu açıp rahatça sosyalleşebiliyorum. O da artık alıştığım bir şey oldu yani. Ama özümde aslında biraz öyleyim. Biraz içte yaşıyorum bir şeyleri.
0: Böyle içinde yaşarken yeni bir albüm yapmaya karar verdin.
1: Öyle oluyor. Yani ona ihtiyacım oluyor zaten. Yani bir albüm yapmak için oturup gerçekten kendinle baş başa kalıp sürekli demolar yapmak gerekiyor. Benim için de biraz yani albüm yapmak, hani hep şey vardır ya böyle, işte bu albümün konsepti bu. Ve biz bu albümde böyle bir hikaye anlatıyoruz falan gibi şeyler olabilir. Yani böyle, bu şekilde de yola çıkan insanlar da olabilir. Bende biraz daha farklı işliyor. Biraz
0: nasıl
1: daha böyle
0: işliyor?
1: Bilmiyorum. Yani
0: nasıl
1: bir
0: konsepti
1: albüm,
0: var mı? Bir hikayesi albümün, var mı?
1: Bu albümün ya yani bir konsepti var. Biz bunu biraz aslında daha sonra albüm bittikten sonra albümü dinleyerek bu konsepti biz anladık. Hani biz bu albüm nasıl bir albüm? Aslında benim için bir şey var, böyle bir sürü puzzle parçası gibi 50 tane demo diyelim. Bu demoların içinden birbiriyle konuşan, anlaşan, böyle birbirleri birleştiğinde güzel şekiller oluşturanları bulup onları birleştirip güzel bir resim yapmaya çalışmak gibi oluyor benim sürecim. Ama herkesin tabii farklıdır. Kimisi işte bir hikaye yazar, o hikayenin peşinden koşar o albümü yaparken. Ben de biraz daha farklıyım. Çünkü her oturduğumda bir şey ürettiğimde farklı bir modda oluyorum. Ve o farklı modlar da tek bir janraya sığamıyor. O yüzden de...
0: İstemiyorsun da herhalde, öyle bir ihtiyacın
1: da. İstemiyorum
0: da.
1: Neden bir janraya kendimi sıkıştırayım ki? Hani niye böyle bunu bu kadar sınırlı bir yerde tutayım gibi düşünüyorum. O yüzden de böyle olabildiğince içimden geldiği gibi müzik yapmaya çalışıyorum.
0: Peki belli bir dönemde ürettiğin işler puzzle parçaları olarak birbirini tamamlamaya daha mı yakın oluyor? Yoksa farklı dönemlerden belki 10 sene önceden de bir iş gelip bu
1: işte,
0: albüme giriyor mu?
1: Evet öyle oluyor. Yani bu albümde mesela şarkıların %80'i son 6 ay. Ama mesela Yangınlar 2 sene önce Damla ile yaptığımız bir şarkı. O bu albümde çok güzel yer edindi.
4: Bir de sound da çok farklıydı.
1: Evet işte. Daha önceki demo mesela, ilk yaptığımız demodan zaten çok mutlu değildik. O yüzden de yayınlamadık bir türlü.
0: Yoksa single olarak da belki çıkarmış.
1: Hatta öyle düşünüyorduk başta, single yaparız falan diye orada bekliyordu. Sonra bu albümle böyle farklı bir sound'u keşfettik. Biraz daha böyle, ismi de Burnout, hani böyle bir içten yanmalı bir böyle bir şeyler böyle bir, nasıl diyeyim?
0: Berlin rave'lerinin etkisi var mı Burnout'ta?
1: Olabilir. Ama şey yani çok revleyen bir insan değilim. Çok fazla böyle...
0: Ne yapıyorsun Berlin'de?
1: Tekno, müzik. Çok fazla dinlediğim bir müzik değil.
0: Çok tekno değil mi Berlin?
1: Berlin biraz tekno ama farklı müzikler de var. Her türlü müzik var. Ben de biraz aslında keşfediyorum. Farklı konserlere, farklı etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Onun için de işte biraz kendimi zorlamam gerekiyor. Introvertlüğün dezavantajı.
0: Ama çok kolay içine dahil eden bir şehir değil mi? Parklarda çok büyük festivaller, rave'ler dönüyor.
1: Evet.
0: Yani introvert de olsan sanki orada var olmak çok zor değil gibi geliyor bana.
1: Evet ama yani çok bendeki şeyi çok öyle olmadı. Yani çok böyle hadi gel katıl bize falan gibi bir yani çok
0: welcoming bir şehir.
1: Çok öyle bir öyle gelmedi bana. Yani 3 senelik deneyimim o şekilde olmadı. Evet. Bilmiyorum. Çok öyle hissetmedim ya ben. Çok böyle hani gel de dahil ol bu işte müzik scene'inde bir şeyler deneyimle. Ben biraz zorladım ya. Ben özellikle bulmaya çalıştım. Duyduğum şeylere gitmeye çalıştım. Ama böyle bir genel ortamın havası biraz daha şey böyle herkes kendi halinde daha cool böyle işte işte o rave ortamları da biraz
0: sen de
1: öyle
0: coolsun.
1: Kasıntı buluyorum
0: bir
1: biraz
0: olarak
1: yani.
0: Coolsun.
1: Ya ama o şekilde değil yani böyle insanlarla interaksiyona o kadar giremediğimi fark ettim. Belki de bilmiyorum Almanca olmadığı için de olabilir. Belki Almanca bilsem daha farklı işliyor olabilir şehrin dinamikleri ama İngilizce konuştuğum insanlarla çok sıcak bir şehir değil bence. Ama kendi kabuğumda, kendi arkadaş çevremde çok mutluyum.
0: Peki senin müziğini hiç dönüştürmedi mi Berlin?
1: Dönüştürmüştür mutlaka. Yani o şehrin havası, şehrin hissiyatı böyle biraz brutal bir şehir. Böyle sokaklar
0: dark.
1: Şeyler. Bir dark evet yani zaten şeyde kış döneminde Silent Hill diye bir oyun var biliyor musunuz?
0: Hı-hı.
1: Oyunun sokakları falan böyle full sis. Ve zombiler şeyler zombi değil de böyle çok garip yaratıklar çıkıyor falan böyle işte korku oyunu zaten. Ya yani Berlin o. Berlin kış döneminde 6 ay boyunca Silent Hill'e dönüşüyor. Yani o sisli ortam falan, hava sürekli kapalı, binalar çirkin falan böyle hani o bir şey yapıyor bence.
0: Kışı orada mı geçiriyorsun?
1: Kışı evet orada geçiriyorum.
0: Kışın gel buraya burası daha iyi.
1: Evet kışın
0: yazın oraya git,
1: Türkiye
0: yazın da
1: daha güzel.
0: Güzel
1: ama işte oraya taşınınca dinamikler farklı oluyor yani orada yaşayınca. Ya zaten konserlerden dolayı sık sık Türkiye'ye gidip geliyorum.
0: Çalıyor musun orada peki?
1: Berlin'de oluyor yani etkinlikler oluyor ama çok sık çaldığım söylenemez. Biraz böyle aslında entegre olmaya çalışıyorum Avrupa'daki sisteme. Biraz daha farklı işliyor. Dil bariyeri zaten başlı başına bir konu. Daha çok mekanlarla tanışıp iletişim kurup
0: hı-hı.
1: Oraların işte booker'larla tanış falan filan biraz zaman alıyor.
0: Promoter kültürü var. Türkiye'de pek olmayan bir kültür.
1: Hı-hı.
0: Belki o iletişimleri kurmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama keşke kursanız da. Şöyle üçünüz beraber
1: evet.
0: O albümü çalsanız istiyorsunuzdur herhalde.
1: İstiyoruz. Buradan hemen
0: gönderelim. Buradan
1: Berlin'den promoter arıyoruz. Yurt dışında şeyde yurt dışı demeyeyim de çok genel oldu. Tüm dünya falan. Yok Avrupa'da bir promoter çok güzel olur. Şey booker desteği.
0: Utku madem oradasın artık çöz bu işi yani. Bu işi. O sisli kışta 6 ay oturup artık bir promoter.
1: Evet.
4: Dark bir, daha dark bir albüm.
1: O zaman 2027'ye hemen bir şey bu, ne yapıyorduk? Board bir şeyler yapıyorduk
4: manifest
1: ya.
4: Manifest board.
1: Manifest board.
0: Evet ne gerekiyorsa yapın artık. Damla
1: evet.
0: Yapar gibi geldi bana
4: bunu. Ben yapıyorum.
1: Damla sen yardım et bana.
4: Bu sene yardım edeceğim.
0: İstediğin şehirlerin böyle trademark şeylerini.
4: Tamam.
0: Tarihi şey.
4: Konser konseptimizi falan da bilir. Eyalep kendimizi yerleştiririz oraları.
0: Yani tek Berlin değil tabii Almanya'nın başka şehirleri, Avrupa'nın başka şehirleri. Çalsanız ne güzel olur.
1: Evet.
0: Türkiye'den olur. Pek hayır yok gibi. Sanki.
1: Ya bu dönem biraz gerçekten Türkiye'de özellikle böyle bağımsız müzik üreten sanatçılar için gerçekten çok zor bir dönem yaşanıyor. Bunun bir sürü sebebi var yani. Saya saya bitiremeyiz.
0: Ki yalın ayakla da yaşıyorsunuz aslında. Teknetan
1: evet.
0: Projesiyle değil.
1: Evet. Yani şey mesela hani örnek vereyim. Almanya'da Alman vatandaşları için birçok olanak var bu konuda. Müzik yapmak isteyen böyle genç sanatçılar için.
0: Fonlar var.
1: Fonlar bir şeyler var.
0: Çeşitli destekler sağlanıyor.
1: Evet. Bunun ön koşulları var. Yani bazıları uluslararası da oluyor. Bazılarında ama diyor yani Alman vatandaşları için. Hani böyle şeyler oluyor.
0: Ama koşulları
1: Türkiye'de
0: karşıladığın bir takım destekler bulabiliyorsun. Yeterince araştırırsan diye anlıyorum.
1: Evet. Biz de bakıyoruz ama yani henüz bir şeyimiz olmadı.
0: Evet biz burada Türkiye'de imlenerek
1: şey
0: seyrediyoruz bunları.
1: Evet.
0: Peki albümden bir şarkı daha dinleyelim. Vertigo ile başladık. Neta'nın Burnout albümünden. Bu sefer de Nesli'nin şarkılarından birini belki. Yeter mi, huzur mu?
4: Huzur olsun.
0: Sen ne istersen o olsun.
4: Evet. Huzur olsun biraz.
0: O zaman şimdi Neta'nın Burnout albümünden vokallerde Nesli'yi duyacağımız Huzur adlı parçayla Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Netam'ın Burnout albümünü dinliyoruz. Huzur adlı parçayı dinledik ve vokallerde Nesli'yi duyduk. Belki Nesli'nin söylemek istediği bir şeyler vardır bu şarkıdaki yorumlamasına dair.
1: Insight bir şeyler ver bize Nesli.
0: Evet, biraz hikayeleri duymak istiyorum
1: Hikaye.
0: aslında albümdeki şarkılara dair.
2: Ben Huzur'u yazarken ya şöyle bizim production şeyimizi de anlatalım. Utku bize bir demo listesi attı. Dedi ki bunlara bakın.
3: Ben de böyle şarkılar var ha.
2: Ben de böyle
3: Bir
2: şarkılar.
3: sürü yapmışım yani.
2: Aynen.
1: Seç beğen al.
2: Seç beğen al.
3: Yani modunuza uygun bir şey bulursunuz belki.
2: Aynen. Benim evde de böyle stüdyosal şeyler var. Müzikle de. Ya işte aldığım gereksiz şeyler kategorisinde. İşte mikrofonlar, piyano, gitar. Benim
0: ekipmana
2: değil
0: meraklısın
2: onlar.
0: yani.
2: Aynen, ekipmanım var. Oradan direkt işte Utku'nun şeylerini dinleyip demolarını. Ya ben de genelde böyle daha çok nefret üzerine kurulu bir söz yazımı var. Ama bir yandan da Utku'nun neşeli demoları var. Ben de neşeli demolara biraz nefret odaklı sözler ekleyerek
1: Ortayı bulduk.
2: ortayı buldum, evet. Yani
0: Neden nefret odaklı çıkıyor sözler?
2: bilmem, benim içimde hep böyle var, dolup taşan nefret. Onları aklıma hep o tarz şeyler geldiği için,
0: Nefret
2: yani
0: mi, öfke mi?
2: öfke, nefret, her şey karışık.
1: Yoğun
2: Yani bezmişlik.
1: duygular.
2: Yoğun, aynen. Hayatımda gelip geçen beni bunaltmış artık.
1: Dışarı çıkması
2: Aynen.
1: gereken
2: Şeyleri
1: belki.
2: yazıyorum yani. Huzur da bu şarkılardan biri ama çok mutlu duyuluyor bir yandan
3: Aynen.
2: da.
3: Melodiler, şeyler mutlu ama böyle bir garip bir havası var böyle.
2: Evet.
3: Böyle girişte çok böyle hani o
2: Uçuş
3: uçuş
2: uçuş.
3: uçuş sesler falan ama sözler böyle karanlık.
2: Aynen.
1: Totalde de çok neşeli, bayağı
3: Ama bas
1: eğlenceli bir
3: mesela şey
2: şarkı.
3: yapıyor. Bas girince böyle bir farklı bir
2: Düşürüyor.
3: havaya sokuyor
2: Aynen.
3: yani.
2: Bir mood dili de var yani.
0: İkiniz de kendi söylediğiniz şarkıları kendiniz yazdınız diye
2: Evet,
0: anlıyorum.
2: evet.
1: Evet.
2: Ortak yazamadık hiç. Onu
1: Evet.
2: da deneyecektik ama
1: Şarkı
2: deneyemedik.
1: mı
3: Biraz mobil
1: yetmedi?
3: çalışmanın getirdiği, yani
2: Evet.
3: ben işte Berlin'deyim. Onlar İstanbul'da ama işte Damla'nın ayrı koşturmacası var, Nesli'nin.
2: Aynen.
3: Biraz kendi kendilerine aslında yaptıkları bir şey oldu.
1: Ama
0: Peki kendi
1: birlikte
0: aramızda
1: ayrı hani ayrı şarkılar oldu ama birbirimize de
2: birbirimize
1: destek
2: destek attık
1: olduk bayağı
2: ama
1: kayıt
2: aynen.
1: sürecinde,
3: Ha,
1: fikir
3: tabii
1: açısından.
3: kayıtlarda Nesli'nin ev
1: Evet. Aynen,
3: stüdyosunda
1: orada
3: alındı
1: kayıt
3: bütün
1: aldık.
3: vokal kayıtları.
0: İki farklı söz yazarından sözler geliyor ve bunlar bir albüm bütünlüğünde buluşurken hepiniz hemfikir oldunuz mu?
3: Evet.
0: Ya da senin içine
1: Hı-hı.
0: sindi mi Utku?
3: Evet, içime sindi. Bazen şey oldu.
0: Zor bir şey çünkü aslında.
3: Evet, Cold to the Bone şarkısında mesela şeyi hatırlıyorum. Böyle demoyu artık şey kayıtlar da gelmiş. Bitmiş şarkı. Her şey hazır böyle. Böyle baştan sona dinliyorum. Cold to the Bone'u dinlerken ben sürekli mesleki deformasyon sürekli böyle beat odaklı dinleme yapıyorum. Ben onu fark ettim. Dinledim şarkıyı böyle. Şarkıdan bir keyif alamadım. Sonra Allah Allah dedim ya bu hani benim yaptığım bir şarkı değil gibi falan filan oldum. Sonra döndüm bir daha dinledim. Bu sefer vokalleri dinledim. Vokalleri dinleyince tamam dedim. Yani vokali dinlemek gerekiyor bu şarkıda. Bu şarkının hikayesi orada. Ben de bir şekilde o hikayeye eşlik etmişim. Altyapıyla onu bir yere getirmişim. Ama yaparken bunu neden yaptım, nasıl yaptım onu hiç bilmiyorum.
2: Şey
3: İlginç.
2: oluyordu. Ben de demo kayıtlar atıyordum işte. Utku şey diyordu, ya bu çok fazla söz değil mi, ya bunun şurasını söylemesek mi falan. Sonra mikse oturuyordu. Mix'te de silmiyordu ama, çünkü sonradan güzel gelmeye başlıyordu
3: Evet, bir
2: büyük
3: de
2: ihtimalle.
3: şey de oluyor. Artık hani üzerine biraz çalışıp birkaç bir şey yapınca alışıyorsun zaten.
2: Evet
3: Hani
2: evet.
3: o artık senin şeyin oluyor. Referansın o oluyor. O yüzden onu değiştirmek de zor oluyor sonra. Böyle ben bir de şeyi çok seviyorum ya. Böyle farklı dünyaları keşfetmeyi seviyorum. Yani Nesli'nin dünyası mesela benim keşfetmediğim bir alandı. Bu böyle aslında ona vesile oldu.
0: Sen çok kolaborasyon yapıyorsun zaten
3: Evet.
0: başından beri.
3: Ama seçiyorum. Herkeste de yapamam. Yapabildiğim insanlarla zaten güzel şeyler çıkıyor. Yani yapabildiğim için aslında oluyor. Doğal gelişiminde kendi kendine akıyor yani o süreç.
0: Damla ile kuzendiniz değil mi siz?
3: Evet.
0: Hiç vazgeçmiyorsunuz
3: Vazgeçemeyiz ki biz ya, kardeş gibiyiz gerçekten.
1: birbirinizden.
0: Ama rahat çalışıyorsunuz herhalde.
3: Evet.
1: Bayağı aynı.
3: Artık şey yani çok oturdu
1: Çok
3: böyle
1: kendiliğinden
3: hani
1: akıyor zaten o
3: omurgaya
1: ilişki.
3: işlemiş.
1: Evet.
3: Rahat bir ilişkimiz var.
0: Peki bu albümde bazı parçaların enstrümantal versiyonları var. Enstrümantal parçalar da var ayrıca ama genel olarak vokal odaklı bir albüm.
3: Hı.
0: Albüm için yola çıkarken aklınızda bu var mıydı? Senin özellikle Utku.
3: Vokal
0: Bu sefer
3: konusu,
0: böyle olsun diye düşündün mü?
3: evet, biraz böyle güçlü bir albüm istiyordum öncelikle. Güçlü dediğim şey
0: Akılda kalıcı
3: akılda
0: mı?
3: kalıcı, biraz böyle,
0: Parça değil de şarkı.
3: evet, biraz da böyle hani elektronik müzik değil de hani herkesin dinlemekten keyif alacağı bir şey olsun da istiyordum. Bence vokal de orada çok etkili oluyor. Yani vokal, çünkü asıl müziği dinleten insanların %80'i 90'ı vokalli müzik dinliyor. Orayı da keşfetmek istiyorum ki zaten hani yan ayaktan gelen vokalle çalışmanın getirdiği dinamikleri de biliyorum. Vokalli, çünkü birçok insan vokal proses etmek çok zor olduğu için mikslemek vesaire, bunları işi çok daha komplike hale getirdiği için daha enstrümantal takılıyor. Ondan keyif alıyor daha çok, ama ben de çok keyif alıyorum enstrümantal müzikten. Ama biraz da böyle hem kariyer anlamda daha farklı bir yere geçmek için, biraz daha böyle işleri büyütmek için aynı zamanda vokal istiyorum. Yani vokal gerekiyor biraz, yani işin özü. Ki şeyse hani ben Netam olarak solo bir proje Netam. Ve ben hani sahnede benim çalabileceğim enstrümanlar da kısıtlı. Hani bir band olsak mesela enstrümantal takılabiliriz. Ne bileyim, birisi bir şey çalar, birisi başka bir şey çalar. Live performans oradan akar. Ama solo olunca bence vokal, yani vokal istediğim bir şeydi bu albümde en
0: Albümde
3: başından.
0: canlı enstrümanlar da var.
3: Canlı enstrümanlar da var.
0: Neler var?
3: Trompet var. Trompet çalıyorum ben. Onun dışında diğer enstrümanların çoğunluğu benim bilgisayar ortamında MIDI olarak yazdığım şeyler. Ama tabii bunları proses ederek aslında daha böyle sıcak, daha böyle analog duyulması için uğraştım yani. Keşke ama şey olsaydı, şöyle hani full equipment, hani hi-fi bir stüdyom olsaydı da çıkarsaydım, bası taksaydım, bası çalsaydım. Oradan elektro gitarı çıkıp pedallara takıp böyle bir de solo atsaydım falan. Her şeyi ben de öyle kaydetmek isterim ama bu para istiyor. Yani gerçekten yatırım istiyor. Ben de şu anda böyle küçük bir stüdyom var Berlin'de, kendi halinde. Orada da daha böyle bilgisayar üzerinden sesleri seçtiğim bir şey yaptım yani. Dijital sesler aslında, ama onları doğru şekilde işleyerek daha canlı gibi duyurmaya çalıştım. Şeyi de söyleyeyim açık açık. Albüm sürecinde kayıtta, mix'te, master'da, sözlerde hiçbir şekilde AI, yapay zeka yok.
0: Artık
3: Hani
0: sürekli not
3: not düşmem gerekiyor,
0: düşüyoruz.
3: çünkü yani ben de hala şeyi hissediyorum. Yani müzik dinlerken acaba bu AI mı? Ben şu an AI mı dinliyorum? Artık şey oldum yani, AI de olabilir.
0: Sen de zorlanıyor musun
3: Zorlanıyorum tabii
0: anlamakta?
3: ki de. Yani bence bilmeden AI müzik dinliyorum ve listeme de ekliyorum diye düşünüyorum. Çünkü o seviyeye geldi artık, yani ayırt etmemiz mümkün değil. Ben bunu bir sanatçı olarak söylüyorum. Çünkü bu beni dinleyen insanlarla aramdaki bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hani beni dinleyen insan bunu bilsin. Hani en azından bunu konuşmuş olalım.
0: Peki sence elektronik müzikte bunun ayrımı daha mı zor anlamak?
3: Bence evet, bir
0: Bana
3: vokal.
0: öyle geliyor çünkü.
3: Çünkü vokali
1: Ayırt ediyorsun bu
3: biraz insanlar
0: arada.
3: anlıyor, ama şöyle de bir şey var. Vokalde de uzun zamandır zaten correction tool'lar kullanılıyor. Yani işte Melodyne'dir, Auto-Tune'dur. Zaten sesi daha...
0: Ne diyordu bir yapay zeka şarkıcımız ve ismini bilmediğim daha nice programlar falan diyordu galiba değil mi? Melodyne'lar, Auto-Tune'lar,
3: Ha,
0: ismini bilmediğim daha nice
3: evet.
0: programlar.
3: Aynen, onlar zaten hep vardı. Onların da zaten böyle dijital, biraz daha doğallık dışı duyulan seslerdi. O yüzden hani o mu o mu, insanların ayırt edememesi de çok normal. Bu yapay zeka ile üretilen bir ses mi, yoksa correct edilmiş bir ses mi? Hani üzerine oynanmış bir ses mi? Burada ben ayırt edebilir miyim? Ya oturup uğraşmam lazım yani. Onu da dinlerken, müzik dinlerken hani kafamı biraz boşaltırken niye bunu düşüneyim ki? İnsanlar da bunu
0: Dinleyici niye
3: düşünmüyor.
0: düşünsün?
3: Niye düşünsün? O yüzden bence bunu artık şeye döndü olay. Sanatçının beyanına döndü yani. Hani ben kullanıyorum, kullanmıyorum. Yalan da söyleyebiliyor. Yani hani
0: Tabii.
3: artık şey olması lazım bence. Biraz bunu bazı yazılımlar bunu tespit edebiliyor. Hani
0: Sertifika.
3: AI artık sertifika olması lazım. Gerçekten yani bir şey dinliyorsan, işte görsel olarak da, işte görsel de AI ile üretilebiliyor. Müzik de yapay zeka ile üretilebiliyor. Bunun bir küçük bir şeyi olmalı yani. Bir tescilli bir şey yani, hani bir ibaresi, hani bu AI mı değil mi?
1: Dinleyici tarafında
3: Ben
1: çok
3: bilmek
1: bence
3: istiyorum, ama birçok insan da şey diyor yani.
1: umursamıyor.
3: Hani abi AI ise AI, ben dinlediğime bakarım diyor.
1: Sen üretici tarafından ayırt edilmek istiyorsun. O yüzden bunu belki de
3: Yo,
1: hani.
3: beni dinleyen insanlar arasında bunu merak eden varsa onu dile
1: Anladım.
3: getiriyorum. Yoksa birçok insan için hiçbir şey ifade eden bir şey değil bu yani.
0: Bence yakın zamanda böyle human made music, işte AI free music
3: Evet, ben
0: falan diye
3: olsa mutlu
0: listeler
3: olurum.
0: çıkacak.
3: Mutlu olurum
0: Evet,
3: yani.
0: çıkacak.
3: Bir de
0: Büyük
3: mesela
0: ihtimalle.
3: Spotify şu anda artık çözmüş işi yani. Şey yapıyor. Kendi ürettiği, AI ile ürettiği şarkılardan listeler yapıp buradan mesela kendi platformundan kendisi para kazanıyor. Böyle bir ilginç bir sirkülasyona girmiş durumda. Bilmiyorum.
0: Ben de çok zorlanmaya başladım programda. Artık sadece tanıdığım elektronik müzik prodüktörlerini konuk edebiliyorum. Mesela bundan birkaç sene önce ben Netam ismini hiç duymamış olsam ve bana bir mail atsan derim ki buyur gel konuşalım. Şu an bunu diyemiyorum rahatlıkla. Çünkü bilmiyorum yapay zeka mı
3: Nasıl
0: değil mi
3: müzik
0: ya da
3: yapıyor?
0: yapay zekaysa da hangi ölçüde yapay zeka kullanılıyor. Yani partial kullanım belki daha uygun olabilir şu an için.
3: Yasal olarak
0: Ama
3: monetize
0: tamamen
3: edilebiliyor
0: mi
3: mesela.
0: mesela?
3: Partial kullandığında mesela bundan para kazanabiliyorsun. Bunun önünü açıyor bütün ülkeler. Çünkü her ülkenin kendi yapay zeka şirketleri var ve bunlar üzerinden para kazanmak istiyor ülkelerde. Bunu desteklemek istiyor. O yüzden bunun önü açılıyor ki daha fazla iş yapılsın, daha fazla kapital dönsün. Biraz bu kafada.
0: Damla sen takip ediyor musun bir avukat olarak bu işin legal
1: Yasal
0: süreçlerini?
1: süreçlerini. Bence şu an çok uzak ya bir kapsama sokmak için. O yüzden herkes bu boşluktan faydalanıp kapitali büyütmek için
3: Aynen. Şu
1: elinden
3: an
1: geleni
3: herkes yürüyün
1: yapıyor.
3: yani. Eğitelim, AI'yı da eğitelim. Bir de şeyle eğitiliyor. Yani mesela gerçek müzisyenlerin müziğiyle eğitiliyor. Yani hani sen bir de şeye giriyorsun mesela Suno gibi bazı tool'lar var. Buraya girip sen bir de ona ben mesela müzisyen olarak girdim diyelim. Oradan müzik yapacağım. Ben aslında ona nasıl ne tam olunacağını öğretiyorum. Kendimin nasıl müzik yaptığını ben ona o uygulamada öğretiyorum. Ve birçok müzisyen bunu yapıyor. Ve ona nasıl müzik yapılır bunu öğretiyor. Binlerce, milyonlarca insan.
0: Yani o uygulamanın eline ne verdiğinin hiç farkında değil
3: Evet,
0: müzisyenler
3: yani
0: diyorsun.
3: artık bir yerden sonra o gerçekten benim gibi de müzik yapacak. Onun gibi de hani zaten bizim yayınlanmış müziklerimizle zaten bunu öğreniyor. Ama ben bir de gidip onun aranjman tool'unu kullanarak girip ona işte burada da böyle yapıyorum, şunu da şöyle yapıyorum falan gibi insight bilgi veriyorsun yani o da ilginç.
0: Neyse senin de yorumlarını duymak isterim bir yazılımcı olarak. Çok zengin masamız bu akşam. Konuyu farklı açılardan irdeleyebiliriz.
2: Yani konu hakkında çok denecek bir şey yok. Ben yapay zeka ya sanat alanında yapay zeka kullanımı gerçekten artık çok
0: Manasız mı biraz?
2: aynen çok manasız. Çünkü yani bir de işte Utku'nun dediği gibi aslında bu yapay zekalar var olan şarkılarla eğitiliyor ve bütün emekler aslında oraya yükleniyor ve emek sahipleri bu konuda hiçbir söz hakkı yok. Para kazanmıyorlar bu konuda ve bedava kullanıyor yapay zeka onu. Para alıp insanlara satıyor gibi bir şey yani. Abba'nın da bir üyesi demişti yapay zeka bizim şarkılarımızı kullandığı için bize para ödenmeli falan diye yani. Ama öyle bir durum yok. Çok açık var ve herkes sömürüyor. Tüm şirketler sömürüyor. Özellikle müzik şirketleri bu konuda çok kötü yani. Daha da kötüye gitmeden bilmiyorum. Birisi
3: Yani
2: el atmalı gibi
3: bir
2: hissediyorum
3: el atmak
2: artık.
3: lazım ya ama işte her zaman kapitalist dünyada
2: Aynen.
3: o yani kapitalist dünya neyi
2: Sömürücülük.
3: istiyorsa o oluyor yani o yüzden.
0: Ben yapay zeka ile sanat üretiminde ne gerek olduğunu henüz anlayamadım. Sanki dünyada yeterince şarkı yokmuş ve var olan müzisyenler, sanatçılar yapmaya yetişemiyorlarmış da bu açı...
3: Kapitalist dünyada
2: Aynen.
3: o yani kapitalist dünya neyi
2: Sömürücülük.
3: istiyorsa o oluyor yani o yüzden.
0: Ben yapay zeka ile sanat üretiminde ne gerek olduğunu henüz anlayamadım. Sanki dünyada yeterince şarkı yokmuş ve var olan müzisyenler, sanatçılar yapmaya yetişemiyorlarmış da bu açığı kapatmak için böyle bir şey kullanılıyormuş.
3: Evet.

0: sanat üretiminde,
1: O
0: yaratıcılıkta
1: zannediyor belki de.
0: süreç
1: Ama
0: ortadan
1: bazı insanlar
0: kalkınca ne
1: için de,
0: kalıyor?
2: bazı
1: Onun için
2: insanlar için
1: dijital
2: de
1: bir varlığı var gösterebileceği artık belki de. Spotify'da bir şarkım var diyebiliyor.
2: Ya
1: Ürünü var yani
2: sadece
1: sonuçta.
2: sonuçla ilgileniyor aslında.
1: Evet.
2: Sadece evet yaptım diyor yani.
1: Bir de kolay yoldan hiç
2: Aynen.
1: uğraşmadan şakır şakır yapıp bakın ben de yaptım. Neyim eksik? Bakın ben de kendimi öne çıkartıyorum gibi bir
2: Tamamen
1: mentalite var
2: bence zaten
1: yani.
2: şirketler de bu psikolojinin üzerinden bir hani şey alabileceğini fark İnsanlarda bunun
1: ettiği
2: bir
1: için o,
2: karşılığı var
1: aynen.
2: gerçekten yani bu kadar
0: Olmasa
2: başarılı
0: böyle
2: olma
0: olmaz zaten
2: evet bu
1: herhalde.
2: kadar başarılı olması bu kadar büyümesi zaten tesadüf değil. İnsanın içine demek ki bu var yani hani kısa yoldan hızlı bir şekilde bir şeyi üretebilmek.
0: Bu var insanın içinde kesinlikle. Kısa
2: Evet.
0: yoldan bir şeye ulaşmak.
2: Evet. Onun tatminini veriyor birçok insana. Bu arada gerçekten bir arkadaşım geçen bana bir şey attı. İşte bir albüm yaptım dedi, gönderdi. AI ile yapmış. Kanka dinlesene, yorum yapsana falan dedi. Ben ama şey hani neye yorum yapacağım? Zaten AI yapmış hani
0: Peki
2: albümü.
0: arkadaşın normalde prodüktör mü, müzisyen
2: Değil
0: mi?
2: değil yok hiç.
0: Değil.
2: Ama bir anda böyle merak sardı bu işlere. Rap üzerinden böyle bir bu arada dinledim, merak ettim çünkü hani ne yaptı?
1: AI ne
2: Evet
1: yaptı?
2: yani. Açtım dinledim. Bayağı iyi. Yani ben yapamam. Ben o kadar iyi müzik yani o kadar iyi prodüse edemem yani. Şey, cayır cayır baslar üf. Yakıyor yani.
0: Peki bu yaptığın işe dair sana ne hissettirdi?
2: Yani şey oldu. Aslında o
0: Yıllarımı verdim, bu kadar iyisini
2: yok
0: yapamıyorum
2: ya öyle,
0: hissi.
2: öyle hissetmedim. Biraz yani aslında zaten böyle hani bir anda olan bir şey değil ya. Böyle yavaş yavaş geldi ve hayatımızın bir parçası oldu. Biraz aslında şey oldum. Ha tamam. Yani demek ki o kadar da çok hi-fi müzik, çok böyle yüksek standartlarda, yüksek kalitede şeyler yapmak değil de biraz daha
0: Belki
2: live
0: kusurlu
2: performans, biraz aslında
0: şeyler.
2: kusurların olduğu live performans odaklı daha hani sahnede kendimi nasıl var ederim, nasıl AI benim yaptığım şeyi yapamaz gibi düşünmeye başladım. Bu da aslında bir yerde farklı bir yere evrildi. Benim müziğimi de farklı bir yere evrildi. Yani birçok anlamda bence pozitif etkileri de olacak bu durumun. Çünkü yani gerçekten şey oldu yani tam bunu yapmaya çalışma. Bunu zaten çok iyi yapıyor AI. Onun yapamadıklarına odaklan gibi bir yerden yaklaştım olaya yani.
1: İnsan yapay zeka meydan okuyan bir tarafa geçiyor.
2: Evet.
1: Ben seninle nasıl hani yarışacağım?
2: Evet, aynen öyle.
0: Geçen gün White geldi. O da bir prodüktör. Şimdi ikinci prodüktör solisti oldu yakın bir arayla. Neredeyse aynı şeyi söyledi. Yani bununla savaşmak mı? Hani bir seçim yapmak gerekiyor. Bununla savaşamayacağımız da aşikar gibi. O yüzden yapılacak tek şey herhalde daha iyi canlı performans yapmak, çalmak,
2: Evet.
0: sahneye taşımak, konser vermek.
2: Olabildiğince gerçek olmak, kendin olmak, kendin olduğun üretimleri öne çıkarmak. Yani hani şey olayı vardır ya, piyasada zaten olan müzikleri taklit eden bir müzisyen tayfası vardır. Yani böyle işte house müzik açtım, işte şu şarkının referans aldım, onun aynısını yaptım, produce ettim, yayınladım falan gibi tayfa var. O taraf bence sıkıntıda. Yani çünkü zaten özgün bir şey yapmıyorsun. Herhangi bir şeyin kopyasını yapıyorsun. Bunu
0: Senin
2: AI de
0: yaptığını
2: yapabilir ya.
0: AI daha da iyi yapıyor.
2: Evet yapıyor zaten. En azından böyle biraz kendinden bir şeyler kat, kusurlu olsun, biraz daha böyle içten olsun. O içtenliği de bir şekilde şey yapıyor da çok acayip. Zaten oradan beslendiği için. Ama en azından yani yapabildiğimiz bunlar var. Bir yere kadar. Bir yerden sonra bilmiyorum. İnsanlar artık şeye mi dönecek? Full akustik müziğe falan böyle. Bir odaya doluşup böyle herkes gitarlar şeyler.
1: Ben şeyi düşünüyorum. Şimdi yeni jenerasyon full bu AI üretim müziklere maruz kalıyor ve kalmaya devam edecekler. Ve bundan önceki nitelikli özgün işler zaten o çöplüğün içinde, o bolluğun içinde yok olup gidecek. Onlara kim aktaracak bunları? Ve belki de hiç aktaramayacak ve artık bu şekilde ilerleyecek süreç. Yani
2: Geçen
1: ileride.
2: bir şey gördüm. Adam şey yapıyor. Bir kavanoz koymuş.
1: Aynen o görselden.
2: Kavanozun içine işte bak diyor bunlar işte iyi müzisyen. İşte Neşet Ertaş işte şunlar bunlar falan böyle atıyor. Sonra içine de böyle sonsuz böyle
1: Üretimi
2: mercimek mi neyse artık dolduruyor
1: boşalt.
2: yani kavanozun içini full dolduruyor onları.
0: Şimdi bul bulabilirsen
2: Bunlar da
0: her
2: AI diyor sonra
0: birini.
2: çalkalıyor çalkalıyor
1: Hadi
2: hadi
1: bul
2: bul diyor.
1: bakalım.
2: Hadi bul bakalım. Hani bunların içinden nasıl bulacaksın yani o iyi özgün üretimi. Her gün milyonlarca şarkı yükleniyor Spotify'a. Hadi bul. Yani biraz artık elinin değdiği böyle fiziksel olarak ulaşabildiğin insanlar, böyle tanıdığın insanlar üzerinden yayılan bir yere gidiyor
0: Bu da
2: benim
0: galiba az
2: gördüğüm.
0: önce sizinle mutfakta konuştuğumuz konuya geliyor. Damla özellikle vurgulamıştı. İnsanlar seni görmek istiyor, karakterini görmek istiyor. Bir
2: Evet.
0: bağ kurabilmek için ortada bir insan olması belki daha elzem olacak zaman içinde.
2: Bence öyle olacak, evet.
1: Olabildiğin en doğal halini de göstermek daha önemli bence.
0: O zaman bu.

0: Tamamen AI free. Hiç yapay zeka kullanılmadan üretilmiş albümden bir şarkı daha dinleyelim mi?
1: Olur.
0: Ne dinleyelim?
2: Kalma.
1: Damla'dan gelsin bu da.
2: Kalma
3: Hadi
2: iyi.
3: kal olsun.
1: O zaman
3: Hadi.
1: dans.

0: Netan ve Damla Temel'den Kal dinledik. Galiba albümdeki favorim gibi şimdilik. Ama emin de değilim, değişiyor.
1: Evet, değişiyor.
0: Sürekli değişiyor.
2: Benim de
0: Yeter ve
2: değişiyor sürekli.
0: Vertigo'da falan aslında.
2: Yeter.
1: Benim bir ara yeterdi.
2: Vertigo
1: Başta
2: arasında
1: yeterdi.
2: gidiyor.
1: Sonra Vertigo oldu mesela. Şu an Vertigo.
0: Peki Kal özelinde ve diğer parçalar anlamında da genel olarak bu albümün söz yazımında dahil olduğun parçalara dair ne söylersin Damla?
2: Şöyle diyebilirim. Yangınlar daha eski bir şarkı. Albümdeki diğer şarkılardan. Orada daha politik şeyler var.
1: Evet, aslında o
2: Baya politik bir
1: şey,
2: şarkı
1: yani
2: mesela.
1: o şu an dinleyince böyle şeyi hissediyorum ben. İşte Gazze falan
2: Evet evet
1: filan.
2: hepsi gözünde canlanıyor ikinci partında. Tamamen
1: Ama
2: oraya bir
1: aslında
2: gönderme
1: Gazze'den
2: var
1: önce
2: gibi.
1: yazılan bir şarkı.
2: Aynen. Biraz denk gelme gibi bir
1: Evet.
2: tarafa. O da ilginç. Sanki böyle güncel bir gönderme yapıyormuşsun gibi hissettiriyor. Ama ondan daha önce yazılmıştı.
1: Evet.
2: Kötü bir öngörü
1: Yangın
2: gibi
1: aslında o
2: yani.
1: şeyde şey döneminde yazıldı. 2 sene önce yaz döneminde böyle bir
2: Sürekli
1: yangınlar
2: yangın.
1: çıktı ya
2: Orman yangınları.
1: Türkiye'de. Aynı orman yangınları, onun üzerine yazılmıştı, Damla yazmıştı.
0: Hemen sıcağı sıcağına mı yazsın?
2: Genelde öyle oluyor. Mesela Toprak da öyle yine Kaz Dağları döneminde yazdığım bir
1: Evet.
2: şarkı. Ben böyle politik tarafları kullanıyorum. Cidden beni böyle şey yapan, yoğun bir şekilde düşündürten ya da etkileyen olaylarda bir şeyler çıkıyor. O tarafa değinmeyi de seviyorum. Ama mesela Yan Ayak'ta daha soyut bir yazım dünyası
1: Varoluşsal.
2: var. Varoluşsal şeyler. Aslan iç ne dediği belli olmuyor. Herkesin duyunca ya da okuyunca farklı şeyler anlayabileceği bir yazım şekli var. Ama bu albümdeki şarkılarda Kalda ve Vertigo'da çok daha kişisel, daha duygulara yönelik
0: Peki
2: bir
0: sence
2: yazım tekniği
0: bu
2: vardı.
0: Netan projesine, bu albüme özel mi, yoksa senin şarkı yazım sürecinde değişiklikler mi yaşandı?
2: Değişiklikler var aynen. Ya zaten olan o duyguları dışarı vurduğum için ama genel olarak sound'da da öyle daha enerjik, disco'ya da uygun bir şeyler de yazmak istedim. Daha libidosu yüksek bir şeyler eklemek istedim yani. Şimdi dans pistinde varoluşsal krizlere gerek yok değil mi o kadar
3: Aynen.
2: diye.
3: Onda dans edemezsin.
2: Aynen.
3: Olmaz.
2: Daha davetkar, daha sexual diyebileceğimiz sözler var. Kaldı özellikle. O
0: Nesli daha
2: yüzden.
0: çok nefret ve öfke üzerine çıkartıyorum
2: Aynen.
0: şarkıları dedi.
2: Çok
0: Senin
2: yoğun duygular var albümde genel olarak.
0: temel duygun ne sence?
2: Toksik. Şehvet derdim ben. Şehvet yoğun.
1: Toksik
2: Ama kafası da
1: ilişkiler.
0: Bir ara libido dedin.
2: Evet evet bunlar var genelde o sözlerde bence. Anahtar kelimeler bunlar gibi
0: Aynen.
2: geliyor bana.
0: Peki Utku'nun demoların üzerine şarkı yazmak kolay mı, söz yazmak?
2: Bence kolay ya, ben bayağı eğleniyorum Utku'nun demolarıyla. Söz yazmayı seviyorum.
0: Kolay söz yazılabilir, sağlam bir iskelet mi geliyor size? Öyle mi
2: Ben
0: görüyorsunuz?
2: zorlanmıyorum aslında ya da bilmiyorum, çok alıştım
1: Demoları,
2: Utku'nun
0: siz uzun zamandır
2: sound'una aynen.
0: çalışıyorsunuz
2: Şöyle
0: beraber.
1: oluyor aslında. Demo yaparken ben genelde bitmiş bir şey göndermiyorum. Özellikle böyle
2: Ucu
1: daha
2: açık.
1: ucu açık, daha böyle bir fikir. Yani buradan bir şey çıkar mı, bir tema. Böyle özellikle böyle 1,5 dakika, 2 dakika oluyor maksimum. Kısa şeyler. Onların üzerinden böyle zaten yakalarsa üzerine gidiyoruz. Beraber üzerine gidiyoruz. Şurayı uzatalım, burayı yapalım. Bazen şey oluyor. İşte mesela Kal'da böyle ekstra şeyler de vardı.
2: Sözler de
1: Ekstra
2: vardı.
1: sözler de vardı. Yani burada albümde yer
2: Çıkarttım.
1: vermediğimiz, çıkarttığımız sözler vardı. Çıkarmamızın sebebi de şuydu. Biraz böyle dans odaklı bir parça oldu. Ve
2: Daha
1: hani bazen
2: catchy
1: bir de
2: sözler,
1: çok sözü
2: tekrardan sözler
1: olduğunda aynen
2: olsun.
1: aynı şeyi tekrar etsin. Biraz daha böyle, çünkü dans ederken şey oluyor. Böyle çok fazla input,
0: Repetition
1: bir
0: istiyorsun.
1: repetition istiyorsun. Bir de çok fazla input da istemiyorsun. Hani böyle çok fazla enstrüman, şov işte, ya da sololar bir şeyler, ya da vokal olarak çok ucu açık şeyler değil de böyle bangır bangır vursun ve ben bir ritmin içerisinde dans edeyim gibi bir yerden. Kaldı öyle bir taraf olduğu için orada mesela o şekilde yapmıştık. Ama şey güzel oluyor yani, Dama deniyor. İşte bakıyoruz, dinliyoruz. Böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak? Beraber bir de Nesli de Damla'nın şarkılarına yorum yapıyor. Damla Nesli'nin şarkılarına yorum yapıyor. Oradan böyle güzel bir grubumuz var.
0: Gerçek bir kolaborasyon
1: Evet,
0: aslında.
1: evet. Yani şey değil. İşte Damla
0: Sen
1: şarkıyı
0: tam bir
1: yaptı,
0: beste,
1: gönderdi.
0: bir parça, track gönderdin ve
2: Müdahale var her
0: üzerine
2: zaman. Yani oldu albüm
0: yazıldı değil de,
2: sürecinde.
0: aslında sizin yazdığınız sözler ve vokaller, vokal line'ları şarkının akıbetinde belirliyor.
1: Aynen.
2: Evet.
1: Her şey birbirini etkiliyor yani süreçte.
0: Neyse, sen bir şey demedin. Senin için nasıl bir süreçti?
2: Benim ilk defa şarkı yazma deneyimim oldu açıkçası. Şey oldu, yani ben Utku'nun demolarını dinledim. Önce aklıma böyle melodiler nasıl olabilir, şöyle olabilir falan. Sonra böyle mırıldanırken sözler gelmeye başladı ve o şekilde yazmaya başladım. Mesela Yeter'i ben 15 dakikada falan yazdım. Sözleri dahilinde yani.
0: Ve... Peki aklında var mıydı bir şarkı yazma isteği?
2: Yani müzikle ilgileniyorum zaten, cover falan da yapıyordum. Hani böyle şarkı yazayım, yayınlayayım gibi bir şeyim yoktu ama Utku da sağ olsun bana bu yolu açtığı için teşekkür ederim.
1: Ben
2: güzel bir deneyim benim için yani.
1: Dürtüyordum Nesli işte, hadi denesene ya falan diye böyle.
2: Aynen öyle başladı bizim zaten şeyimiz. Hani ben yan ayak tarafında daha böyle destekçiydim falan. Orada Utku sevince aslında benim çalışma şeklimi.
1: Çok iyi bir şey var. Topluyor yani böyle gerçekten sistem. Herkes, çünkü şimdi biz biraz daha uçuk kaçık şeyler deniyoruz ediyoruz. Nesli de böyle onları toparlıyor gibi bir
0: biraz
1: şey
0: dışarıdan
1: var.
0: Biliyorsun, çok planlı, çok dahil oluyorsun.
1: Çok planlı ve çok şey, böyle sistematik, böyle grubun artık task manager'ı gibi oldu böyle. Şimdi şu yapılacak, bu yapılacak
2: biraz
1: falan.
2: Daha...
1: Vokaller kayıt olacak, sonra bu olacak falan. Bana o kadar iyi geliyor ki yani bu böyle. Çünkü benim onlar hep kafamda dönüyor. Bunları böyle bir sisteme oturtmak falan. Çok iyi oldu.
0: Evet. Biraz da mühendis zihni.
2: Aynen, evet.
1: Aynen.
2: Bir de benim evde işte küçük stüdyo olduğu için hani Damla'yla da, şimdi Utku Berlin'de, Damla'yla da oturup biz kayıt alabiliyoruz. Beraber işte düşünüyoruz
3: Kalın,
2: şarkıları.
3: Kalın yazım sürecinde bayağı eğlendim.
2: Aynen, gülerek böyle yaramaz mı yazsak falan böyle. Orada evet beraber oturup o gün yazmıştık
3: aynen.
2: Mesela, o da o gün bitti yani. Aslında aklımıza geleni söyledik ya, çok böyle düşünmedik yani şarkılarda. O yönden...
1: Yeter'de mesela şey olmuştu. Nesli mesela şeyi denemiş. Olamaz, olamaz, olamaz. Onu denemiş mesela. Böyle bir şey mi yapsak ya falan dedi.
2: Attım 15 saniyelik
1: aynen,
2: bir şey.
1: Aynen, bir kayıt aldı falan böyle. Yapalım falan oldu. Böyle çok sardı çünkü. Bir de şey oluyor mesela. Bir fikir ortaya çıkıyor. Sonra o böyle kafamızda dönmeye başlıyor artık. Böyle, olamaz, olamaz diye böyle. Hani bizi yakalıyorsa demek ki güzel gibi. Hani kendi içimizde ona düşüyorsak, ona böyle bir yükseliyorsak, tamam bu güzel bir şey gibi oluyor.
0: Yani hem Netan projesinde hem Yalın Ayak'ta Damla ile Utku'nun çok fazla ortak çalışmasını duyduk zaten bugüne kadar. Ama Nesli'nin de katılımıyla sanki iyi bir kimya yakalanmış ve bu üçlünün ilk ve son çalışması bu albüm olmazmış gibi hissettim.
2: İnşallah.
1: Umarım, evet.
0: Neler hayal ediyorsunuz bu albüme dair? Az önce biraz konuştuk belki. İşte bir Avrupa turnesi, gerçi o benim hayalim galiba sizin için ama.
1: Yani ondan önce benim hayalini kurduğum bir live olsun yani. Canlı olarak şu şeyi bir kaydedelim. Albümü nasıl canlı olarak icra ediyoruz? Onu bir kaydetmek istiyoruz aslında. Bu
0: Temple
1: konuda.
0: Of Park'ta.
1: Yani bence İstanbul bunun için daha güzel. Yani İstanbul'da her şey daha güzel akarmış gibi geliyor. Bir de tanıdığımız ettiğimiz insanlar olabilir. Burada bir işte bize alan açacak bir yer olabilir. Bilmiyorum, İstanbul'da Damla ile Nesli İstanbul'da yaşıyor. Şimdi vize işleri var falan filan.
2: Evet.
1: Kim uğraşacak ya?
0: Hayal kuruyorduk ya. Şurada vizeye boş ver.
2: Gerçekler bir anda çok sert.
1: Evet, gerçekler sert. Yani 8 ay vizeye bekleyecekler evet. Almanya için yani.
2: Ben bekledim. Geldi sıra, tatildeydim, gidemedim mesela. Bir 8 ay daha beklemem gerekiyor Almanya için yani. Kriz
1: onun
2: işler
1: onun yerine
2: onlarda.
1: Benim İstanbul'a geldiğim bir dönemde burada bir setup kurup.
0: Yaz bir davetiye kızlara ya.
1: Evet ya,
0: yazamıyor musun?
1: Yani, ben
0: üç
1: şu an o noktada
0: oradasın.
1: Değilim.
2: Aynen.
1: Ben de şu anda sanatçı vizesi almaya çalışıyorum. Ben şu an master yapıyorum. Study visa diye geçiyor. Öğrenci vizesi. Öğrenci oturumu. Şimdi onu sanatçı oturumuna dönüştürmeye çalışıyorum.
0: Hadi inşallah.
1: Evet.
0: Bütün sanatçılarımıza dileğiniz bu.
1: 13 Ağustos'ta randevum var. Berlin'e gitmem gerekiyor.
3: Verecekler.
1: Versinler. Başka ya. Kime kime yani. Veriyorlar.
0: Şimdilik hayaller böyle mi?
1: Şimdilik
0: var
1: hayaller
0: mı eklemek
1: bu şekilde.
0: İstediğiniz bir şey?
3: Artık hayallerde çok uçup kaçamıyorsun.
0: Onu çok üzülüyorum.
1: Üzücü bayağı.
0: Bunu hep söylüyorum. Yani plan yapmak ayrı bir şey, hayal kurmak ayrı bir şey. Böyle işte vizeyi düşününce, bütçeyi düşününce falan
1: o
0: diyorum
1: plan
0: ki yani
1: yapmak oluyor.
0: Niye hayalimde de fakirim ki yani?
1: Çok doğru ya. Bizde de bu eksik mesela. Fazla realistik.
2: Fazla
1: baskın
2: bak gerçekten.
1: Yani bizim
2: temiz.
1: Ekipte bir de Ada var. Yani o da çok her şeye koşturuyor. Hepimizde bir şey var yani.
2: Mantık
1: fazla
2: çok ön
1: mantık
2: planda.
1: Ve fazla böyle realistik yaklaşım var. O da biraz şey yani.
0: Ama Damla manifest board da yapıyor. Efendim? Yani manifest board da yapıyor. Evet,
2: tabii. O tarafı da var ama işte onlar çatışıyor mantıkla, duygular.
0: Evet, peki bir... kim kurtaracak bu ekibi? Ben... Damla mı, hepiniz mi bilmiyorum.
2: Hepimiz,
0: yani.
2: Hepimizin daha mantığı biraz yani olması gereken yerde mantığı biraz geri plana atmak.
1: Evet, biraz bir ben uçmaya çalışabilirim. Lazım. Biraz sanki en yatkın benim gibi o konuda hani.
2: Uçmaya.
1: Arada uçuyorum sonra şey yok ya bu olmaz geliyor. Biraz daha böyle onu ittirebilirim yani.
0: Sen çok takılıyorsun Temple of Park'ta.
1: Aynen.
0: Yazın ortasında böyle hep birlikte geldiğiniz için teşekkür ederim. Hayalini bile kurmamıştım ederiz. Ben de mesela. Ben de hayallerimde kendimi sınırlıyorum. Üç kişiyi birden bulamayız diye düşünüyordum.
2: Uçup kaçtığı günlere.
0: Günlere.
1: Ama şimdi ben tek başıma gelsem
0: çok iyi bir son cümle.
1: Bu kadar keyifli olmazdı bu yayın yani.
0: Şimdi olmaz dersem ayıp olur.
1: Ama
0: yani olur dersen de ayıp olur.
1: Hiç ayıp olur düşünme. Şimdi ayıp olmasın geride kaldı bizim. Yanlayak, Yanlayak da albüm ismimiz. Ayıp olmasın. Ondan sonra biz şeye geldik artık yani. Ne olacaksa olsun.
2: Aynen. Herkese de ayıp olsun artık.
0: Evet. Bir sonraki albüm ayıp olsun. Gerçekten kalabalık daha eğlenceli oluyor. Evet. Damla ile Utku'yu özlemiştim. 2024'te buluşmuşuz Yanlayak'la. Uzun zaman olmuş. Arayı da kapatmış olduk biraz. Nesli ile de tanışmış olduğuma çok sevindim.
2: Ben de.
0: Senden duyacağımız yeni şarkıları da heyecanla bekliyoruz.
2: İnşallah.
0: Öyleyse hadi gidelim.
1: Hadi gidelim.
0: Çok teşekkürler ve iki sene ara vermeden görüşmek üzere diyelim.
2: Görüşürüz.
0: Herkese iyi akşamlar.
4: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Bir vertigo başlıyor.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Programımız Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Akşamın açılışını henüz kısa bir süre önce Vertigo'da ilk kez yer verdiğim İrlandalı şarkıcı, besteci ve aktör Glenn Hansard yaptı. Kıymetli müzisyen maalesef henüz 5 gün önce bir kaza sonucu genç sayılabilecek bir yaşta hayatını kaybetti. Ben de Vertigo adına kendisini 3 çalışmayla anmak istedim. Bunlardan ilki sanatçının 2018 tarihli Between Two Shores stüdyosundan geldi. Why Woman adıyla. Glenn Hansard'ı bu kez Çek müzisyen Marketa Iglova ile yaptıkları ve Hansard'ı geniş kitlelere ulaştıran bir çalışmayla dinleyeceğiz. İkili The Swell Season adıyla yıllardır müzikal partnerlik yapıyorlar. Bu işbirliğinin ilk meyvesi ise 2006 tarihli grubun adını taşıyan stüdyo oldu. Bu albümden bir yıl sonra Once filminde seslendirilen ödüllü bir parçayla mikrofonu Hansard Iglova ikilisine bırakalım. Falling Slowly. Sonrasında Hansard'ı bir kez daha bu sefer grubuyla konuk edeceğiz.

Çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz Glenn Hansard'ı 3 çalışmasıyla anmış, bir anlamda Vertigo adına teşekkür etmiş olduk. Programı bir solo çalışmasıyla açmıştık. Ardından ise önce Marketa Iglova ile olan işbirliklerinden en meşhuruna yer verdik. Son olarak ise Hansard'ın grubu The Frames'i 2001 tarihli For the Birds stüdyosundan Lay Me Down parçasını da dinledik. Apaçık Radyo'da Vertigo programında tarz değiştiriyor. Arkadaşım Hülya aracılığıyla tanıştığım bir grubu konuk etmek üzere Belçika'ya geçiyoruz. Konuğumuz Ginzu. Ekip 17 yıllık aranın ardından yeni bir stüdyo yayınlayınca tekrar gündeme geldi. Ancak ben bu akşam için 2009 çıkışlı Mirror Mirror stüdyosundan bir parça seçtim. Cold Love ile mikrofon Ginzu'da. Sonrasında biraz daha eskilere Rusya'ya geçeceğiz.

Vertigo programında iki çalışma dinledik peş sıra. İlk olarak ilk kez yer verdiğimiz Belçikalı ekip Ginzu bizlerle oldu. Az önce biten çalışma ise Leningradlı etki alanı son derece geniş kült grup Kino'ya aitti. Grubu 1989 yılında ilk önce Fransa'da yayınlanan Posletnik Grey, Son Kahraman adlı toplama albümlerinde bulunan Knochu Pereman yani Değişim İstiyorum adlı parçada ağırladık. Kino'nun bu parçası Perestroika döneminin marşlarından biri olmuş, grubun en popüler parçalarından biri haline gelmişti. Rusya'da aynı dönemde kalmaya devam ediyoruz. Bu kez konuğumuz DDT. Yine dönemin en önemli gruplarından, aslında Ufa'da kurulmuş bir ekip. Grubun lideri Yuri Shevchuk'un Leningrad'a taşınması sonrası dinleyicilerle buluşan çalışmalardan birini seçtim. 1992 stüdyosu, Aktrisa Vesna'yı açan Dost, Yağmur adlı çalışmaları ile DDT bir kez daha Vertigo'da.

Üç önemli Rus gruba kulak verdik Vertigo'da. Önce Kino, ardından 1992 yılından bir çalışmalarıyla DDT, son olarak ise yine eşsiz Auksiyon bizlerle oldu. Dinlediğimiz Auksiyon çalışması grubun pek sevdiğimiz 1993 tarihli Bitissa stüdyosundan Sipi Soldat oldu. Şimdi ise bambaşka bir ruh haline geçiyoruz. Biraz daha koyu ve deneysel bir yaklaşım Oxbow'u dinletmek istiyorum. Oxbow'un vokalisti Eugene S. Robinson maalesef ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Okuma, konuşma ve yazma yetilerini kaybetti bir tedavi sürecinin içerisinde. Bu parçada ona bir saygı duruşu olsun. 1996 yılında müzikseverlerle buluşan Serenade in Red stüdyosunda bulunan Over ile Robinson'a geçmiş olsun diyelim.

Eugene Ezra Vincent'a iyi dileklerimizi sunalım bir kez daha. Oxbow'u 1996 albümlerini açan çalışmada dinledik. Kısa bir süre önce İstanbul çok önemli bir punk rock konserine tanıklık etti. Sex Pistols orijinal kadrosundan 3 müzisyenle memleketi ziyaret etti. Ön grubun Rush'ta olduğu bir punk rock gecesi yaşadık. Biz de önce Rush'ta 2006 yılın çalışmaları teker teker ile ardından ise Sex Pistols'ı 1977 yılının sarsıcı hitlerinden Pretty Vacant ile ağırlayalım.

Raşit ve Sex Pistols'ı arka arkaya İstanbul'daki konserde seslendirdikleri birer parça ile misafir ettik programımızda. Böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Akşamın son parçası Apaçık Radyo'nun ve Vertigo'nun sadık dinleyicilerinden Yeşeren'den gelen bir istek parçası olacak. Bu aynı zamanda hiç yeni parça çalmadığımız bu akşamın en eski tarihli çalışması. 1976 çıkışlı Station to Station stüdyosunu kapatan bir David Bowie çalışması ile Vertigo'yu bu akşamlık kapıyoruz. Film müzikleriyle epey ünlü, başarılı Rus kompozitör Dmitri Tiomkin tarafından 1957 yılında bestelenmiş eserin yorumunu dinleyeceğiz. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz David Bowie'de. Parçamız Wild is the Wind.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo. Artık bütün bahçesi canlı yayındayız.

Fransız ekibi Belvoir'a başladık. Yeni model bir şanson. Yeni model diyorum ama 2022, 4-5 sene üzerinden geçmiş olan Belvoir'ın 2022 tarihli ilk albümünden geldi bu. Nouvelle Normal, hem albümün ismi hem de dinlediğimiz parçanın ismiydi. Evet, hoş geldiniz. Jarvis Cocker ile devam edelim. Swanky Modes, bu Jarvis albümünün içerisinde olan bir parçanın Dennis Powell dub mix ile bir versiyonu. Londra, Camden'da bir hikaye anlatıyor Jarvis. Hiç tekrara düşmeden sürükleyici bir hikaye.

Jarvis, Jarvis Cocker, Swinky Mountains parçanın ismi de Dennis Bowlen dokunmasıyla, dub dokunmasıyla bu. Dub menşeli müzisyen, Britanyalı Dennis Bowlen. Evet, bunun bir sürü versiyonu var. Bu Swinky Mountains'un zaten potansiyeli olan da bir parça olduğu için bereketli. Dolayısıyla bazı parçalar öyle. Üzerinden 5-10-20 tane yorum yapabilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz. Bu da sağ olsun Jarvis Cocker'ın bu müthiş zaten şeyi, mayası na sebep olan parçalardan bir tanesi. Evet, Robert Wyatt, At Last I'm Free.

Robert White, At Last I'm Free parçanın ismi. Evet, bir Robert White parçası değildi bu arada. Robert White'ın yorumladığı bir parça. 1978 tarihli bir parça bu. Şikin parçası. Bu disco funk müthiş grup Şikin parçası. Chic ya da Chic. Bernard Edwards ve Nile Rodgers'ın beraber yazdıkları bir parça. Sonunda özgürüm önümü zar zor görebiliyorum diyor ve bu parçayı ki arada bir epey bir yorum yapar biliyorsunuz Robert White. At Last I Am Free de bunlardan biri. Evet, şimdi bir Black Sabbath dinleyelim. Solitude. Evet, ondan sonra bahsederiz. Master of Reality.

Solitude, evet, Black Sabbath parçası Master of Reality'den geldi. Evet, böyle tipik cereyanlı Ozzy çığlıklarının olmadığı, sanki böyle bir arka odadan bir vokalin geldiği bir Black Sabbath parçası bu. Epey bir zaman ya da kimilerince, bazılarınca ve tevatür olarak da Bill Warden, davulcu olan Bill Warden söylediğine dair de bir takım şeyler vardı. Ne derler? Zannediliyordu ya da söyleniyordu ama değil. Bizzat Ozzy'nin vokali bu. Böyle bir tür şey de bir tür kontradiksiyon, çünkü Birmingham'ın bu endüstriyel Black Sabbath'a da yansıyan, orada başka bir müzikal temsil olarak ortaya çıkan patırtısının bir tür kontradiksiyonu açıkçası parçada. Yoktan geriye kalan bir boşluk da tarif ediyor. Mistikte bir tarafı var. Yeni bir parça, 3-5 sene sonra, PJ Harvey, Voyager, buyurunuz.

Evet, bir PJRV, yeni bir PJRV parçası dinledik. Voyager. Bu demektir ki yeni albüm gelmek üzere, parçaları zaten topluyormuş. Kendisi de bu parçaya istinaden verdiği bir söyleşide, mülakatta bahsediyor zaten. Yeni albümüme başlamıştım, yeni parçalar üretiyordum. Ve o sırada beni Brian Cox, Profesör Brian Cox yeni programı için aradı diyor. Brian Cox uzay bilimci, bir akademisyen ve teknisyen anladığım kadarıyla. PJRV vesilesiyle ben de ve belki de biz de öyle tanımış olduk. Benim bir bilgim yok açıkçası şahsiyetle ilgili, ama her neyse. Brian Cox PJRV diyor ki ya gel bir parça yapsana. Tabii aradaki gelişmeler nasıl oluyor çok aklım ermedi, ama her neyse. Ve ona bir ses kaydı gönderiyor PJRV'ye, bir tür tema teşkil etmesi açısından muhtemelen. Bu da Voyager'ın uzay aracının, Voyager uzay aracının dünyaya, bunlar böyle gidiyorlar ve yıllarca kalıyorlar ya uzayda Voyager'lar. Bu da bilmem kaçıncı Voyager galiba. Uzay aracı dünyaya bir takım sinyaller gönderiyor muhtelif zamanlarda. Onlar ne zaman dünyaya sirayet ediyor da bilmiyorum. Her neyse, bu seslerden birini alıyor PJRV ve bu parçayı yapıyor. Bir de videosu var. Burada size gösteremeyeceğim ama bilgi olarak söyleyeyim. PJRV Voyager. Evet. Rear Man, bir Drake parçası dinleyelim. Ama bu kez farklı bir kolaborasyon ekipten. Nigel Kennedy Lokomotif Quintet olarak ve bir ses var. Şahane. Hadi söyleyeyim. Boy George.

Drake parçasıydı ve Nigel Kennedy Quintet ve eşli olarak, ama Boy George'u bu vokaliyle, bu demlenmiş vokaliyle, ki bu 80'lerin Boy George'u malum, Culture Club'ın Boy George'u ve hagayret böyle Tom Waits'e benzeyen artık bir sesiyle, ki bu parça çok da yeni bir parça değil bu arada, Şiş albümü. Şeyin Nigel Kennedy Quintet diye geçiyor. Muhtelif konuklar var. Nigel Kennedy'nin bu tuhaf bir spektrumu var malum. Burada böyle klasik caza daha çok meyleden, ama bir taraftan da Nick Drake gibi böyle şeyleri, ozanları da dahil ettiği iyi bir albümü diyebilirim. Evet, şimdi Mark Ribot. Küba'dayız. Aurora and Pekin 1927 tarihli bir parçanın Mark Ribot ve Los Cubanos Postizos ile beraber yorumu. Bir tür muamma aslında mevzu. Hadi başlamışken devam edeyim. Sonra diğer parçaya bağlarız. Bu muamma 1920-27'ler diye 27 bir tarih var, 20'ler. Küba'da geçen bir hikaye ki sözlü aslında. Fakat burada biz sözlerini duymayacağız. Bu Mark Ribot'un bu albümünde ve bu yorumda Los Cubanos Postizos'ta Kübalı müzisyenlerle. Bir şey de parça da Alfredo Bologna. Bologna Sextet. Bunlar böyle bir ahbaplar, kardeşler falan filan. Dolayısıyla Küba müziğinin mühim gruplarından biri. Yüzyılın o ilk çeyreğinde, ilk yarısında diyelim hatta. Ve klasikleşmiş olan birçok bu sextetin parçası var. Aurora and Pekin de bunlardan bir tanesi. Pekin, bu arada bildiğimiz Pekin değil, Küba'daki Peking diye G ile biten sonu. Bir malum Çin mahallesi ve oradaki hikayeden bahsediyor. Evet, buyurunuz. Mark Ribot ve Küba.

Pekin, Magriba, Los Cubanos Pastizos. Evet, ta 1920'lerden bir parçayı taşıdı. Şahane gitar ile Magriba. Şimdi çok uzaklaşmayalım, biraz daha güneye sarkalım ve Brezilya'ya, Arto Lindsay'a doğru gidelim. Personagem, Exhibit of Art.

personelim Arthur Lindsay. Evet, aslında genelde Brezilyalı sanır ama Amerikalı bir müzisyen. Arthur Morgan gerçek ismi ama hep Brezilya'ya düşkün, hep Brezilya sound üzerinden yürüyen bir müzisyen. Arthur Lindsay, DNA'in, John Lurie'nin ve muhtelif bir sürü müzisyenin de çalışmalarının, ne bileyim, bütün üretimlerinin dahilinde olan, şu anda 70 küsur yaşlarında olan kıymetli bir müzisyen. Evet, Persona Gem dinledik Arthur Lindsay'den. Şimdi gene bırakmadan, bu kez Brezilyalı, aslen Brezilyalı olan bir müzisyene geçelim. Erasmo Carlos, o da 2022'de aramızdan ayrıldı. Brezilyalı şarkıcı, ünlü bir Brezilyalı şarkıcı. Aslında rock temelli başlıyor, Brezilya rock'u. Ve sonra işte hem geleneksel hem Anglo-Sakson geleneksel üzerinden yürüyen muhtelif çalışmaları var. Şimdi dinleyeceğimiz parça epey ünlü bir parça. Aslında bizim de bildiğimiz bir parça. 1970'lerden bir parça. Santa de Beraia do Cominho. Portekizce buraya kadar telaffuz edebiliyorum ama bu parça özellikle Akdeniz'e geçtikten sonra, İtalya'ya geçtikten sonra Avrupa'da epey popüler oluyor. Hit tabir edilen bir hit listelere giriyor diyelim. Yükseklere çıkıyor. Mina, ondan sonra daha sonra Andrea Bocelli'nin yorumladığı bir parça ki Yunanistan'a kadar geliyor. Yunanistan'da Vanoni yorumlamış parçayı. Şimdi dinleyince zaten aşina gelecek size de. Fakat bu kadar yaklaşıp ve bilhassa 1970'lerde her yerden parçaları bir şekilde memleketi uyarlayan o müzikal damar buna nasıl dokunmamış anlamak mümkün değil. Belki ben bilmiyorum. Onu bir Naim'e sormak lazım. Santa de Beria du Camino. Belki de vardır bir yerlerde bir yorum hakikaten. Naim Dilmeler bilir belki. Erasmo Carlos'tan dinliyoruz. Evet, bu parçayı 70'lerden. Yok, 80'lerde yaptığı bir parça, 70'lerden gelen sound'dan.

Santiago do Camino, Erasmo Carlos'tan dinledik. Evet, vaktimiz dolmak üzere ve programı kapatacağız. Bugün 3 Ağustos. Sevgili Cüneyt Cebenoyan aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu. 3 Ağustos 2019'da aramızdan ayrıldı Cüneyt. Elim bir kaza neticesi. Programın Ahtapot'un Bahçesi ve ondan önceki programlarla beraber Açık Radyo içerisinde, o zaman Açık Radyo'ydu. Açık Radyo içerisinde 15 yıla yakın beraber program yaptık Cüneyt'le. Ve herhalde beraber en fazla dinlediğimiz çok parça vardır ama bu bilhassa onun hani en sevdiği parçalardan biri. Bir tür tabii bir ilişkilenmede yaşadığı için ve hepimiz severdi ve zaten şahsiyeti, yani Bonnie Prince Billy'ye ya da gerçek ismiyle Will Oldham'ı da ben ve muhtemelen memleketteki birçok kişi Cüneyt sayesinde öğrendi. Defalarca çaldık. En az 2-3 defa da Will Oldham bizim programımıza konuk oldu. Evet, I See Darkness bu albüm ve bu albümün içerisindeki bu parçayla Cüneyt'e bir selam göndermek istiyorum. Her neredeyse sevgili Cüneyt. Evet, iyi geceler, hoşça kalın. I See Darkness, Bonnie Prince Billy.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilgün Yağlı ve Zeki Bülent Yağlı'ya teşekkür ederiz.
3: Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

İyi geceler. Apaçık Radyo'da Ay Palas programı bu gece Fransız sanatçı Lizzie Mercier de Cunha'nın ilk albümü 1979 tarihli Press Color'dan Fire isimli parçayla başladı. Marcy Luarks'la ise devam ediyoruz. Marcy Luarks and Classic Touch'ın 83 tarihli albümleri Electric Murder'dan aynı isimli parça şimdi arka planda. iPalas.blogspot.com blog adresi iPalas.com mail adresi. Programın sonunda tekrar bir araya gelmek üzere. Herkese keyifli dinlemeler.

bring to a boil. That's it, that's it right there. Now beat

Apaçık Radyo'da iPlus programındasınız. Az önce dinlediğimiz Funkadelic'in meşhur parçası Hit It and Quit It, 71 tarihli Maggot Brain albümünden geldi. iPlus.blogspot.com, iPlus@hotmail.com buralardan ulaşmanız mümkün. İnternette çeşitli streaming mecralarında da bulmanız mümkün. iPlus'ı bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bu yayınları size ulaştıran bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Şimdi kapanışta Jimi Hendrix dinliyoruz. Jimi Hendrix Experience'ın ilk albümü, 67 tarihli albümden, Are You Experienced isim taşıyan albümden Fire isimli parça. Ateşle başladık, ateşle bitiriyoruz. Herkese iyi geceler, haftaya görüşmek üzere.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilgün Yağlı ve Zeki Bülent Yağlı'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da. Açık Radyo.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bu program Cemil'in bana ters köşe yaptığı program. Blues programı hazırlıyoruz deyip bana gönderdiği program.
1: Aynen. Blues bazlı hard rock oldu.
0: Yani.
1: Esasında programı Dan Byrne'i dinleyip, yani açılıştaki sanatçı Dan Byrne'in albümünü dinleyip çok beğenerek daha sonra hadi bunun üzerine bir program kurayım düşüncesiyle yapmaya başladım. Ama dediğin gibi olay
0: vallahi
1: blues'dan daha çok artık
0: evet.
1: hard rock'a gitti yani.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani blues kökenli hard rock seviyor. Yani heavy metal'e yaslanan değil de
1: Evet.
0: blues'a yaslanan seviyorsanız müthiş program olmuş. Yani çok iyi program bu haftaki program. Tavsiye ederim herkese bu
1: Evet,
0: grupları.
1: yani
0: Yani neredeyse tamamını takip edin. Birkaç
1: yani
0: tanesini bulmak biraz zor olabiliyor
1: çok çok
0: ama.
1: çok şey çok canım hepsi kıyıda köşede kalmış. Hatta bir tane de sürpriz var arada. O sürprizi geldiğimizde söyleyeceğim. Ama yani Dan Byrne örneğin, yani bu programı vesile olan sanatçı, çok beğendim albümü. This is where the
0: Ben de
1: show
0: çok beğendim.
1: begins. Yani
0: Acayip iyi vokal yani.
1: değil mi?
0: Zaten
1: Değil mi?
0: müzik çok iyi. O
1: Müzik de
0: yani
1: iyi.
0: yürüyüşler
1: Müzik, evet,
0: şeyler.
1: yani böyle bazı yerlerde Shine Down duyuyorsun, bazı yerlerde
0: Evet.
1: Dan Reed duyuyorsun böyle. Ama vokal Andrew Freeman'ı hatırlattı bana. Last in Line'ın vokalisti ayrıldı şu anda gruptan. Last in Line'dan da attılar adamı. Last in Line yeni şey arıyor, vokalist arıyor şu anda. Galiba
0: Hemen
1: bulmuşlar.
0: alsın. Bunu alsın.
1: Abi Dan Byrne, ama Dan Byrne de ona uymaz be. Abi yani o, bu adam çok bluescu.
0: Evet.
1: Ötekiler bayağı hard rock yapıyorlardı. Hard and heavy yapıyorlardı. Hard rock bile değil.
0: Eşi değiştirdi onların.
1: Yani çok beğendim. Çok beğendim bu albümü. Severek çevire çevire dinledim. Yani hani o geçen hafta Harsh demiştik, o Fransız grup. İşte aynı döneme geldiler. Dan Byrne'i de çok beğendiğim albümlerden biri oldu bu dönem. Gene bu programa dahil ettiğim James Nichols'la beraber şu ara dinlediğim, çok çok dinlediğim albümlerden biri bu da. This is where the show begins. Açılış parçası da She the Devil'dı. Bu çocuk çok yeni, İngiliz. Ben hemen tabii sesi duyup da bir de tarzı da çok beğenince nerelerde çalıyor diye baktım. İngiltere dışına şu anlık pek çıkmıyor, kıta Avrupa'sında.
0: Liverpool'lu galiba.
1: Liverpool'da, doğru. Liverpool'lu arkadaş. O da ilginç esasında, Liverpool'dan da böyle bir tipin çıkması.
0: Valla çok güçlü.
1: Evet,
0: Yani şey
1: değil mi?
0: müzik şeyi özellikle hard rock ve blues köken açısından çok başarılı.
1: Yani
0: Çok beğendim.
1: İngiltere'de bu adamı yakalamak gerek, böyle bir şey gecesi. Bir şey, bu galiba bir gruba açıyordu bu. İyi bir gruba açıyordu Dan Byrne'i. Böyle açan değil de bir barda çıkmalı bu. Böyle 100 kişi falan en fazla dinleyeceksin bunu. Bu yardıracak da yardıracak. Tabii belli bir süre sonra yorar da. Şey isterim yani, böyle adamı gidip bir barda dinlemek isterim bu tarzı yani. Gerçekten güzel olur. Baya şey olur. Ertesi günü biraz zorlu geçer ama o gece büyük zevk verir diye düşünüyorum Dan Byrne'i de. Radarımda kalacak. Yeni girdi devreye. Daha ilk albümü. Umarım kalitesini arttırarak yoluna devam eder. Ki hiç zannetmiyorum şey yapacağını, düşüş göstereceğini.
0: Ben de
1: Çünkü
0: zannetmiyorum.
1: gereken ilgiyi görüyor yani.
0: Evet.
1: Bayağı beğenilmiş ve adam bayağı aktif. Böyle devam etsin. Harika, çok çok teşekkürler deyip Karma Efekt'e geçelim. Karma Efekt yani,
0: Ya ben dinliyorsun böyle puslu bir vokal
1: evet, değil mi?
0: yani ama abi dur kalklar çok iyi, müzik çok iyi,
1: Karma Efekt işi
0: davulcu
1: beceriyor.
0: mesela
1: Evet,
0: müthiş,
1: evet.
0: köşeleri
1: Evet,
0: çok
1: çok iyi
0: iyi,
1: alıyor.
0: tuşeyi çok iyi veriyor ama
1: Aynen,
0: çok
1: aynen.
0: az rastlanır
1: Aynen.
0: davulcu özelliği. Yani çok iyi davulcular var ama bu kadar böyle kendini duyuran o müziğin içerisinde ben direkt mesela davula gittim yani. Direkt adam kendini belli etti ben dinlerken. Vokal de puslu. Ben puslu vokalleri de seviyorum şey olarak. Çok beğendim ben. Yani bu karma efektin de bu şeyini beğendim yani, bayağı güzel olmuş.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Karma Effect çok çok iyi. Ben de vokale şey yaptım, çok beğendim. Tenor vokal yani iyi şey yapıyor. Bu Melodic Hard Rock'ta bir de klavyeler çok güzel kullanılmış. Ben bir de klavyeyi öveyim ister şey. Yani gerçekten...
0: Yani biraz böyle hard rock, blues hard rock ama klasik rock'ın da şeylerini kullanmışlar. O bizi çekiyor tabii.
1: Black Keys, Black Crowes, Aerosmith. Yani var o 70'lerin, 80'lerin o Amerikan tarzı var. Neymiş? Henry Gotelier'miş şey vokalistin ismi. İlk defa şey yapıyorum. Ben açıkçası Karma Effect'in 3. albümü olmasına rağmen bu adamlar benim dikkatimi daha önce çekmemişti. Ve bunlar İngiliz rock ve metal şeylerinde, chartlarında, listelerinde 1 numaraya kadar yükselmişler. Demek ki şey olmamışım. Yani ama boşu boşuna değil hiçbir şey diyorsun gerçekten. Hatta bazı şeylerde nefesli bile kullanıyorlar, şarkılarda nefesli bile kullanıyorlar. Albümü hararetle tavsiye ederim. Dan Barney'nin This Is Where The Show Begins albümüyle Karma Effect'in Cruel Intentions. Gerçekten iki tane çok çok iyi albüm. Biz Karma Effect'in dediğim gibi Cruel Intentions albümünden Dangerous Love'ı çalacağız. Ve ondan sonra Moonshine Outlaw'ya geçeceğiz. Moonshine Outlaw nasıl buldun?
0: Bence programın en zayıf halkası diye düşünüyorum.
1: Neden dersin? Yani. Neden dersin? Tabii. Gerçekten haklısın. Çünkü Moonshine Outlaw diye bir grup yok. Moonshine Outlaw tamamen yapay zeka.
0: Abi kayıt sorunlu zaten. Çok kötü bir kayıt.
1: Değil mi? Yani hayır, vokalde de duyuyorsun. Tamamen bir vokal şey, o vokal, o nasıl diyeyim? Yapay zeka vokali.
0: Bilgi de çok az buldum zaten.
1: Onun için zayıf buluyorsun. Bak, alıyorsun onu. O duyguyu alıyorsun. Çünkü jenerik bir şey. Şimdi bir, müzik kötü mü? Müzik hiç kötü değil. Müzik hoş. İşte böyle hafif Southern havası vermeye çalışmışlar. Birazcık böyle tam şey var. Ondan sonra hani böyle o çölde yalnız başına araba kullanırken o şeyde nasıl derler... O monotonlukta seni harekete geçirecek o ritimler, o melodiler, o koruslar, her şey tam böyle lök diye oturuyor. Acayip güzel dijital synthesizer'lar falan kullanmış. Ama biraz dinliyorsun, diyorsun ki ulan her şey çok temiz, muazzam. Çok jenerik ya bu. Ne garip falan diye düşündüm. Bir baktım yapay zeka çıktı. Aa, dedim, hiç şaşırmadım. Ben bunu bu programa koyayım. En azından yapay zekanın şeyini yaparız, adını söyle, muhabbetini yaparız diye düşündüm. Ve yani senin verdiğin karşılık da benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü ya Cemil çok beğendim ya, vokaliste ne iyi falan.
0: Ben kaydı da beğenmedim. Yani, tamam. Yapay zekayla kaydı nasıl kötü yapmayı işte başardın?
1: Demek ki işte...
0: Bu onu nasıl becerdin?
1: İşte o da işin ilginç şeyi. Yani bence de bu, onu özellikle şuraya koydum ki daha sonra hızlı bir şekilde programı akıtabilelim diye. Karma Effect'le şeyin arasına koydum. Adını söyle, Gerald James Nichols'la araya koydum. Ben de zayıf buldum. Ama albümü alıyorsun kardeşim baştan yani sonra.
0: Yapay zekaya müzik yaptırtmayacaksın. Hı-hı. Yapay zekaya müzik yaptırtmayacaksın. Müziği vereceksin. Hı-hı. Ona partisyonları şey yapacaksın. Bu yani alet kullanmak gibi. Yapay zeka bir alet. Senin için bir şey yaratamıyor. Senin yarattığın şeyi güzelleştirebilir. Sound'unu ayarlayabilirsin. Yani eskiden ne yapıyorduk biz? İşte davul sound'u için ya da gitar sound'u için işte bir sürü pedallar, şeyler, gitarlar, işte aletler, kayıt programları. Çünkü her kayıt programının da kendine göre sound'u vardı. Onlar içerisinde hep bir uyarlama, deneme yanılmalarla buluyorduk. Şimdi yapay zeka bunu ortadan kaldırdı. Veriyorsun gitarı, diyorsun ki ben İşte ne diyeyim, işte yani 90'ların başındaki Aerosmith'in sound'unu işte Guns N' Roses'ın sound'uyla uyarla, bana öyle bir sound ver. sana hemen o sound'u çıkartıyor. Sen bunu yapabilmen için bir sürü efektörlerle bilmem nelerle boğuştun şeyi, o sana çıkartıyor. Ama senin için bir şey yaratmıyor.
1: Yaratmıyor. Yok, bir yaratıcılık yok.
0: Yani yaratıcılık. Böyle bu çıkıyor yaratırsa. İşte evet. Evet. Var olan jeneriği sana
1: evet,
0: sunuyor.
1: Evet.
0: En iyisi. Yani. İşte böyle... Sen müziği vereceksin, onu araç olarak kullanacaksın.
1: Evet.
0: Şeyi karıştırıyor insanlar. Yani sıfırdan sana bir şey yok, öyle bir şey.
1: Yok.
0: Sıfırdan ben de bir şey, insan da bir şey yaratamıyor. Evet. Nasıl gelişiyor? 30 sene, 40 senede yani çalarak, öğrenerek, millet ne yaptı? Tabii. Ananın karnından çıktın. İşte ben müzisyenim diye çıkmıyorsun yani, ya da sanatçı.
1: Yaşa.
0: Yani bir sürü evrim geçiriyorsun, gelişiyorsun,
1: hani bir değişiyorsun. Yetenekle doğuyorsun diyelim ama yani o yeteneği bazısı hiç kullanamıyor.
0: Hiçbir şey ifade etmez.
1: Ama dediğin gibi.
0: Mesela şöyle düşünün. Aynen. Piyano akortçusu çok yetenekli, kulağı çok iyi insanlar var değil mi?
1: Hı-hı.
0: Bir enstrüman çalamıyor ama.
1: Hı-hı.
0: Bir sürü yeteneğinin olması lazım enstrüman çalmak. Yani kaslarının yapısı lazım, kulağının gelişmiş olması lazım, tabii, kültürün lazım, dilin lazım, hı-hı, düşünebilmek, yaratıcı olma kapasiten lazım. Yani bir insanın müzisyen ve besteci olabilmesi için sadece kulağının iyi olması yetmiyor.
1: Hı-hı.
0: Aynı zamanda müzisyenliği de olacak, şeyi de olacak. Yani birçok kanaldan birçok yeteneğin oluşması ve onları geliştirmen lazım.
1: Evet.
0: Yani.
1: Vallahi altına hepsini...
0: Yapay zekayla bence yanlış kullanıyorlar yapay zekayı. Yapay zekayı bir araç olarak nitelendirip bunun nimetlerinden faydalanabilirler. Hı-hı. Ki bunlar hiç faydalanmamış, çok kötü bir kayıt ortaya çıkarmışlar.
1: Evet.
0: Zaten sadece prompt hazırlamışlar belli ki. Biz böyle böyle bir şey istiyoruz, böyle böyle bir şey yap diye ortaya çıkan da bu oluyor tabii. Ne olacak yani?
1: Evet.
0: Geçelim. Konuşmaya bile gerek yok bunlara.
1: Şey yaptık, hayır, bir muhabbet olsun diye istedim yani, evet, gerçekten.
0: Yani.
1: Senin fikrinde altına söylediklerini imzaya atarım. Bak örneğin şimdi Jared James Nichols'a geçtik. Yani burada olay nasıl değişiyor? İşte bir yaratıcılık, bir şey, acayip bir konuya... Hani şimdi bu adam örneğin en baştaki Dan Barney ile karşılaştırdığında daha sert müzik yapıyor. Üçlüyorum Ömer yani bu arada, hızlanalım olur, diye. Olur. Dördüncü albümü. Neden? Çünkü prodüksiyonda Jay Rustin diye bir adam kullanmış. Adam Anthrax, Stone Sour'un falan prodüktörü. Yani bu adama çok çok daha bu 70'lerin bu blues, hard rock'ına daha metale kaçıran bir sound da katabilmiş. Ve böyle daha şu dönemde tercih edilen, çünkü şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Blues hard rock'ı çok var. Ama böyle daha metale yattın mı gençlere de hitap etmeye başlıyorsun. Daha genç nüfusa da. Evet. İşte bu arkadaş işte o aralığı da kullanmaya çalışıyor prodüktörle. O nedenle de ilginç bir albüm olmuş. Hatta böyle... Şeyi bile gördüm yani, bu adam Alice in Chains çok beğeniyor belli, yani böyle Alice in Chains havası da katmaya çalışıyor. O grunge'ın daha sert tarafını da işin içine katmaya çalışıyor.
0: Sert ve psychedelic değil mi?
1: Evet, psychedelic, yaşa psychedelic. Aynen. Tarafı da vardır dediğin gibi arkadaşların, Alice in Chains'in. Yani
0: çok iyi grup.
1: İlginç yani. Olmuş, bayağı ilginç iyi olmuş. İyi bir albüm. Louder Than Fate ve Let's Go'da o... albümden çalacağımız şarkı. O zaman ben hemen üçünü tekrar toplayayım.
0: Olur.
1: Programa Dan Barney ile girdik. This Is Where The Show Begins albümünden She's The Devil'ı çaldık. Daha sonra The Karma Effect'in Cruel Intentions albümünden Dangerous Love, Moonshine Outlaw, Yapay Zeka grubundan Rebel Highway albümünden albümüne ismini veren şarkı ve Jared James Nichols'ın Louder Than Fate albümünden Let's Go'la programımıza devam ediyoruz.
0: Evet, dinleyelim.

0: Geldik Those Damned Crows. Those Damned Crows çok tutuyor. Yani gerçekten bu
1: abi
0: adamlar...
1: 2000'ler hard rock'ı bu artık.
0: Evet.
1: Yani bayağı
0: evet.
1: Modern.
0: Modern, çok daha modernleşti sound. Dördüncü albümleri sıkı alternatif rock işte. Mason Hill, Blacktop Mojo, New Roses. New Roses çok iyi yaptı. Hatta bir zamanlar Creed işte bunun daha şeyini yapıyordu, arkayını yapıyordu. Şimdi Blackstone Cherry seven adamsın sen de. İşte son albümlerinde adamların değişimi pek hoşumuza gitmiyor ama onlar da bu değişimi yapmaya çalışıp tam beceremediler gibi geliyor bana. İşte evet, bu Those Damned Crows'a birazcık yaklaşmaya çalışıyor Blackstone Cherry. Ki Blackstone Cherry'nin ilk iki albümü ve o dönemki müthiş şeyleri müthiş. Yani benim de çok çok beğendiğim iki albümdür. Daha sonra birazcık piyasaya döndüler. O piyasa albümleri de hiç fena değildir ama... Son dönüşüm şey işte Those Damned Crows havasına sokmaya çalışıyorlar ama tam olmadı. Neyse bu tarz benim her zaman tercih ettiğim, hoşuma giden bir tarz. Zaten şimdi bunlar çok çok iyi şeylerle çalışıyorlar. Adını söyle prodüktör ve plak şirketleriyle çalışıyorlar. Örneğin bu E-Rake ile çalışıyor. Şimdi E-Rake çok seçici bir şirket. Yani böyle şey gibi Frontiers gibi kardeşim sen kaydını yap, prodüksiyonunu bitir, bitmiş ürünü bana getir, ben de bunu pazarlayayım. Tamam önce beğenmem gerek anlıyorum ama yani ben bunun kayıt ve yapım proje şeyinde aşamalarında en ufak bir şekilde elimi cebime atmam diyen bir şirket değil E-Rake. E-Rake sana böyle en başından beri destek veriyor ve çok seçici. O açıdan yani bu Damned Crows projesinin arkasında onların olması beni hiç şaşırtmadı. Ya bana şey gibi zaten geliyor
1: bu. Çok iyi şey puanlar alıyorlar.
0: Evet değil mi? Evet.
1: 4.5 falan alıyorlar. Bu bayağı iyi bir yani şey.
0: Ya şey gibi geliyor bana. Şimdi böyle Queen vardı bir dönem. Şimdi Queen'in böyle çeşitli şeyleri vardı Ömer. Dönemleri vardı. Hani böyle çok da şey olmak istemem de spesifik olmak istemem. İlk dönemler Queen 2 gibi bir albüm çıkmış böyle. Abi yani hani daha sonra A Day at the Races işte A Night at the Opera dönemindeki değişimlerinden çok çok daha şey ham... daha ısırıcı, daha agresif bir tarz. Evet. Ondan sonra dediğim daha böyle senfonik dönem. Ondan sonra The Game, The Works gibi böyle daha hip hop disco yani tam radyoya göre bir dönem.
1: İşte o biraz şeyin yüzünden, değişimi yüzünden.
0: Freddie Mercury'nin diyorsun. Tabii Freddie Mercury'nin çok etkisi var. Doğru dediğin. Yani Queen'in bu değişimlerini ben birazcık da şeyde de görüyorum. Those Damned Crows'da da görüyorum. Those Damned Crows'da birazcık daha şey yapmaya başlıyor. Yani vokalistin yani frontman'in etkisinde. Frontman ne isterse o oluyor gibi geliyor bana. Aynı Freddie Mercury'nin Queen'i etkilemesi gibi.
1: İşte Freddie Mercury Queen'i etkiledi ama eline yüzüne bulaştırdılar bir dönem biliyorsun yani. Saçma sapan şeyler.
0: Tabii canım. Kind of Magic'le şey Radio Gaga falan yani o albümler kötüydü. Yani benim de sonlarda biraz innuendo'yla falan olay değişti de.
1: Artık o son evet, en evet. Tüm tuşlara bastılar.
0: Artık orada dediğin gibi yaşa. Yani evet çok güzel söyledin ölüyor diye bütün tuşlara bastılar. Yes, iyi bir deyimdi hoşuma gitti bütün yani. Tuşlara bastılar. şeyde yani Those Damned Crows'da da o şey var o değişimleri görüyorum. Queen'in o şeyindeki o değişimleri görüyorum. Bakalım yani nereye evrilecek bu grup ama God Shaped All hiç fena bir albüm olmamış. Ondan Let's Go Psycho'yu çalacağız. Stella's Basement. Basit bir kayıt bu. Herhalde kayıt sana çok şey gelmiştir. Arkayı
1: çok kötü bir kayıt.
0: Beğenmezsin
1: ama
0: sen biliyorum.
1: Nickelback'e benzettim ben. Şeyi fena değil. Müzik ve grup aslında iyi yani. Kaydı da biraz güzel yapsalarmış. Tabii bu biraz paraya bakıyor, şeye bakıyor.
0: Evet. Yani davul da çok şey, davul da çok mekanik. Yani abi bir şey kullan bari lan. Yani iyi daha iyi tonlanmış bir elektronik davul kullan. Çünkü davul gerçekten çok sık. Ya baktım davulcuları var mı diye baktım. Evet, davulcuları, insan davulcuları var. Abi adamı
1: insan davulcu. Yani,
0: adamı
1: insana benzer bir davulcu.
0: Davulcuları var yani. Hayır şey değil yani. Hani ritim şey kullanmıyorlar. Yani nedir o adı?
1: Rhythm Box kullanmıyor.
0: Rhythm Box kullanmıyor yani. Adam var. Ulan biraz adamı serbest bırak o zaman bir davul.
1: Ama adam box kullanmışlar.
0: Herhalde adam box yani böyle son derece hareketlerini sınırlamışlar davulcunun. Ve senin de dediğin gibi ben de kaydı zayıf buldum. Ama müzik iyi.
1: Ama müzik,
0: müzik
1: güzel.
0: Iyi. Müzik iyi. Ben
1: çocuğun
0: de müzik
1: yorumu
0: müzik
1: da güzel beğendim.
0: Evet evet yani. Evet. Vokalistin yorumu zaten onlar kurtarıyor. Ömer. Yani işte o crunch hava, crunch şeyi. Yani bunlar Floridalı bu arkadaşlar, Amerikalılar. Yani o yüksek enerjili böyle, yüksek volümlü. Ondan sonra
1: gerçi 18 yıldır falan varlarmış herhalde.
0: Evet evet evet, yaşlı adamlar.
1: Yani yaşlı adamlar. Yaşları da var. Nasıl bu kaydı? Valla ben anlayamıyorum Cemil. Artık bu kayıtları ortaya çıkarmak, şey yapmak.
0: Evet. Hele Amerikalıya hiç yakışmıyor.
1: Tabii para işi biraz şey işi ama yani artık kendin de öğreniyorsun ya zaman içerisinde kayıt nasıl yapılır, işte aletler nasıl kullanılır, işte yapay zekayı da oydu. Devamlı bir şey çıkıyor, bir de yeni bir şey çıkıyor, onları takip edeceğim. Yani müzisyenlik de bitmiyor ki. Sen, ömrün bitiyor, şey devam ediyor yani kayıt teknolojisi devam ediyor.
0: Kayıt teknolojisi.
1: Ve her, ya ben şöyle söyleyeyim, 90'larda mesela Guns N' Roses'ın, Metallica'nın Black albümü dinlediğimde tamam dedim ya, bitti bu, bu kadar yani. Evet. Buydu yani. 2000'lere geldik. Sound yine bambaşka oldu. Tamam dedim ya, bundan daha öteye gitme. Her 10 senede bir ben tamam diyorum. Her 10 senede bir bambaşka bir yöne gidiyor ve
0: teknoloji
1: yani o dar aralıkta, o kaydın 2 ile 20 kHz arasında abi sen ne kadar değiştirebilirsin dünyasını.
0: Evet.
1: Vallahi insanoğlu çok değişik bir yaratık yani.
0: Evet.
1: Yani var olmayan şeyi gözle görülür kılıp ve onu milyon kere değiştiriyor yani.
0: Evet.
1: Çok değişik bir yaratıcılığı var insanoğlunun. O yüzden yani bazen insanlardan çok umudumu kaybediyorum bu siyasal şeylerden ama sonra da düşününce
0: yok
1: yani
0: abi, yok,
1: sanat
0: yok.
1: Olarak şey olarak da hani bunu sadece müzik olarak demiyorum, resimde işte
0: tabii canım
1: başka heykel, sporda heykel, spor, şeyde şey, sporda da öyle abi adamlar neler başarıyorlar evet, yani ne evet, şeyleri yapıyorlar
0: evet, evet.
1: Yani çok değişik yaratıcılıkları var insanoğlunun, onları da aynı anda bu kadar kötü olumsuz şeyler yapmalarına rağmen onları da gerçekleştiriyorlar.
0: Abi,
1: müzik de öyle, kayıt da öyle yani.
0: Şey diyeyim, her şeyde olduğu gibi insanın da en iyisiyle en kötüsü var abiciğim. Yani
1: evet, hepsi de bir arada.
0: Hepsi de bir arada yaşıyorlar gayet güzel. Bazı dönem en kötüleri baş oluyor. Ondan sonra evet, ne yazık ki o dönemi yaşıyoruz. Ondan sonra dönüyor. Başka bir döneme geçiyorsun. Şey oluyor.
1: Ama ben grubu beğendim.
0: Grubu
1: şey, güzel
0: grubu,
1: yani.
0: Evet evet. Stella's Basement benim de hoşuma gitti.
1: Biraz da kaydı iyi yaparlarsa bir sonraki albümde falan bence çok iyi dinlenecek gruplardan biri olur. Yani.
0: Evet.
1: Artık yaşları da var.
0: Yaşları da var. Evet yani. Dediğim gibi birazcık şey para ve birazcık emek harcasınlar. O zaman bu iki grubu hemen anons edelim. Daha sonra son iki grubumuza geçeriz. Those Damn Crows'un God Shaped Hole albümünden Let's Go Psycho ile Stella's Basement'ın Pressure Sound albümünden Paper Thin Armor'la programımıza devam edelim.

0: Evet, gelelim son iki grubumuza.
1: Son iki grubumuz Ministry of Dark. Ministry of Dark, Red Theory'nin şeyi, Rich Julian Jules, şey yapmış, bu grubun temelini atmış. Darth Marley ile beraber iki tane müzisyen bu projeyi ortaya çıkarmışlar. Grup hakkında fazla bir şey yok. Yani öyle fazla ben bir şey bulamıyorsun. Şey, İşte Static Mind albümünü çıkarmışlar. Böyle daha endüstriyel ve nu metal groove tarzı bir şeyleri var. Daha böyle karanlık ve böyle...
0: Yani vokal çok iyi.
1: Vokal iyi.
0: Bayağı
1: vokal
0: iyi.
1: Evet.
0: Bayağı iyi. Yani grup biraz şey kaldı ben dinlerken. Yani o vokali şey yapamıyorlar.
1: Değil mi?
0: Biraz yavan kalmış gibi. Atraksiyon lazım ya, o hani böyle... Kaldıracaksın, indireceksin, o vokali de biraz taşıman gerekiyor.
1: Gerek.
0: Orada biraz zayıf kalmışlar. İşte yani vokali taşımak da çok zor.
1: Red Theory'nin de derdi odur Ömer. Yani Red Theory'de de o sıkıntı vardır. Vokal çok şeydir, ön plandadır. Ve grup birazcık, yani vokal grubudur. İşte burada da Ministry of Dark'ta da onu yenemiyorlar bir türlü. Yani arada böyle dansa daha yakın, daha şey şarkılar da var. Bilmiyorum, synthesizer'lar, klavyeler, daha böyle ritmik ve agresif bir şeyin, karanlık bir paletin üzerinde böyle klavyelerin de böyle seni nasıl diyeyim, havaya sokarak ortaya böyle o bizim o klasik endüstriyel groove metal, nu metal havayı yaratmaya çalışmışlar. Fena da olmamış. Dediğin gibi vokal çok hoşuma gitti benim de. Static Mind, yani her tarzı, yani bu tarzda her türlü atraksiyonu bulabileceğiniz bir albüm, ama yani bu tarzı seviyorsanız tabii ki. Ministry of Dark.
0: Yo, seversin.
1: Ha, yani ben seviyorum. Ben sevdiğimden zaten koydum programı.
0: Seni dinletiyor, evet. Çekiyor içine.
1: Yani benim de, ben de yani bu tarzı dinledim 90'lar ve 2000'lerin başlarında. O nedenle bir yatkınlığım var. O nedenle de programa bir şekilde böyle hafif bir blues havası da olduğundan koyayım dedim.
0: Çok iyi. Beğendim.
1: Ve programımızı Rebel Road'la kapatıyoruz. Bunlar da İsveçliler de Southern Rock'ı, yani böyle modern Southern Rock'ı almışlar kardeşim. Kulağa son derece hitap eden enstrümanların ve kaydının da hakkını verdiği bir projeye dönüştürmüşler. Aynen. Daha albümleri yok. Bir tane albüm işte bir daha öncelerde vardı. Üst üste single çıkarıyor bunlar ve bunları volümlerde topluyorlar. İşte 2026'da 3 tane volüm geldi.
0: Yani 70'ler 80'leri dinledikleri çok
1: belli değil mi?
0: O evet. Şeyi yani evet. Hani modern zamandan çok daha eskiyi öykünen bir grup havası veriyorlar. Yani vokali efekt falan veriyorlar ya, biraz kaydı tabii şey yapmışlar ki İsveçlilerden beklenmeyecek düzeyde biraz yavan geldi bana.
1: Evet.
0: O böyle efekt kullanılmış.
1: Evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Bir de müzik biraz düz tutmuşlar. Onu da böyle hafif şey
1: i̇şte
0: yaptılar.
1: İşte Southern Rock, Classic Rock o havadalar da onun için Ömer. Bir
0: abi
1: anladığım yine kadarıyla.
0: Skinhead falan dinliyoruz. Orada da evet. Müzik düz gibi duyuyorsun da bambaşka şeyler var.
1: Bir sürü şey yani. Dönüyor orada diyorsun. Yani. Leonard Peck'i
0: gitmemişler.
1: Demeyelim
0: şimdi adamları.
1: Aynen.
0: Yani.
1: İşte slide falan koymaya çalışmışlar. Şey yapmaya çalışmışlar Rebel Road'da da.
0: İşte bu biraz başkasının kültürünü,
1: evet,
0: yani
1: taklit.
0: Biz de başkasının kültürünü yapıyoruz yani şey olarak, müzikal olarak, ama biz öyle yaşıyoruz ya hani,
1: evet.
0: Biraz onlar yaşamayıp onu şey yapmaya çalışmışlar, biraz orada bir sıkıntı var,
1: sıkıntı
0: onu
1: var.
0: Duyuyorsun.
1: Hı
0: hı. O yüzden de şey öğrenmeleri lazım yani, o bu işi biraz şey yapmaları lazım. Yaşları kaç bilmiyorum ama orada bir sıkıntı var, ama ben beğendim yani, kötü değil,
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet, evet.
0: Bu sadece eleştiri olarak, hani geliştirmeleri gereken, eleştiri de demeyeyim de geliştirmeleri gereken yönler olarak.
1: Tavsiye, görüyorum. Tavsiye
0: yok,
1: diye.
0: Aynen, tavsiye.
1: Çünkü bunlar şey böyle diye. Bunlar yani laf aramız.
0: Abi 90'ların müziğini, evet. Yani 70'ler, 80'ler ve 90'ların müziğini yapmak çok zor.
1: Çok zor, kesinlikle.
0: Bir kere o sound'u kullanırsan. Lan biz bunu dinledik diyorsun, ki ben dinliyorum bunu yani. Hı-hı. Biz bunu dinledik, ne gerek var diyorsun. Modernize etsen o aradaki uyumu sentezlemen çok yetenek gerektiriyor. Çok iyi müzik dinleyicisi ve çok iyi sound engineer olman lazım. Hı-hı. Yani ses mühendisi olman, hı-hı, lazım ki harmanlayabilirsin,
1: evet,
0: aynı anda.
1: Evet.
0: Çünkü
1: evet.
0: Yani biz gitaristler çok fazla efekt ve şeylerle uğraştığımız için gerçekten bir ses mühendisi gibi düşünebiliyoruz. İyi yani müzisyenler, çünkü sound'u da kendi çalım şeyini oluşturuyorsun ya.
1: Tabii ki. Hayır, bir de şey var, onu daha önce söyleyecektim muhabbetin bir yerinde de, yani müzisyenler de diyorsun. Örneğin siz gitaristler, davulcular, yani abi bir de sizin elinizde enstrümanınız var. Enstrümanınız, hadi bizim enstrümanımız
0: sen
1: sesiniz.
0: Ne yapacaksın?
1: Bir de sizin o böyle sürekli gelişen prosesörlerle bilmem nelerle şunlarla bunlarla gelişen ama bir evreniniz var yani. O gerçekten onunla bir şekilde baş etmek çok zor. Yani çok çok zor.
0: Ya başka bir dile dönüştü,
1: evet,
0: o.
1: Evet.
0: Yani şeyden çıktı.
1: Evet.
0: Başka bir dil yapısına dönüştü. Evet. Yani müzik mi yapayım, sound'u mu yapayım, pedalımı, evet, değiştireyim. Eskiden pedalboardla ben taşınırdım, biliyor, amfiler, pedalboardlar. Şimdi prosesörler, ama o şeyi azaldı ama prosesörün ağırlığı. Arkadaş, bu sefer beyin yorgunluğu girdi.
1: Evet.
0: Yok onun yazılımında 350 tane amfiden hangi sound'u şey yapayım,
1: tabii,
0: hangi efekti, ya efekti bir de artık deneysel de takılabiliyorsun. Efekti normalde işte belli efektleri amfinin...
1: Değil mi? Bir pedal var, bir pedal vardı. Pedalda 2-3 tane şey yani, çeviriyordum, dönüyor bitiyordu yani.
0: Şimdi onları da yer değiştiriyorsun, abi de şöyle deneyelim,
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Bu deneme bitmiyor ki, evet, sonsuz bir denemeye dönüşüyor. Beyin yorgunluğu tabii, bu da hep bir arayış ve şey. Önünde de milyonlarca seçenek olunca şey yapıyor. O yüzden ses mühendisi gibi davranıyor müzisyenler artık.
1: Aynen.
0: Özellikle gitaristler,
1: aynen,
0: falan. Basçıların bak öyle dertleri yok. Çok rahatlar. Belli soundları var.
1: Evet.
0: Onların üzerinde şey, davulcuların da çok geniş yelpazesi var abi. Binlerce,
1: evet,
0: davul tonu,
1: yani,
0: markası ve şeyi var. Onlar da biraz şey.
1: Daha artık
0: diyelim, acıyalım kendimize.
1: Birkaç minimalist davulcu gördüm böyle, bir ses çıkaran bir trompet ve elektronik zillerle olayı aşmaya çalışan, ama kolay değil. Yani
0: abi o elektronik davulların da iyisi çok pahalı.
1: Çok pahalı değil mi? Doğru, doğru
0: şey yapmazsın gibi. Yani
1: evet.
0: Ziyan etmiyorsun.
1: Evet.
0: Nasıl ben custom shop Gibson'ı her bara götürmediğim gibi,
1: aynen,
0: onları götürüyorum, çok pahalı.
1: Yok
0: yani,
1: yok, doğru söylüyorsun, o da ayrı konu yani. Biraz daha hafif ama çok da değerli. İyi, kapatalım istersen. Ministry of Dark and Static Mind albümünün ismini şarkı ve Rebel Road'un son single'ı Glow'la programımızı kapatıyoruz.
0: Evet, ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uyaklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Sen ne yaparsın?
3: Apaçık Radyo.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

gerçek. Mikro tutuyorsun.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.
3: Çarşamba geceleri bir de apaçık radyoda.
4: That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.